0: Aşan hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken kayıp bir kişi henüz bulunamadı. Öte yandan serinlemek için Adıyaman'da çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan, Hatay'ın Arsuz ilçesinde de serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş hayatını kaybetti. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhülman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin İsrail'le güvenlik anlaşmasına varmayı hedeflediğini söyledi. Katar merkezli yayın yapan El Cezire televizyonuna konuşan Şara, anlaşmanın başarılı olması durumunda Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki hakkından ödün vermeden kapsamlı bir barışın yolunu açabileceğini söyledi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Adalet Ağaoğlu imzalı Evcilik Oyunu adlı eserden söz edeceğiz. Öykü ve romanlarıyla tanınan yazarı, tiyatro alanında ön plana çıkaran Evcilik Oyunu, toplumsal cinsiyet rollerini ve evlilik kurumunu eleştirel bir bakışla masaya yatırır. Oyun, bireylerin toplum tarafından kendilerine biçilen rolleri nasıl üstlenmek zorunda kaldıklarını ve bu rollerin yarattığı yapaylıkları sahneye taşır. Eserin temel kurgusu bir kadın ve bir erkeğin evlilik hayatını bir oyun gibi kurgulaması üzerine şekillenir. Yazar bu noktada gündelik hayatın sıradanlığını ve kalıplaşmış davranış biçimlerini absürt ögelerle birleştirerek izleyiciye sunar. Metin boyunca karakterlerin isimlerinden ziyade üstlendikleri roller ön plana çıkar. Bu durum, bireyin kendi özgün kimliğinden sıyrılıp toplumsal bir tip haline dönüşmesini temsil eder. Ağaoğlu, evlilik içindeki iktidar mücadelelerini, iletişim kopukluklarını ve sevginin yerini alan alışkanlıkları derinlemesine inceler. Karakterler mutlu bir yuva illüzyonu yaratmak için çaba sarf ederken aslında kendi iç dünyalarında büyük bir yalnızlık yaşarlar ve yabancılaşma hissederler. Oyunun dili bu yabancılaşmayı vurgulayacak şekilde tekrarlar ve anlamsızlaşan diyaloglarla doludur. Oyun, toplumsal baskıların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından büyük önem taşır. Kadın ve erkek figürleri, çevrenin ve geleneklerin onlardan beklediği ideal kalıplara sığmaya çalışırken, kendi gerçekliklerini kaybederler. Adalet Ağaoğlu, mülkiyet kavramının ve ekonomik sınıfların

0: aile yapısını nasıl şekillendirdiğini de oyun boyunca sürekli hissettirir. Ev içindeki eşyalar bile bu oyunun birer parçası haline gelir ve karakterlerin yaşam alanlarını gitgide oyun boyunca kısıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar,

ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar,

Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Şimdi müzik zamanı.

saçlarını okşaman, kaybolman gözlerinde, ellerimde hapsedip ellerini ve dudaklarından güzel şeyler.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Fransız sinemasının iki dev ismini Alain Delon ve Jean-Paul Belmondo'yu aynı karede buluşturan 1970 yapımı Borsalino adlı filmden söz edeceğiz. Jacques Derain'ın yönettiği bu kült yapım sinema tarihinin belki de en karizmatik işbirliğini beyaz perdeye taşır. Hikayemiz 1930'ların suç dünyasıyla örülü Marsilya'da başlar.

0: başta bir aşk hikayesi yüzünden karşı karşıya gelseler de bu rekabet kısa sürede sarsılmaz bir dostluğa dönüşür. Şehrin sokaklarını ele geçirme arzusuyla yola çıkan bu ikili artık kendi kurallarını koydukları tehlikeli bir yolculuğa çıkmıştır. Film, suç dünyasının karanlık yüzünü, şık takımlar, karakteristik şapkalar ve keskin bir mizahla harmanlayarak aktarır. Filmde Alain Delon'un soğukkanlı duruşu, Jean-Paul Belmondo'nun ise hayata meydan okuyan tavırları ikili arasında muazzam bir denge kurar. Bu yapım sadece bir aksiyon öyküsü değil, iki farklı karakterin birbirine duyduğu saygının ve paylaştıkları ortak kaderin de anlatısıdır. Dönemin atmosferini yansıtan müzikler ise izleyiciyi adeta o yılların içine çeker. Film, zirveye çıkmanın her zaman bir bedeli olduğunu ve en güçlü ortaklıkların bile bir gün sonlanabileceğini mesaj olarak verir. Borsalino, Avrupa sinemasının estetik gücü ve oyuncu odaklı anlatımının en şık örneklerinden biridir. Bu yüzdendir ki sinema tarihi şapkalarını hafifçe öne eğen bu iki efsanenin Marsilya sokaklarındaki maceralarını asla unutmayacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan Amili voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amili kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonla görüştü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefonla görüştü. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerine vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. Tahran saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıyı İsrail'in Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla yaptırdığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali olan eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili

0: Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında belirlenen kontenjan belli oldu. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre toplam 805.747 aday üniversiteli olabilecek. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polise göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Gönül Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gül ağacı değilem, hen gelene eylem, Rast makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinliyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Celal Abacı'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3'a, TürkSat

Alt-4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıyım zaten A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan aile fertlerinden Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ile baldızı Ceylan Dağışan hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken kayıp bir kişi henüz bulunamadı. Öte yandan serinlemek için Adıyaman'da çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan, Hatay'ın Arsuz ilçesinde de serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş hayatını kaybetti. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Eşara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da...

0: Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 7.30.

0: Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Ve detaylar. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıyım zaten A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni haftada yoğun olacak yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÜK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak.

Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaştırma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Şimdi gözler yeni kararlarda. Kimler CHP'de kalacak, kimlerle yollar ayrılacak? CHP Genel Merkezi'nde bu sorunun yanıtı arandı. Genel Merkez kaynakları, belediye başkanlarının büyük kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimler arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takvimi de netleşti. Yoğun bir gündemle çalışmalar devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlıklarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibariyle de kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar da var. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler. Delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. ESEL'lere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın 371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 318.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4.245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53.817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar arttırıldı. YÖK bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'ne hazırlık eğitimine hak kazanacak.

0: Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, İspanya'nın acil yardım talebi üzerine hemen iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar diliyorum dedi. Bakan Yumaklı, Türkiye olarak ihtiyaç duyan tüm ülkelerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Dileğimiz, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a körfezdeki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Korsanlıkla uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ancak kararlı şekilde mücadele edilmesi gerekiyor, bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliği Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CB Enerji Türkiye Yağlı Güneş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarına ertelendi. Mücadeleler bugün saat 10'dan itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogačar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Berizen iç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 26, İstanbul 29, İzmir ve Iğdır 36, Edirne ve Hakkari 35, Sakarya 32, Uşak 30, Aydın ve Batman 39, Antalya 37, Kayseri ve Tokat 28, Mersin 34, Artvin 23, Sivas ve Samsun 27, Malatya 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Bursa, Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29'da 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 29'da 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Alfabemizdeki 29 harfin 8'ini ünlüler oluşturur. Bu 8 harf sesli olarak da adlandırılır. A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü olarak sıraladığımız bu harflerin birbirinden farklı ve birbiriyle ortak yönleri vardır. İçlerinde dar ve geniş olanlar, yuvarlak ve düz olanlar bulunur. Çene hareketine göre sıralayabiliriz örneğin. Çünkü ünlülerin çıkarılmasında çenenin önemli bir işlevi var. Kimi ünlülerde çene aşağı doğru açılır, kimilerinde çene daralır. Çenenin aşağı inerek genişlemesiyle çıkarılan ünlülere geniş ünlüler, çenenin daralmasıyla çıkarılan ünlülere dar ünlüler denir. Dar ünlüler I, I, U, Ü'dür. Geniş ünlülerse A, E, O ve Ö sesleridir. Dudakların durumuna göre çıkan ünlüler yuvarlak ve düz ünlüler diye adlandırılıyor. Ünlüler çıkarılırken dudakların girdiği şeklin ismi verilmiş bunlara. Dudağın düzleşmesiyle çıkan ünlülere düz ünlüler, yuvarlaklaşmasıyla çıkan ünlüleri ise yuvarlak ünlüler deniyor. Düz ünlüler A, E, I, I, yuvarlak ünlülerse O, Ö, U ve Ü sesleridir. Sesin fonetik olarak incelenmesi sırasında A, O ve U harflerinin ince ve kalın olan sesleri de bulunduğundan dilin durumuna göre ince olan yani dil ucu öndeyken çıkan ünlülere önünlü, kalın olan yani dil arkadayken çıkan ünlülere de art ünlü diyoruz. Kısaca ünlüler dilin durumuna göre ya ince ya kalın, ağız açıklığına göre ya dar ya geniş, dudakların durumuna göre ya düz ya da yuvarlak ünlü olarak adlandırılır. Süreye göre de uzun ve kısa ünlüler ayrımı yapılıyor. Müzik diliyle açıklayacak olursak, solfej yaparken yani do, re, mi, fa gibi notaları söylerken, notaların ünlü seslerini çok az da olsa uzatırız. Do, re derken notanın söylenişi kadarki süre bir birimlik uzunluktur. Bu uzunluk kelimelerimizdeki uzun ünlülerin söyleniş süresidir. Örneğin Nurettin adını söylerken U sesini bir nota uzunluğu kadar ya da eskilerin diliyle bir elif kadar uzatırız. Arif derken A sesinde, memur derken E sesinde, icap derken İ sesinde, Nuri derken U sesinde bir nota kadar uzunluk bulunur. Ama nota kelimesinde bir uzunluk yoktur. Bu durumda söyleniş süresine göre uzun ve kısa ünlüler biçiminde ayrım yapabiliriz. Çünkü bazı kelimelerde bir ses, o hecedeki çıkış süresi uzun olan ünlü nedeniyle diğer seslere nazaran daha uzun söylenir. Alem kelimesindeki A sesi, E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Kelimenin daha uzun söylenen bu sesi, İngilizce'de syllable, Arapça'da muktellafsi, Farsça'da hecadır. Biz ise uzun ünlü diyoruz. Fonetik olarak incelediğimizde de sesin çıkış süresine göre ünlüler var. Sesin çıkış süresi dil bilgisi derslerinde anlatılmaz. Bunun sebebi Türkçe kelimelerde uzun sesin bulunmamasıdır. Ancak yaşayan Türkçe'de uzun sesler de vardır ve daima olacaktır. Şimdi söylediğim daima sözündeki A sesleri İ sesinden daha uzun okunur. Dolayısıyla sesin süresi daha fazladır. Birçok kelimede bir ses, hecedeki çıkış süresi uzun olan ünlü nedeniyle diğer seslere göre uzatılarak söylenir. Alem kelimesindeki A sesi, E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Programımızın başından beri anlattıklarımız ışığında, ünlülerin genel özelliklerini tek tek sıralayabiliriz. A'daki A, art, düz, geniş ses. Of dediğimizde O, art, yuvarlak, geniş ses. Isı kelimesindeki I, art, düz, dar ses. Çöldeki Ö, ön, yuvarlak, geniş ses. Ebe derken E, ön, düz, geniş ses. Kuyudaki U, art, yuvarlak, dar ses. İncirdeki İ, ön, düz, dar ses. Üzümün Ü'sü, ön, yuvarlak, dar sestir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün yeşil sahaların adeta devasa bir borsa ekranına dönüşen mali yapısından söz edeceğiz. Futbol dünyasında yüz milyonlarca dolarlık bonservisler artık sıradanlaştı. Peki bu rakamlar oyunun doğasını, oyuncuları, seyirciyi nasıl etkiliyor? Gelin çok kısa bir sürede konuyu mercek altına alalım. Günümüzde bir futbolcunun piyasa değeri sadece yeteneğiyle ölçülmüyor. Çünkü her yeni oyuncu kulübü için aslında bütünsel bir ticari paket niteliğinde adeta. Yayın gelirleri, sosyal medya ve reklam anlaşmaları ise bu yatırımın geri dönüş kalemleri. Dev kulüpler için bu

0: harcamalar stratejik birer işletme kararı iken, bu sınırsız sermaye akışı aynı zamanda stadyumların modernleşmesi ve görsel kalitenin de artması demek. Ancak bu büyümenin yapısal sorunlarını da asla göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü astronomik rakamların en belirgin yan etkisi rekabetçi dengenin bozulması. Sermaye gücü yüksek kulüplerle orta ölçekli takımlar arasındaki farkın açılması, şampiyonluk yarışlarını belirli bir grubun tekeline bırakıyor daha çok. Diğer yandan yüksek bedellerin sporcu üzerindeki derin psikolojik baskısı da çok dikkat çekici. Genç yetenekler milyonluk etiketlerinin altında ezilip çok ağır eleştirilerin odağı haline de gelebiliyor. Özetlersek, futbol günümüzde bir halk sporu olmasının çok ötesine geçerek tamamen ürkütücü bir profesyonel endüstriye dönüştü. Mahalle maçlarının öngörülemez, sade, yalın, amatör heyecanı yerini verilere, milyon dolarlık banka hesaplarına bırakırken, oyunun ruhu da bu yeni düzene artık ne kadar elinden gelirse ayak uydurma çabasında. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye.

Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman, Hatay ve Elazığ'da serinlemek için suya giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Türkiye'de çocukların yaklaşık 1/4 biri fazla kilolu ya da obez. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekran başında geçirilen sürenin artması olarak gösteriliyor. Uzmanlar ekran karşısında geçirilen uzun sürenin yalnızca hareketsizliğe değil, kontrolsüz beslenmeye de yol açtığını söylüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, ülkesine yönelik yaptırımların

0: kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak sürece hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'da düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Fransız hükümeti tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda hem bilimsel araştırmalar yapmak hem de ticari ve siyasi ilişkileri raporlamak üzere görevlendirilen Guillaume Antoine Olivier ile 1790'ların Türkiye'sinde dolaşmaya devam ediyoruz. Fransız devriminin hemen ardından Cumhuriyet hükümetinin resmi görevlisi olarak şehre gelen Olivier, yalnızca halkın günlük yaşantısını gözlemlemekle kalmamış, Osmanlı'nın askeri ve bürokratik saray çevresiyle temas kurmuştur. O dönemde tahtta bulunan Sultan 3. Selim'e karşı büyük bir saygı duyar ve onu Doğu'nun en aydınlık hükümdarlarından biri olarak tanımlar. Ancak ona göre padişah, saray içinde mutlak bir yalnızlık içindedir. Çünkü askeri ve idari reformlar yapma arzusunda olan padişahın çevresi, onu engellemek isteyen saray bürokrasisi ve muhafazakar devlet adamlarıyla çevrilidir. Olivier, 3. Selim'i devleti kurtarmak isteyen ancak saray entrikalarının ve geleneklerin esiri olmuş trajik bir figür olarak tasvir eder. Buna karşılık, padişahın şair ve müzisyen kimliği, sarayın eski sert çehresini yumuşatmış, sanata, musikiye ve batılı fikirlere daha açık bir yönetim merkezine dönüşmesini sağlamıştır. Saray çevresindeki devlet adamlarının, paşalarının ve konak sahiplerinin yaşamları aşırı lüks içindedir. Olivier, bu gücün ve zenginliğin tamamen sultanın iki dudağı arasında olduğunu, bir paşanın bir gün çok zenginken, ertesi gün tüm mal varlığına el konulup sürgün edilebildiğini şaşkınlıkla yazar. Devlet yönetimi

0: dönemindeki bu insanlar Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmelere karşı ilgisizdirler. Bu yüzden diplomasi yürütürken Avrupalı devletlerin iç siyasetini ve askeri teknolojilerini tam olarak kavrayamaz ve kararlarını daha çok geleneksel kalıplarla alırlar. Olivia içine girmese de harem hakkında saraya hizmet veren doktorlar ve saray kadınlarıyla ticaret yapan azınlık esnaflardan önemli bilgiler elde etmiştir. Paşalar, vezirler, bütün yüksek mevkideki bürokratlar muazzam yalılarda yaşıyorlar. Hepsinin de yüzlerce hizmetkarı var. Ancak bu şatafat tamamen padişahın lütfuna bağlı. Saray yaşamının en büyük mali yükü ise haremdeki lüks tüketim alışkanlığından kaynaklanıyor. Padişahın annesi, eşleri ve kız kardeşlerinin kıyafetleri, mücevherleri ve saray içi eğlenceleri için harcanan paralar devlet hazinesine devasa yükler getiriyor. Ama saraydaki haremi sadece bir eğlence yeri olarak hayal edenler çok yanılır. Valide Sultan ve Hasekiler saraydaki ağalar vasıtasıyla devlet yönetiminde, sadrazam tayinlerinde ve siyasi kararlarda büyük bir perde arkası güce sahipler. Olivier, dönemin Osmanlı seçkinlerini ve devlet işlerinin bozuk düzenini eleştirirken Türklerin tarihine de gönderme yapar. Müslümanlardan başka herkesi hakir gören Türkler, atalarının kahramanlık, adet ve ahlaklarını koruyabilmiş olsalardı, gayrimüslim tebaasına böyle kötü muamele etmezlerdi. Lakin bugün gücü ellerinde bulunduranlar, görevleri parayla satacak hale gelmişler. Adalet bile paralı. Kadılar davalardan %10 hisse alıyor. Bu yüzden yalancı şahitlik almış yürümüş. Dini inançlar cesaret ve kahramanlığın esamesi okunmaz olmuş. İstanbul'da bulunduğu süre içinde devletin işleyişini ve kanunları yakından inceleyen Olivier, müsadere kanununun ülkeye büyük zarar getirdiğini vurgular. Bu kanun, doğuştan zengin olan ya da ticari faaliyetleriyle sonradan zenginleşen kişilere adeta suçlu gözüyle bakılmasına yol açmaktadır. Devletten maaş alan her kulun malına el koyma yetkisini sultana veren bu kanun, güvensizliğe yol açarak ülkede ticaretin gelişmesine engel olmaktadır. Bununla birlikte seyyahımız, Türk halkının kişisel ahlakını, dürüstlüğünü ve sözlerine sadık oluşlarını da övmekten geri kalmaz. Ona göre sıradan bir Türk, gururlu, dürüst, adalet duygusu gelişmiş ve sözünün eridir. Sokaktaki ve taşradaki insanların hileye, yalana ve hırsızlığa rağbet etmediğini belirtir. Türklerin sadece insanlara karşı değil, sokak hayvanlarına ve doğaya karşı gösterdiği şefkat de Olivia'yı çok etkiler. İstanbul'daki sokak köpeklerinin ve kedilerinin halk tarafından beslenmesini, kuşlar için vakıflar kurulmasını ve ağaçların kutsal birer varlık gibi korunmasını Türk kültürünün en naif ve üstün yönleri olarak nitelendirir. Osmanlı insanının doğaya, özellikle de ağaçlara olan hürmetini hayretle kaydeder.
1: Türklerin ağaçlara karşı neredeyse kutsal bir sevgisi var. Büyükdere'deki o görkemli, devasa çınarın gövdesi o kadar geniştir ki adeta küçük bir meydan gibi. İnsanlar bu ağacın gölgesinde toplanıyor, devasa gövdenin ortasında açılan boşlukta

0: Ve bu yüzden imparatorluk Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Guillaume Antoine Olivier'in Türkiye seyahati yalnızca İstanbul'da sınırlı kalmaz. Seyyahımız Batı ve Doğu Anadolu'yu da karış karış gezer. Bursa, İznik, Çanakkale, İzmir, Mardin ve Urfa gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi ve ticari açıdan kilit şehirlerinde de incelemeler yapar.
1: Taşra'da yolculuk ederken üstümüzdeki Avrupalı kıyafetleri nedeniyle çocukların bize hayretle baktığı, bazen arkamızdan laf attığı doğrudur. Ancak ne zaman ki bir eve konuk olsak veya bir köy odasına sığınsak, her türlü ön yargı bir kenara bırakılır. Bize hemen sofralarını açarlar ve en iyi yataklarını verirler. Hiçbir karşılık beklemeden can güvenliğimizi korurlar. Bir Türk'ün evine girdiğiniz an onun koruması altındasınız demektir.
0: Olivier'in Anadolu gezisi Mudanya'dan başlar. Uğradığı her yerde doğal zenginlikleri, toprak yapısını, iklim özelliklerini, tarım faaliyetlerini inceler ve ayrıntılı notlar alır. Olimp Dağı, yani Uludağ çevresinde ve daha sonra Anadolu'nun pek çok yerinde gördüğü bir tür çam ağacı özellikle dikkatini çeker. Daha kalın gövdeli ve daha uzun boylu bu çam ağacının tohumlarını Fransa'ya götürecek ve orada yetiştirilmesini sağlayacaktır. Bursa Ovası'nda yetişen bir meyve de seyahatnamesinde yer bulur.
1: Elma cinsinden bir meyve var ki kocaman bir çekirdeği, oval biçimi ve fevkalade lezzetiyle ünü çevreyi sarmış. Bu garip elma cinsinin birkaç fidesini alıp İstanbul'daki sefaret bahçemize diktireceğim. İleride Fransa'ya götürüp orada da yetiştirmeye çalışırız.
0: Olivier'in bir çeşit elma dediği meyve, Bursa'nın hala pek meşhur şeftalisi olsa gerek. Bir doğa bilimci ve gözlemci olarak Guillaume Antoine Olivier, seyahatnamesinde Çanakkale ve çevresine dair önemli bilgiler paylaşır. Çanakkale Boğazı'nın askeri önemini yakından inceler. Boğazın her iki yakasında yer alan Osmanlı kalelerinin savunma güçlerini, konumlarını ve olası bir deniz saldırısına karşı boğazın ne ölçüde korunabileceğini ayrıntılı olarak yazar. Seyahatnamesine eklemek üzere oldukça detaylı bir Çanakkale Boğazı haritası da hazırlatır. Fransa hükümetinin İran'la ittifak kurma çabalarına yardımcı olmak üzere Bağdat ve Tahran'a doğru ilerlerken Güneydoğu Anadolu topraklarından geçer Olivier. Urfa ve Mardin'de Müslüman, Süryani, Ermeni, Kürt ve Arap topluluklarının bir arada yaşama kültürlerini inceler. Şehirlerin kendilerine has taş mimarisine hayran kalır. Doğuya doğru ilerledikçe Osmanlı merkezi yönetiminin bu bölgede ne kadar zayıf olduğunu görür. Burada artık bambaşka bir düzen vardır. Doğu Anadolu ve Urfa, Mardin, Musul hattını içeren Yukarı Mezopotamya seyahati, hayatı boyunca çıktığı en tehlikeli ve maceralı yolculuk olur. İstanbul'un güvenli ortamından sonra doğudaki aşiret yapısı, otorite boşluğu ve çöl iklimi seyyaha oldukça sıra dışı anlar yaşatacaktır. Bölgede aşiretler hüküm sürmektedir ve yollar hiç güvenli değildir. Olivier, Urfa'dan Mardin'e ve oradan güneye doğru gitmek için bölgenin en büyük kervanlarından birine katılır. Bir gün kervanın önü tepeden tırnağa silahlı atlı adamlar tarafından kesilir.
1: Yüzlerce atlı bir anda etrafımızı sardı. Kervandakiler büyük bir korkuyla silahlarına sarıldı. Neredeyse kanlı bir savaş çıkmak üzereydi. Ancak kervan başımız son derece soğukkanlı davrandı. Aşiret reisiyle görüşmek üzere öne çıktı. Saatler süren çetin bir pazarlık başladı. Biz heyecanla sonucu beklerken meselenin aslında bir savaştan ziyade bir gümrük vergisi pazarlığı olduğunu anladık. Kervan başımız aşiret reisine hatırı sayılır miktarda kahve, kumaş ve nakit para verdikten sonra hava bir anda değişti. Az önce bizi öldürmeye gelen adamlar parayı aldıktan sonra kervanımıza katılarak bizi bir sonraki menzile kadar diğer eşkıyalardan korumak üzere muhafızlık yaptılar. Doğu'nun bu yazısız kanunları biz Avrupalılar için gerçekten akıl almaz.
0: Bir doğa bilimci olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı bu toprakların antik çağda dünyanın en verimli ambarları olduğunu bilen Olivier, kendi dönemindeki bakımsızlığı sert bir dille eleştirir. Çok verimli bu topraklar, süregelen savaşlar, aşiret baskınları ve güvensizlik ortamı yüzünden köylüler tarafından ekilememiştir.

0: Bir ve halk bu felaketlere karşı çaresizdir.
1: Güneşin önünü kapatan devasa kara bir bulutun yaklaştığını sandık. Ancak yaklaşan şey bulut değil, milyonlarca çekirgeydi. Birkaç saat içinde gökyüzü görünmez oldu, her yer kapkara kesildi. Çekirgeler yere indiğinde ekili ne kadar ekil, ağaçlarda ne kadar yaprak varsa birkaç dakika içinde yiyip bitirdiler. Köylülerin bereketi, tüm kışlık yiyecekleri gözlerinin önünde yok oluyordu. Bir bilim insanı olarak ben bu canlıları incelemek ve numune toplamak için heyecanla ileri atıldım. Fakat yerel halkın bu felaket karşısında hiçbir şey yapmadan toprağa oturup sadece dua ettiğini ve kaderlerine razı olduğunu gördüm. Onlara neden tarlaları korumak için bir şey yapmadıklarını sorduğumda, bunun Allah'ın bir cezası ve takdiri olduğunu, kulun bu güce karşı koyamayacağını söylediler. Ah doğulu insanın bu kaderci bakışı.
0: Olivier, Fırat ve Dicle nehirleri havzasındaki bitki çeşitliliğini, Mezopotamya düzlüklerindeki tarımsal potansiyeli ve yabani hayvan türlerini de seyahatnamesine ekler.
1: Anadolu en soğuk ülkelerin olduğu kadar en ılıman iklimli ülkelerin ürünlerini de toprakları üzerinde toplamış. Geniş, verimli ve sulak ovalarla kaplı olan Anadolu, belki de dünyanın en güzel, en değişik ülkesi ve büyük bir nüfusu çok kolaylıkla besleyebilir. Ancak hem yerel idarecilerin yetersizliği ve sanayi yeniliklerine karşı mesafeli duruşu, hem de halkın toprağı işleme konusundaki uyuşukluğu buna mani oluyor.
0: Bütün eleştirilerine rağmen Olivier, Doğu dünyasını incelerken Batı'nın, özellikle kendi ülkesi Fransa'nın içindeki kibir ve telaşı da sorgular. Türklerin o sakin, acelesiz ve gösterişten uzak yaşam tarzının, Avrupalıların durmak bilmeyen hırslı ve stresli yaşamından çoğu zaman daha huzurlu olduğunu itiraf eder. İçinde bulunduğu ve kendi kültüründen tamamen farklı olan bu Doğu dünyasında yaşadığı olayları ve gözlemlerini samimi bir dille kaleme alırken, bilimsel tarafsızlığını korumaya özen göstermiştir. Osmanlı insanını diğer oryantalist seyyahlar gibi yalnızca egzotik veya barbar olarak nitelendirmemiş, halkın karakterini, sosyal alışkanlıklarını ve günlük yaşamını gerçekçi ve objektif bir şekilde aktarmıştır. Bu yüzden Guillaume Antoine Olivier'in Türkiye seyahatnamesi, 18. yüzyıl sonu Osmanlı İmparatorluğu'na dair en önemli kaynaklardan biri olmaya devam ediyor.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi ve yeni başlayacak olan süreci hazırız dedi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. LGS tercihleri için son gün. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Altın haftaya yükselişle başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.237 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı bugün %1 artışla 4.095 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının pozitif seyrinde etkili oldu. Ve spor. Filenin sultanları destan yazdı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organize

Organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Müzik 2026 Fransa bisiklet turunda zafere Tadej Pogačar ulaştı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran ve Saraybosna 29, Bakü 31. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel 23, Paris 29, Viyana ve Üsküp 32, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz, gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Şampiyon Plenin Sultanları, Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen Plenin Sultanları şampiyon oldu. Ay Yıldızlı ekip finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaştı. Brezilya karşısında mücadeleyi 3-1 kazanan Amili Kadın Voleybol takımı 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu. Milli takımda Melissa Vargas 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Balad'ın takip etti. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla aynı zamanda en değerli oyuncu seçildi. Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten millilere altın madalyasını Polonyalı voleybolcu Mihal Kubiak verdi. Çin'de düzenlenen 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi finalinde güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyoruz. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Plenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni'ndesiniz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Berkay Yıldız. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Aynı zamanda Memleket Treni Facebook, Memleket Treni Instagram adreslerinden de bize yazabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımızı da sizlerle paylaşalım. +90 530 662 21 86.

Psikiyatrist ve psikoterapist Profesör Doktor Kemal Sayar'ın bir yazısını sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Modern dünya bize kusursuz bir mutluluk vaat edip acıyı ve başarısızlığı bir arıza gibi pazarlıyor. Oysa olgunlaşmak arzularımızın ertelenmesine ve hayal kırıklıklarına tahammül edebilmektir. Ağzı kulaklarında yaşamak mecburiyetinde değiliz. Hayatın kayıplarını göğüsleyebilen, daha hüzünlü ama daha bilge bir benlik, toksik bir iyimserlikten daha gerçektir. Yasını tutamadığımız şey bizi sessizce yönetmeye devam eder. Yasını tutabildiğimiz şey ise yavaşça bizim olur, bir parçamıza dönüşür. Hayal kırıklığını göğüsleyebilen insan, dünyayı er ya da geç olduğu gibi kabul eder.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

Sevgili dinleyenler, Amerika'da kızamık vakaları son 35 yılın rekor seviyesine ulaştı. Amerika'da bu yıl kızamık vakalarının sayısı 2295'e yükselerek 2025'te kaydedilen toplam vaka sayısını aştı. Amerika'da en son kızamık vaka sayısı 1991 yılında 9643 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Kızamık genellikle öksürük, yüksek ateş, konjonktivit ve belirgin bir döküntü gibi belirtilerle başlar. Ancak kulak enfeksiyonları, zatüre ve ensefalit yani kalıcı nörolojik hasara veya ölüme yol açabilen beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara ilerleyebilir. Ortalama olarak bu hastalığa yakalanan her 1000 çocuktan 1 ila 3'ünde hastalık ölümcül sonuçlanmaktadır. Trabzon fanilası Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre Trabzon fanilasıyla kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükseldi. Faro Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başvuru ve tescil sahipliğinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkı ve desteğiyle yürütülen çalışma sonucunda kentin geleneksel dokuma ürünlerinden olan Trabzon fanilası coğrafi işaret belgesi aldı. Türk ve İngiliz üniversiteleri çocuk sağlığı araştırmaları alanlarında ortaklık başlattı. İstanbul Merkezi Sabri Ülker Vakfı, çocuk sağlığı alanındaki çalışmaları geliştirmek ve genç bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla uzun vadeli bir araştırma ortaklığı başlattı. İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi ve Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen 4 yıllık program, 3 doktora araştırmacısını destekleyecek ve okul çağındaki çocuklarda beslenme, fiziksel aktivite, metabolik sağlık, bilişsel performans ve zihinsel refah konularında Türkiye ve İngiltere'de karşılaştırmalı çalışmalar yapacaktır. Odyssey ayının satışları %559 arttı. Filmin gösterime girdiği 17 Temmuz haftası arama motorlarında Odyssey'e yönelik aramalar %348 arttı. Temmuz'la önceki 11 aylık dönem karşılaştırıldığında da Odyssey ayının satışlarında %305 artış görüldü. Filmin gösterime girmesiyle Homeros'un eserlerine yönelik talep de arttı. İlyada ve Odisseia'nın birlikte yer aldığı kitap setlerinin satışlarında %1900'e varan artış kaydedildi. M.Ö. 8. yüzyılda Homeros tarafından kaleme alınan Odisseia, Truva Savaşı'na katılan İthaka Kralı Odysseus'un evine ve ailesine dönmek için çıktığı 10 yıllık yolculuğu anlatıyor. Okullarda ruh sağlığı taraması. Okullarda ruh sağlığı taraması başlıyor. 4, 7, 9 ve 11. sınıf öğrencilerine anket temelli ruh sağlığı risk taraması uygulanacak. Tarama sürecine öğrencilerin yanı sıra veli ve öğretmenler de dahil edilecek. Risk düzeyine göre öğrenciler sağlıklı hayat merkezlerine, aile hekimlerine veya hastanelere yönlendirilecek. Ve haftada 10 saatten fazla oyun oynayanlarda kilo alma riski. Ne kadar süre oyun oynandığının sağlıkla bağlantılı olabileceğini gösteren bir araştırma dikkat çekti. Avustralya Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan analizde haftalık oyun süresi 10 saati aştığında uyku düzeni, kilo ve beslenme alışkanlıklarında belirgin farklılıklar görüldü. Araştırmacılar oyun süresi arttıkça hazır gıda tüketiminin yükseldiğini, fiziksel aktiviteyle uyku süresinin ise azalma eğiliminde olduğunu belirtti. Özellikle gece geç saatlerde uzun süre oyun oynamanın uyku süresindeki düşüşle yakından ilişkili olduğu ifade edildi. Dinlenme molaları vermenin ve yatmadan hemen önce oyun oynamaktan kaçınmanın bu riski azaltabileceği eklendi. Yeşil
Yeşilköy limanında yürekleri ısıtan kurtarma, mahsur kalan yavru Yunus'u kucağına alıp denize bıraktı. İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy'de liman içerisinde sıkışan yavru bir Yunus balığı, çevrede bulunan vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Sığ alanda mahsur kalan ve açık denize çıkmakta zorlanan yavru Yunus'u fark eden bir vatandaş, suya girerek hayvana ulaştı. Kucağına aldığı yavru Yunus dikkatli bir şekilde liman dışına taşınarak yeniden açık denize bırakıldı. Kurtarma anları çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Fransa'da 12.500 yeni orman yangını vakası kaydedildi. Fransız İçişleri Bakanı Laurent Nunez, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana 12.500 orman yangını vakası kaydedildiğini ve ülke genelinde yaklaşık 44 bin hektarlık alanın yandığını, itfaiyecilerin ise birçok büyük yangınla mücadeleye devam ettiğini söyledi. "15 yaş altına sosyal medya yasağı. Fransa'da çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumayı amaçlayan yeni bir dönem başlıyor. Fransa 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağını kabul eden ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Yeni açılacak sosyal medya hesapları için yasak 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplarsa 1 Ocak 2027'ye kadar tanınan geçiş sürecinin ardından yeni kurallara tabi olacak." Lösemi hastalarına umut ve rehber kitap. Öğretmen Yeter Şentürk, lösemi nedeniyle 11 yaşında yaşamını yitiren kızı Rümeysa'nın hastalıkla mücadelesini, tedavi sürecini ve ailesine öğrettiklerini, onun yarım kalan hayalini gerçekleştirmek amacıyla kitaplaştırdı. Kelebek Misali Rümeysa ismiyle çıkan kitap, lösemi hastaları ve aileleri için başucu rehberi niteliği taşıyor. Avrupa Birliği'nde beklenen tarihi yasak resmen yürürlüğe girdi. Rakamlar tablonun vehametini gözler önüne seriyor. Avrupa'da her yıl üretilen tekstil ürünlerinin %4 ila %9'u hiç giyilmeden imha ediliyordu. Bu durum yılda 5.6 milyon ton karbondioksit emisyonuna yol açıyordu. İsveç'in tüm yıllık emisyonuna neredeyse eşitti bu rakam. Sadece Almanya'daki online alışverişlerde yılda 20 milyona yakın iade edilen ürün doğrudan çöpe gidiyordu. Artık dönem değişti. Yürürlüğe giren kararla büyük giyim şirketleri satılamayan veya iade edilen kıyafet ve ayakkabıları imha edemeyecek, yakamayacak. Orta ölçekli şirketler içinse bu kural 2030'da zorunlu olacak. Markalar artık stoklarını daha verimli yönetmek, iadeleri işlemek ve ürünleri yeniden satışa sunmak, bağışlamak veya geri dönüştürmek zorunda.

Çekya'da okullarda telefon dönemi kapanıyor. Hükümet anaokulundan liseye kadar cep telefonu ve elektronik cihaz kullanımını ders, teneffüs ve okul sonrası programlar dahil tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Muafiyet yalnızca tıbbi ve özel eğitim ihtiyaçları için geçerli. Ve son haberimiz dünyanın gözü Türkiye'de. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye 60.6 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu. Fransa, İspanya ve Amerika'nın ardından gelen Türkiye, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Meksika, Japonya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. Turizmle yakalanan bu yükseliş, Türkiye'nin küresel ölçekte en güçlü destinasyonlardan biri olma konumunu bir kez daha ortaya koydu.

0: Sevgili dinleyenler, Ana Baba Okulu köşemizde hayatın içinden tam da merak edilen sorulara cevap arıyoruz. Konuğumuz çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sayın Erden, çok merak edilen konularla başlayalım istiyorum. Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklarıma nasıl davranmalıyım diyen birisine ne dersiniz?
1: Evet, aslında baktığımız zaman günümüzde birçok ailede bu kardeş sorunlarını hani hem bir yandan çocuk işte ilk çocuk geldiği zaman bir kardeş de olsun, biraz işte arkadaş olsun, oyun oynasın şeklinde hem ailenin beklentisi hem işte o evin enerjisi ve dinamiği açısından. Ama kardeş geldikten sonra da böyle bir bu sefer kıskançlıklar. Bu doğal bir süreç bir yandan baktığımız zaman, şimdi insani bir duygu. O kardeş kıskançlığı kısmını aslında baktığımız zaman sadece bugün değil her zamanın bir konusuydu. Burada tabii aslında kıskanılan şey aslında kardeş mi? Yoksa biz öyle mi görüyoruz? Çünkü baktığımız zaman orada yeni gelen ya da işte daha önceden var olan ve sonrasındaki yeni gelen kardeşle beraber o duyguların kabarması, sonra yeni gelenin de hayatı öğrenmesiyle beraber ona da bu duyguların gelişmesi aslında tamamen insani bir süreç. Çünkü ister istemez burada anne babanın sevgisi, ilgisi, övgüsü, onların aslında oradaki duygularını ve tepkilerini aslında kıskanıyorlar. Çünkü şimdi tek çocuk düşünsenize, ilk başta geliyor, her şey onun üzerine dönüyor, her şey ona göre alınıyor, planlanıyor o da. Çoğu zaman ikinci, üçüncü çocukta bu motivasyon, anne babanın da motivasyonu düşebiliyor. Ya da işte ilk baştaki o rigid ya da sert tepkiler ikinci, üçüncüde daha gevşeyebiliyor. Şimdi ister istemez diyor ki ilki, ben birçok badire atlattım, birçok şeye engellendim, hep anlaşılmadım ama şimdi buna çok tavizkar davranıyorsunuz.
0: Bu bütün kardeşler arasında. Hatta yani biz bile mesela kendi kardeşlerimiz arasında hep söylemez miyiz? Yani işte abime böyle davrandın ama bana öyle davranmadın
1: Evet.
0: şeklinde. Ben ama şey diye de bakıyorum hocam, bu kıskançlığı hayata hazırlanıyormuşuz gibi geliyor. Evimizde aslında başlıyoruz biz
1: Tabii ki.
0: yaşam mücadelesine ya.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: orada bir hayata karşı duruşumuz, gelecekteki senaryolara hazırlanışımız da sanki orada oluşuyormuş gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle. Yani aslında bir abi ablayla olan süreç bir hazırlık ve kontrollü bir deney gibi aslında. Çünkü şimdi abi ve ablaların şöyle bir huyu vardır. Kardeşlerini kendi alanlarında zorbalarlar ama dışarıda korurlar.
0: Evet, her
1: Yani
0: zaman.
1: güvenli bir şekilde zorbalık kısmı oluyor. Yani burada olay aslında dediğiniz gibi pişme, bir öğrenme kısmı. O yüzden hani belli bir düzeyde, özellikle yaş küçüldükçe, yani 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuğun yeni bir kardeş geldiğinde onu kıskanması çok normal. Çünkü bir anda bütün ışıklar yeni gelen kardeşe yöneliyor. Yani onun ister istemez ilk 2 yaştaki öz ihtiyaçları, özellikle bir ilk 12 aydaki temel bakım ihtiyaçları çok çok belirgin. Öyle olunca ilk çocuğun kendine ayrılan tamamen random ve bir kurallı olmayan sınırları, imkanları bir anda kısıtlanıyor. Anne yorgun, işte uykusuz kalmış, işte diğer çocuk ağlıyor, altına yapmış, anne emziriyor, besliyor falan. Hani diğer çocuk etkileniyor. Şimdi etkilendiğiniz zaman hani bu şey gibidir. Eğer dışarıdan bir ses geliyorsa bu ses neden geliyor diye bakarsınız. Ya da eğer bir sallantı varsa, bir gürültü varsa, bir şey varsa bunu ararsınız. Ya benim düzenimi ne bozuyor, ne değişti diye. Biraz da bu iş böyle kardeş
0: Evet.
1: kıskançlığında.
0: Bu

0: süreci normal olarak görüp ona göre tavrımızı,
1: Yani
0: davranışlarımızı ona göre ayarlamamız gerekiyor herhalde
1: burada
0: ebeveynler olarak.
1: evet yani çok şey bir konu aslında. Yani baktığımız zaman soru böyle soru anlamında ve cevap anlamında hani sanki kolay bir şey gibi ama zor bir durum. Hani benim buradaki tabii aktardığım şeyler daha bunun daha rafine hali ve daha genel bir hali. Ve burada yine aileye göre, çocuğa göre, duruma göre yani gerçekten buradaki temel şey ne? Yani bu kıskançlığın temeli ne? Buna göre aslında aileyle çalışıyoruz. Ama dediğim gibi ilk yeni gelen kardeşle beraber o süreçte ilk 6 ayda, ilk 1 yılda bunlar çok insani ama sonrasında bu uzuyor. İlişkileri bozuyor ve persekütü halde o duygusal ilişkileri etkileyecek ya da işte oradaki bağları etkileyecek şekilde ya da onların kendi özgürlüğünü ve kişiliklerini zarar verecek düzeye gelirse, uzarsa o zaman tabii ki bir müdahale, bir yaklaşım, tedavi gerekiyor.
0: Evet, biraz ergenlere geçelim istiyorum
1: Olur
0: hocam.
1: tabii ki, tabii
0: Ergen
1: ki.
0: bir çocuğum olduğu için biraz da bunu da merak ediyorum. Ergenler doğuştan asi mi doğar, yoksa bir yaratılış mıdır, yoksa o sürecin getirdikleri midir hocam?
1: Ergenler doğuştan asi mi doğar?
0: Öyle bir sorumuz var.
1: Evet, soru da çok şey, güzel bir soru ama yani ergenlik zaten kendisi bir doğuştur ergenliğin. Yani ergenlik zaten herkesin ne zaman ergen olacağı hani aynı işte göz rengimizin, işte saç rengimizin şekillenmesi gibi zamanla ya da işte orada ses tonumuzun, yüz hatlarımızın nasıl değişiyor? Şimdi 1 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşındaki bir bireyin yüz hatlarına bakıyorsunuz şekillenmiş. Ergenlikte herkes için belli bir zamanı var. Genetik bir tarihi var aslında. Ve buna bağlı olarak da herkesin ergenliğe girişi farklı. Ama ergenlik doğuştan asi midir? Ergenlik bir değişimdir. Yani ergenlik aslında çocukluk döneminde yani kendine atfedilen rol ya da içinde uyumak istediği ya da uyumak zorunda kaldığı zorunlu bir role karşı bir tekrar gözden geçirmedir. Yani hani biz bazen kendimiz oturur şey yaparız ya. Ya benim bu yılım nasıl geçti ya da benim işte son 5 yılım nasıldı gibi diye. Hani bazen böyle ya da bu haftam nasıldı. İç muhasebe yaparız ya. Ergenlik aslında ben artık büyüyorum. Dünyayı algılıyorum. Hayatı algılamaya başlıyorum. Ben gerçekten böyle mi olmalıyım yoksa ben kendi içimde, özümde kimsenin daha bilmediği farklı yanlarım, özelliklerim var mı? Yani hakkımı savunma, arama, ifade etme. Bir aslında ergenin asiliği anne babanın yetiştirme tarzından tutun da çocuğun daha önce yaşadığı işte zorluklar, akran ilişkileri, kendini nerede gördüğü, hayattaki amacı, bu sorgulamalar hepsi bir aslında. Ya burada hem sosyolojik bir yönü var, hem psikolojik yönü var, hem dini sorgulamalar var. Bir yandan çocukken hani birçok şeyi hani çocuklar sorgulamazlar ya. Hani ya bu ne kadardır, kaç paradır, hani kaç para diye sorarlar çocuk
0: Evet.
1: özellikle. Ve onlar için basittir ve çalışmak, para kazanmak ya da bir şey almak neden zor olsun ki? Ama ergenlik hayatın biraz daha orada farkına varmaktır. İşin ciddiyetini ve sorumluluk almanın ve bu sorumluluğun kendine doğru yaklaştığının aslında farkına varmaktır. Öyle olduğu için de ister istemez burada kendim ya ben neredeyim ve ne olmak istiyorum ve nereye gidiyorum? Aslında bu bir yön belirlemedir. O yüzden asilik kısmı evet yani burada belli bir şeyde, tonda, belli bir düzeyde olması gereken bir şey. Ama tabii ki buradaki olay saygısızlık ve tamamen kendi anneannelerini, anne babasını, kendi geçmişini hiçe saymak değil. Burada belli bir süreçte sorgulamak ve bunu ifade etme alanı aslında kendini aramak ve de ya da anlaşılmak istemek çabası. Tabii bu hani yine aynı şekilde buradaki bilgiler, bu anlattığım şeyler tamamen hani o an ergenin de çok farkında olmadığı yani bu yolculuğun sonunda fark ettiği bir şey oluyor çoğu zaman. Yani o an neden bunu yaptığını o da anlamıyor. O da üzülüyor belki. Sorguluyor. Neden işte annem babam beni karşılaştırıyor. Akranlarım böyle değilmiş. Ben biraz daha işte geçimsizmişim. Biraz asiymişim. Öyle diyorlar. Ben saygısız mıyım? Hani böyle kafasında birçok şeyi aslında sorguluyorlar belki ama
0: Sıkışmışlık duygusu çok
1: tabii
0: var
1: ki.
0: onlarda daha çok
1: Evet.
0: sanırım o duyguyu çok ağır
1: Tabii
0: yaşıyorlar.
1: çocuk.
0: Yani çocuklukla ne çocuğum ne yetişkinim arada kalınan dönem.
1: Çocuk O değiller. Çocuk
0: Değiller.
1: demeyi zaten orada kabul etmezler. Ama bir yetişkin gibi de sonuçta hani onlar işlerine geldiği zaman, ergenler işlerine geldiği zaman yetişkinler.
0: Evet.
1: Orada tamamen kendi işlerine gelen kısım. Yani haklarını arayacaklarsa ve orada bir imtiyaz alacaklarsa yetişkin rolde olmayı, ama sorumluluk almak istemiyorlarsa, ben daha büyüyorum işte ergenim falan, beni anlamıyorsunuz şeyinde. Ve onların en büyük şeyi anlaşılmak istemektir. Zor bir süreç
0: Evet.
1: ergenlik. Yani ergenlik aslında hep biz anne babalar gözünden bakıyoruz ama onlar için de çok zor.
0: Çok zor.
1: Yani çünkü değişen bir dünya, beklentiler değişiyor, gelecek kaygıları ister istemez hem yaşamsal hem ekonomik hem sosyal anlamda birçok sorgulamanın olduğu ve gerçekten biz hep konuşuruz ana baba okulunda, yani yeniden bir inşa sürecidir.
0: Gelecekte kendilerine bir yer bulma çabası, değil mi?
1: Yani
0: Planı belki de.
1: güçlü adımlar ve yeni bir temel atma gibi diyebiliriz. Yani bir başkalarının biçtiği, hep başkalarının aynasından gördüğü sürece artık kendi aynasından ve daha gerçekten asıl olarak içerideki o duyguların, düşüncelerin, içerideki o bakış açısının artık tam anlamıyla istediği gibi görülmek istendiği bir dönem. O yüzden bir yolculuk, o yüzden ergenlik böyle hani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, hani böyle bazen anne babalar çünkü soruyorlar bana, diyor hocam bu ergenlik ne zaman bitecek? Ne zamana kadar biz bu durumu
0: Evet,
1: yaşayacağız gibi.
0: evet.
1: O yüzden bu bir süreç
0: Her
1: ve
0: çocuğun da ergenlik süresi
1: farklı, evet
0: farklı.
1: farklı ve burada anne babaların aslında yaklaşımına göre de süreç şekilleniyor.
0: Özellikle ergenlik dönemlerinde de bu ortaya çıkıyordu hocam. Şöyle bir soru var. Arkadaşlık edinmekte zorlanan ve içe kapanık bir çocuk için aile ne yapabilir? Yani özellikle zorbalığın da çok arttığı bir dönemde çocuklar için mesela çok arkadaş edinmek iyi bir şey midir? Yoksa bir iki arkadaşla yoluna devam etmek ve onlarla ilişki kurarak arkadaşlıklarını devam ettirmek iyi bir şey midir?
1: Şimdi
0: Hangisidir
1: bir
0: yani?
1: çocuk eğer anne, yani çok böyle arkadaşlık kuramıyorsa, çok böyle bağlantı kurmak ya da başlatmak, sürdürmekle ilgili zorluğu varsa, ben önce anne babaları kendilerine bakmalarını öneririm. Yani baba ve anne bu rol model olma anlamında çok sosyaller mi? Yoksa onlar da daha böyle temkinli ve sınırlı, insanlarla çok temas kurmayan ve kendi güvenli alanda yaşamak isteyen bir ebeveyn mi? Buna bakmak lazım. Buna rağmen, anne baba çok sosyal olmasına rağmen çocuk eğer böyleyse, evdeki ortam nasıl? Rahat bir ortam mı? Yoksa çok kuralların ve çok sert tutumların olduğu bir ortam mı? Yani aslında biz çocuğa bakarken, yani bir ağaç gibi düşünün, bir fidan gibi düşünün, toprağa bakmamız gerekiyor önce. Yani o fidanın yaprakları sararmışsa ya da kurumuşsa ya da bükülmüşse ya da bir yeri güneş görmüyorsa gerçekten doğru yerde mi? Toprağı nasıl? Sulaması nasıl? Bunun gibi. O yüzden çocuğun buradaki davranışları bir öğrenilmiş bir süreç mi? Ya da öğrenemediği bir süreç olduğu için mi bunu yapamıyor gibi bakmamız lazım. Sonraki süreçte tabii ki de mizaç var, çocuğa özgü süreçte. Yani direkt burada olayı çocuk üzerinden aldığımız zaman birçok şeyi kaçırırız. Evet, çocuğun mizacı önemli, sosyalliği önemli, alınganlığı ya da işte esnekliği, şakalaşabilmesi, ne kadar tolere edebiliyor, ne kadar gerçekçi ve daha realistik bakıyor olaylara. O bilet, o da dengeyi, çünkü kompans etme mekanizması burada. Arkadaşlık baktığımız zaman hataları, yanlışları, eksikleri ya da şakalaşmaları tolere edebilme, birbirini idare edebilme kısmı. O
0: Evet.
1: yüzden burada resme büyük, yani o sürece büyük resimden bakmak gerekiyor aslında.
0: Arkadaşlık edinmek çok çok önemli bir şey.
1: Evet, yani orada arkadaş edinsin diye bir çabamız, evet yani böyle bir duygumuz, düşüncemiz olabilir ama kendini önce koruyabilmesi lazım. Yani kendini koruyamayan bir çocuk belki de arkadaş edinmeyerek kendini korumaya çalışıyordur. Yani biz orada baktığımız şey arkadaş edinmek mi, kendini koruması mı? Yani belki de bu çocuğun arkadaş edinmek istememesi kendini belki de baş edemediği duygulardan, davranışlardan korumak. Yani o yüzden bunun birçok yönü var. Yani tek bir yerden ele alamayız. Ve biz onu arkadaş edin derken belki tam tersine zarar veriyor olabiliriz. Bunu olgunlaşıp, mayalanıp, hazır olduğunda yapabilmesi lazım. O yüzden sadece arkadaş edinme olarak bakarsak çok böyle aslında sığ bir yerden bakmış oluruz. Büyük oradaki derin bir şeyi algılamamız ve görmemiz gerekiyor.
0: Peki çocuklarımızı yetiştirirken disiplin ve sevgi arasında nasıl denge sağlamalıyız hocam?
1: Ya tabii şöyle bir şey var. Şimdi sanki disiplin olursa sevgi olmazmış gibi bir anlayış var. Aslında öyle bir durum çok söz konusu değil. Çocuklar bazen bunu çok kullanırlar. Sen işte bir şeye izin vermeyince, sen beni sevmiyorsunuz artık, siz işte beni önemsemiyorsunuz, benim dediğimi yapmıyorsunuz, sevseniz bunu yapardınız falan gibi. Hani bu tamamen bir manipülasyon. Çocuklar anne babayı o anlık kendi işlerini gördürmek için yaptıkları kullandığı ifadeler. Ama yine baktığımız zaman disipline olmak anne babanın sevgisizliği anlamına gelen bir şey değil. Yani disipline olmak hayatın bir parçası. Bir çocuğun ev ortamında disipline olması, kuralları öğrenmesi, dış ortamda da aslında hazırlanması demek.
0: Evet.
1: Ama disipline ettiğimiz zaman sevgi bambaşka bir şey. Sevgiyi disiplinden bağımsız olarak zaten her an her dakika onu verirsiniz.
0: Aslında çocuklarda yani o evde sınırları koymak da o güveni artıran bir şey değil midir hocam? Yani sınırsızlık sanki insanın doğasında daha da böyle güvensizliği artıran bir şeymiş gibi
1: Tabii
0: geliyor.
1: sınır çocuğun orada nerede duracağını ya da işte kendini tanıması için bir aslında bir şekillenmesi için bir belki yardımcı bir süreç. Ama dediğim gibi yani o sınırlar zaten sınır koyuyor olmak sevgi vermiyor anlamına gelmiyor. Ya da çok sevgi verdiğimiz zaman işte sınırsız bir çocukmuş gibi bir şey de değil aslında yani. Yani sevgi havadaki oksijen gibi her an her dakika vardır. Çocuk zaten onu hisseder ama sınır yeri geldiğinde kendi durulmasını bilmesi gereken ya da bir duramazsa ya da her istediğinin olmaması gerektiğini burada diretirse bu tarz yerlerde hani hem sorumluluklar bağlamında hem okula giderken hem sabah işte kalkarken akşam yatarken gibi evdeki düzen ve işleyiş bağlamında çünkü biz burada bireysel bir hayattan bahsetmiyoruz. Dünyada toplumla beraber yaşıyoruz ve toplumla yaşarken belli bir kalıp ve kurallara uymak zorundayız. Yani trafikte giderken de öyle, alışveriş ederken de hep bir kural, otobüse binerken de bir sıra, bir nizam. Değil mi? Orada o saygı ve sevgi kısmı, yani o aslında hayatın bir temeli. O
0: Ya şu
1: yüzden
0: anda mesela yetiştirilme yani çocuk yetiştirme tarzları arasında da yani çocukları ebeveyn olarak görüyor genelde yani çocuk sahibi olan aileler ve özgürlük adı altında çok fazlasıyla bir geniş bir alan sağlıyorlar. Yani benim çocuğum şu anda bunu istiyor. Yapmalı, bunu yapmalı. O zaman kendini iyi hissedecek, psikolojisi bozulmayacak şeklinde bakılıyor ama bu da çok çok ilerleyen zamanlarda çocuğun çok farklı psikolojik rahatsızlıklara yakalanmasına neden olurmuş gibi geliyor.
1: yani tabii bazı anne babalar dediğiniz gibi şey yapabiliyor. Yani çocuğun her istediği olması sanki doğruymuş gibi. Yani sanki çocuğun her istediği olursa ruh sağlığı iyi olur, psikolojisi bozulmaz, özgüvenli olur gibi. Aslında o sınırsızlık ve nerede duracağını bilememezlik ve topluma uyumsuz aslında bir nesil yetiştirmek. O yüzden hani benim çocuğum istiyorsa bunu yapar, bu böyle yapılır. Tamam bu dediyse yapılacak. Hani çocuk her şeyi ister. Çocuğun isteyeceği hani her şey yapılacak diye bir şey. Çocuk o zaman şunu da isteyebilir. Ben araba kullanmak istiyorum, trafiğe çıkmak istiyorum. Şimdi bunu istediği nasıl izin vermeyeceksek eğer günlük hayatta da bu temelde baktığımız zaman bunu anne babanın zaten süreci budur. Yani zaten burada önemli bir şey hatırlatmak lazım. Anne babalık bir sorumluluk, bir görevdir. Devlet yani şu anki günümüz dünyasında devletler anne babalara aslında bu hukuki sorumluluğu verir. Anne baba bunu yapamazsa zaten devlet devreye girer. Sosyal devletlerdi. O yüzden anne babalar burada çocuğun her istediğini yapmak değil, çocuğun sağlığı, eğitimi, bakımı ve onun korunması, barınması. Aslında hani anne babalar genetik olarak bir akrabalık ve kendi yavruları olarak tabii ki bakıyorlar ama bir de baktığımız şey hayatın ve toplumun bir parçası olarak aslında korunma ve onların ruh sağlıklarının sağlanması.
0: Evet, süremizin sonuna
1: Evet.
0: geldik. Size de çok
1: Ben
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ediyoruz bu
1: ederim.
0: güzel sohbet
1: Sağ
0: için.
1: olun.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Memleket treninde konuğumuz çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden'di. Yarın aynı saatte biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi ve yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. LGS tercihleri için son gün. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Altın haftaya yükselişle başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.237 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı bugün %1 artışla 4.095 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azalması altının pozitif seyrinde etkili oldu. Ve spor, filenin sultanları destan yazdı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. ...2026 Fransa bisiklet turunda zafere Tadej Pogačar ulaştı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran ve Saraybosna 29, Bakü 31. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel 23, Paris 29, Viyana ve Üsküp 32, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum. Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz kuşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Fransız sinemasının iki dev ismini Alain Delon ve Jean-Paul Belmondo'yu aynı karede buluşturan 1970 yapımı Borsalino adlı filmden söz edeceğiz. Jacques Derain'ın yönettiği bu kült yapım sinema tarihinin belki de en karizmatik işbirliğini beyaz perdeye taşır. Hikayemiz 1930'ların suç dünyasıyla örülü Marsilya'da başlar. Roche Freddy ve François Capella isimli iki hırslı genç başlangıçta bir aşk hikayesi yüzünden karşı karşıya gelseler de bu rekabet kısa sürede sarsılmaz bir dostluğa dönüşür. Şehrin sokaklarını ele geçirme arzusuyla yola çıkan bu ikili artık kendi kurallarını koydukları tehlikeli bir yolculuğa çıkmıştır. Film, suç dünyasının karanlık yüzünü, şık takımlar, karakteristik şapkalar ve keskin bir mizahla harmanlayarak aktarır. Filmde Alain Delon'un soğukkanlı duruşu, Jean-Paul Belmondo'nun ise hayata meydan okuyan tavırları ikili arasında muazzam bir denge kurar. Bu yapım, sadece bir aksiyon öyküsü değil, iki farklı karakterin birbirine duyduğu saygının ve paylaştıkları ortak kaderin de anlatısıdır. Dönemin atmosferini yansıtan müzikler ise izleyiciyi adeta o yılların içine çeker. Film, zirveye çıkmanın her zaman bir bedeli olduğunu ve en güçlü ortaklıkların bile bir gün sonlanabileceğini mesaj olarak verir. Borsalino, Avrupa sinemasının estetik gücü ve oyuncu odaklı anlatımının en şık örneklerinden biridir. Bu yüzdendir ki sinema tarihi şapkalarını hafifçe öne eğen bu iki efsanenin Marsilya sokaklarındaki maceralarını asla unutmayacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Türkiye'de saat 12.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şahra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde

0: Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi ve yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarına korsanlık olarak nitelendirdi. LGS tercihleri için son gün. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Barajlarda son yılların en yüksek su seviyesi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilowatt saati çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Ve spor, filenin sultanları destan yazdı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. 2026 Fransa bisiklet turunda zafere Tadej Pogačar ulaştı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran ve Saraybosna 29, Bakü 31. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel 23, Paris 29, Viyana ve Üsküp 32, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaşın yalnızca cephede değil, kimi zaman bir kağıdın üzerinde, kimi zaman bir cevapsız bekleyişte, kimi zaman da insanın tam ortasında yaşandığını bir kez daha hatırlayacağımız bir bölümle karşınızdayız.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Basra'nın yakıcı çöllerine, dikenli tellerle çevrili esir kamplarına, zamanın ağır ağır aktığı, umutlarınsa ince bir ipliğe tutunduğu o sessiz dünyaya götürüyoruz. Bugünkü mektuplarda aynı esaretin içinde sıkışıp kalan, aynı güneşin altında terleyen, aynı özlemle yanıp kavrulan iki subayın iki farklı ruh dünyasına tanıklık edeceğiz. Aynı kaderi paylaşıyorlar ama umuda tutunuşları bambaşka. Biri 10 aydır tek bir satır, tek bir selam, tek bir haber alamadığı biricik ablasına sesleniyor. Kalbindeki hasreti kelimelere döküyor. Yetmiyor. Bir umut kırıntısı bulabilmek için falına bile inanmak istiyor. Umudunu, aklın değil, çaresizliğin en saf duygularına emanet ediyor. O bir kaymakam. Kaymakam İrfan Bey. Diğer askerimiz ise aynı sessizlikte boğuluyor. Ama duygularını disipline teslim ediyor. Mektuplarını numaralandırıyor. Kayıt tutar gibi, iz sürer gibi. Ailesinden gelen her ihtimali mantığın soğuk düzeniyle ayakta tutmaya çalışıyor. O da bir mülazım. Mülazım-ı Sani Fikret. İkisi de aynı toprakta esir, ikisi de aynı sessizliğin içinde kaybolmuş. İkisi de aynı hasretle yanıyor. Ama biri fal ile umut arıyor, diğeri numaralarla tutunuyor hayata. Ve şimdi o naif umuda, o insanın içini sızlatan bekleyişe kulak vereceğiz. Önce belki fal doğru çıkar diyerek çaresizliğini dua gibi fısıldayan Kaymakam İrfan Bey'in mektubuna, yani 59. mektubumuza başlıyoruz. Basra'nın kavurucu sıcağında, güneşin insanın ensesine bir ateş gibi çöktüğü o topraklarda, Kaymakam İrfan Bey için günler ne takvimle

ne saatte ne de mevsimle ilerliyordu. Onun için zaman yalnızca beklemekten ibaretti. 10 aydır esirdi ve 10 aydır biricik ablası İclal Hanım'dan tek bir satır, tek bir kelime, tek bir selam dahi alamamıştı. Her geçen gün içindeki merak büyüyor, endişe ağırlaşıyor, hasret yüreğinde sessiz sessiz derinleşiyordu. Annesi Perver Kalfa nasıldı? Nazlı Hanım iyi miydi? Evin kapısı hala açık mıydı sabaha? Ocağın ateşi yanıyor muydu hala? Yoksa savaş evlerinin içini de mi söndürmüştü? Ve yine bir gün tel örgülerin gölgesinde elleri titreyerek kaleme uzandı. Kağıdın üzerine düşen her harf aslında kalbinden kopan bir parçaydı. Ve İrfan Bey ablasına şöyle yazdı. Vücudum sıhhattedir. Bütün düşüncemi siz teşkil etmektesiniz. Ne haldesiniz ablacığım? Bu birkaç cümlede yalnızca sağlığını bildirmiyordu. Aslında diyordu ki ben yaşıyorum. Ama zihnim, kalbim, ruhum orada. Sizin yanınızda. Ve sonra içindeki o derin sitem döküldü satırlara. İhtimal ki mektup gönderiyorsunuz. Fakat şimdiye kadar vasıl olmaması cahil teaccüp değil midir? İşte bu yalnızca bir serzeniş değildi. Bu cümle sessizliğin insanı nasıl yiyip bitirdiğinin belgesiydi. Postaya mı, postacıya mı kızıyordu, zamana mı sitem ediyordu, yoksa kaderle mi konuşuyordu belli değildi. Ardından yine ailesini sordu. Kardeşinden haber var mıydı? Evde kim sağdı, kim hayattaydı, kim artık yalnızca bir isimden mi ibaretti? Ve sonra mektubun en sarsıcı, en insani yerine geldi kalemi. En çok da kalfasına seslendi. Yakında dönecek miyim diye bana bir fal bakılsın dedi. Bir kaymakam, bir devlet adamı, bir asker. Ama tel örgülerin ardında herkes gibi sadece ümide muhtaç bir insan. Bilim biter, mantık susar ama umut her şartta konuşur. İrfan Bey sevdiklerine tek tek selam gönderdi. Herkesin adını tek tek andı. Her ismi yazarken sanki yüzlerine dokundu kalemiyle. Ve mektubunu şu duayla bitirdi. Baki Hüda'ya emanet eder, kemal hürmetle ellerinizden öperim ablacığım. Bir mektup, bir kalp, bir tel örgü ve kilometrelerce suskunluk. Kaymakam İrfan Bey o gün de mektubunu teslim etti ve yine beklemeye döndü. Bilmiyordu ki en ağır esaret demirden değil haber alamamaktan yapılır. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşacağım. Hu sevgili ve muhterem ablacığım, vücudum sıhhattedir. Bütün düşüncemi siz teşkil etmektesiniz. Ne haldesiniz? 10 aydır esir olarak sizden hiçbir mektup alamadım. Merak ve endişem muntazaman artmaktadır. Rica ederim mektup gönderiniz. İhtimal ki mektup gönderiyorsunuz. Fakat şimdiye kadar vasıl olmaması cahil teaccüp değil midir? Biraderden mektup ve malumat alınıyor mu? Sıhhatte midir? Aile ne haldedir? Nazlı Hanım'la Perver Kalfa nasıldırlar? Mahsus selam ederim. Şükrü Ali, Arif, Faruk Beylerle Hatice Hanım'ın gözlerinden öper, selamlar ederim. Kalfamız yakında avdet edip etmeyeceğime dair bir fal bakmasına rica ederim. Nevzat Hanım nasıldır? Selamlar eder ve ailesine arz-ı ihtiramat eylerim. Cem'in gözlerinden, yanaklarından öperim. Bizimkilere dahi selamlar ederim ve ne halde olduklarını ve nasıl idare ettiklerini bildirmenizi rica ederim. Baki Hüda'ya emanet eder ve kemal-i hürmette ellerinizden öperim ablacığım. Biraderiniz İrfan. Ders Saadet'te Fatih Zincirli Kuyusu'nda merhum Zühtü Bey'in konağında hemşirem İclal Hanım'a takdim. Basra'da Makine Usera karargahında 40.679 numaralı kaim makam İrfan Bey'den. Kaynak Çanakkale Mektupları. 2015.

hesabını yapan, ulaşanları, ulaşmayanları tek tek zihninde kaydeden biri. Öfal'ın sıcak ve naif umudunun ardından şimdi karşımıza numaraların soğuk ama düzenli çaresizliği çıkıyor. İşte şimdi 60. mektubumuzda Mülazım Sani Fikret'in hikayesine kulak vereceğiz. Basra'nın sıcak ve tozlu esir kampında Mülazım Sani Fikret için hayat artık günlerin akışıyla değil, haber gelip gelmemesiyle anlam kazanıyordu. Ne Malatya'dan gelen bir satır vardı, ne Sakıp Efendi'den bir cevap. Gelen yoktu, giden çoktu. Bu ağır sessizlik, onun kalbine her gün biraz daha çöken bir ağırlıktı. Ve yine bir gün, tozun, terin ve bekleyişin ortasında kalemine yeniden sarıldı. Ama bu kez bir fark vardı. Mektuplarına numara koymaya başlamıştı. Her mektup artık sadece bir hasret değil, aynı zamanda bir kayıttı. Okundu mu, ulaştı mı, yolda mı, kayboldu mu, bir yerde mi tutuldu? Numara, belirsizliğin içindeki tek düzendi. Ve Fikret mektubuna şöyle başladı. Amca beyime, kısacık bir hitap. Ama içinde koskoca bir aile özlemi. Sağlığının iyi olduğunu yazdı. Rahat olduğunu söyledi. Ama satır aralarında insanın içini titreten bir gerçek vardı. Buradan yakın zamanda kurtulacağımıza dair hiçbir havadis yoktur. Cenab-ı Hak muinimiz olsun. Sayın dinleyiciler, bunlar bir şikayet değildi. Bu bir kabullenme ve Cenab-ı Mevla'ya duaydı. Çünkü bazen insan gücün bittiği yerde yalnızca Allah'a sığınır.

ki bazen insan gücün bittiği yerde yalnızca Allah'a sığınır. Ve en çok canını yakan yere geldi sıra. Sakıp Efendi'den cevap alamadığımdan son derece müteessirim. Malatya'ya da birkaç mektup yazdım, cevap alamadım. İşte burada Fikret'in bütün direnci bir anlığına kelimelerin arasında döküldü. Bu cümlelerde sadece bir üzüntü yoktu. Ulaşamamanın yorgunluğu vardı ve sonra yine sevdiklerini andı. Sizin ve hemşiremin ellerinden, çocukların gözlerinden öperim efendim. Bir askerin, bir subayın esaretin içinde bile ailesinin ellerine yüz sürmesi gibi bir vedaydı bu. Mektubun altına tarih attı. Adını yazdı, unutulmamak için, kaybolmamak için. Ve en sonda şunu not düştü. Bugünden itibaren mektuplarıma numara koydum. Çünkü Fikret biliyordu. Bazı mektuplar postada kaybolur. Ama insan izini kaybettirmemek için satırlarını sayıyla tutar hayata. Onun için bu numaralar sadece rakam değildi. Onlar ailesine uzanan incecik bir umut köprüsüydü. İşte o ilgili

zamanda kurtulacağımıza dair hiçbir havadis yoktur. Cenab-ı Hak muinimiz olsun. Sakıp Efendi'den cevap alamadığımdan son derece müteessirim. Malatya'ya da birçok mektup yazdım. Cevap alamadım. Sizin ve hemşerimin ellerinden, çocukların gözlerinden öperim efendim. Fi 1 Eylül sene 335. Esir oğlunuz Fikret. Adres: Basra'da Makine Usera karargahında 41.520 numaralı Mülazım-ı Sani Fikret. Bugünden itibaren mektuplarıma numara koydum. Kaynak: Çanakkale Mektupları. Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler. Bugün sizlerle birlikte Basra'nın kavurucu çöllerinde zamanın adeta durduğu bir esir kampının içinden yükselen iki yorgun yüreğin feryadına kulak verdik. Demirin değil, bekleyişin zincirlerini taşıyan iki insanın. 59. ve 60. mektuplar yalnızca kağıda yazılmış birkaç satırdan ibaret değildi. Onlar hasretin sesiydi, yokluğun soluğuydu. Ümidin, sabrın ve teslimiyetin satırlara sinmiş haliydi. Kaymakam İrfan Bey bir devlet adamıydı. Bir savaş esiriydi. Ama her şeyden önce ablasının sesini özleyen bir kardeşti. Çaresizliğin en masum noktasında kurtuluşuna dair bir işaret bulabilmek için fala bile umut bağlayacak kadar insancıldı. Münazım Fikret ise acısını rakamlarla tutmaya çalışan bir yürekti. Mektuplarına numara koyarken aslında kendi varlığını kaybolmaktan kurtarmaya çalışıyordu. O, cevap gelmeyen bir mektubun hesabını tutarken gerçekten umudun muhasebesini yapıyordu. Biri fal ile, biri numaralarla. Ama ikisi de aynı duaya tutunuyordu. Ya Rabbi, bizi unutturma. Bizi ailemize, vatanımıza kavuştur. Onlar çok iyi biliyorlardı ki bu dünya bir imtihan yeriydi. Çektikleri her hasret, yaşadıkları her sessizlik, yuttukları her gözyaşı aslında daha büyük bir kavuşmanın bedeli olabilirdi. Ve onlar şüphesiz zorluklarla beraber bir kolaylık vardır ayetinin müjdesine tutunarak en zifiri gecelerde bile sabaha beklemeyi bırakmadılar. Çünkü bilirlerdi ki sabır sadece beklemek değildir. Sabır inançla dayanabilmektir. Bugün dinlediğimiz bu mektuplar sadece tarihin tozlu arşivlerinden çıkmış eski belgeler değildir. Onlar imanın belgeye dönüşmüş halidir. Tevekkülün satıra sinmiş izidir. Vatan hasretinin kalpten kalbe uzanan haykırışıdır. Ve aile özleminin zamana meydan okuyan tanıklığıdır. Unutma, bu topraklar kolay vatan olmadı. 100 yıl önce yazıldılar ama hala içimizde konuşuyorlar. Hala kalbimize dokunuyorlar. Hala bize şunu fısıldıyorlar. Unutma, bu topraklar kolay vatan olmadı. Ve biz bugün o esir kamplarında bekleyen İrfan Beylerin, Fikret Beylerin ve adı sanı bilinmeyen nice yüreğin emanetini taşıyarak kapatıyoruz bu bölümü. Onları ise rahmetle, minnetle ve derin bir hürmetle anıyoruz. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefeste, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi
Ömür boyunca bir

bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 61. ve 62. mektuplarında bir başka hasrete, bir başka bekleyişe, bir başka yürek sızısına yeniden birlikte tanıklık edeceğiz. O güne dek kalpleriniz umuda açık kalsın. Dualarınızda eksik olmasın şehitlerimizden. Savaş mektuplarından kalbinize emanet olunur. Esen kalınız.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Bir dakika. Atmosferi oluşturan gazlar vücudumuzun 1 santimetre karesine 1033 gram.

0: tamamına ise ortalama 15 ton bir ağırlık yükler. Vücudumuzdaki kan basıncı ile atmosfer basıncı birbirini dengelediği için bu yükü hissetmeyiz. Yükseklere doğru çıktığımızda vücudumuzun alışık olduğu basınç değişince hemen kulaklarımız uğuldar. Atmosferi oluşturan farklı ağırlıktaki gazların yer çekiminin etkisiyle yere uyguladığı ağırlığa atmosfer basıncı denir. Güneş ışınlarının ekvator bölgesine her zaman dik, kutuplara ise eğik açıyla gelmesinden dolayı ekvator her zaman sıcak, kutuplarsa soğuktur. Ekvatorda sıcak havanın genleşerek yükselmesiyle ortaya çıkan boşluk alçak basınç alanlarını, kutuplarda ise soğuk havanın ağırlaşarak sıkışıp çökmesi yüksek basınç alanlarını oluşturur.
1: Bir dakika.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Yukarı Deniz. Kadim Anadolu topraklarında boy göstermiş Urartu medeniyetinin Van Gölü'ne verdiği isim. Denizden 1640 metre yüksekliğinde. Etrafı yüksek dağlarla çevrili volkanik bir göl. Suyu tuzlu ve sodalı. Dünyanın en büyük sodalı gölü. Yöre halkı göle Van Denizi diyor. Pek de haksız sayılmazlar. Marmara Denizi'nin 1/3 büyüklüğüne sahip çünkü. Göl kapalı bir havza. Su çıkışı yok. Bu özelliğiyle de dünyada tek. Bu nedenle su seviyesinde zaman zaman değişiklikler oluyor. Göl binlerce yıl içinde 150 metre alçalıp yükseliyor. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine sahip gölde Rus yapımı bir gemi batığı bile var. Derinlerde mimari yapılara, hatta Selçuklu mezar taşlarına bile rastlamak mümkün. Ama gölün en büyük sırrı bunlar değil. En büyük sır inci kefalleri. Van Gölü'nde içerdiği yüksek soda nedeniyle canlı çeşitliliği çok az. Gölün sakinlerinden biri inci kefalleri. Bir başka adıyla Van balıkları. Ortalama 15 santimetre boyundaki, bölge için besleyici değeri yüksek olan bu balıklar endemik bir tür. Yani dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyor. Onların sırrı nesillerini devam ettirme yönteminde yatıyor. 3 yaşını dolduran inci kefalleri her yıl bahar geldiğinde mucizevi bir göçe başlıyorlar. Milyonlarca balık yumurtalarını bırakmak için gölü terk edip derelere akın ediyor. Bu göçü gizemli kılan özellikler derelerin girişinde başlıyor. İnci kefalleri hemen tatlı suya geçiş yapamıyorlar. Önce vücutlarını tatlı suya adapte etmeleri gerek. Eğer iyon regülasyonu denilen bu işlemi yapmazlarsa ölürler. Erişkinler dere ağızlarında yaklaşık 15 gün beklemek zorunda. Bu bekleyiş onları aç, yorgun ve savunmasız bırakıyor. Bunu başaran balıklar akıntının tersine yüzmeye başlıyor. Her balık Van Gölü'ne akan 114 dere içinde yumurtadan çıktığı dereye giriş yapmakla kalmıyor, yumurtadan çıktığı alana ulaşmaya çalışıyor. Bazen aşılması güç bentlerle karşılaşıyorlar. Milyonlarca balık boylarının 10 katına varan sıçramalar yaparak bentleri aşmaya çalışıyor. Her başarısız sıçramadan sonra dinlenip tekrar tekrar deniyorlar. Hiç yılmıyorlar. Bentlerin önünde biriken balıklar çok savunmasız. Başta martılar olmak üzere yırtıcılara yem oluyorlar. Aslında karşılaştığı bütün sorunlarla baş edebiliyor inci kefali. Baş edemediği tek şey insanoğlu. Bir dönem en çaresiz anında kendisini acımasızca avlayan ve neredeyse neslini tüketecek olan insanoğlu. Şimdi artık

0: koruma altındalar. Her yıl Nisan ayında başlayan göçleri 90 gün sürüyor. İnci kefallerinin bu süre içinde avlanmaları yasak. 2 gün süren mücadelede 23 kilometre yol kat edenler oluyor. Hedefine ulaşan balıklar zaman yitirmeden yumurtlama aşamasına geçiyor. Dişiler ortalama 10 bin yumurta bırakıyor. Yumurtlamanın ardından artık tüm enerjisini tüketmiş olan balıklar bu kez kendilerini akıntıya bırakarak göle doğru sürükleniyorlar. Onları bu kez de tuzlu ve sodalı suya adaptasyon süreci bekliyor. İyon regülasyonu için bir 15 gün daha dere ağızlarında bekleyecekler. Erişkinlerden 2 hafta sonra yavrular da göle ulaşacak. Tıpkı ataları gibi zamanı geldiğinde yumurtadan çıktıkları noktalara gelip neslin devamını sağlayacaklar. Kendisi küçük, azmi büyük inci kefalleri küçük bedenleriyle mücadele etmeyi, yılmamayı, geri dönmemeyi, vazgeçmemeyi, Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'da ve diğer derelerde ders verircesine sürdürecekler. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi ve yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. LGS tercihleri için son gün. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Barajlarda son yılların en yüksek su seviyesi, Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküpe yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik

Elektrik üretimi 57 milyar kilowatt saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Ve spor, filenin sultanları destan yazdı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. 2026 Fransa bisiklet turunda zafere Tadej Pogačar ulaştı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran 29, Bakü 31, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel 23, Paris 29, Viyana 32, Üsküp 32 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dağlar yükselir göğe sessizce. Vadiler saklar eski zamanları. Rüzgar taşır uzak hikayeleri. Taş yollar suskun ama derindir. Bir sınır değil yalnızca bu topraklar. Geçmişin iz tuttuğu kadim bir yol. Şırnaktır burası. Dağların gölgesinde yaşayan tarih. Bugün Güneydoğu Anadolu'nun dağlarla çevrili kadim şehirlerinden birindeyiz. Tarih boyunca farklı kültürlerin geçiş noktası olmuş, efsaneleriyle ve doğal yapısıyla dikkat çeken bir şehirdeyiz. Şırnak'tayız. Şırnak isminin kökeniyle ilgili farklı görüşler bulunur. En yaygın anlatımlardan biri şehrin adının Şehr-i Nuh, yani Nuh'un şehri ifadesinden geldiğini söyler. Rivayete göre Nuh tufanının ardından Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş ve bölgede yeni bir yaşam başlamıştır. Zaman içerisinde Şehr-i Nuh ifadesi halk arasında değişerek Şırnak halini almıştır. Bölgenin tarihi ve dini anlatılarla güçlü bir bağ kurması bu ismin uzun yıllar boyunca yaşamasını sağlamıştır. Bugün bile Şırnak denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri Cudi Dağı olur ve şehir bu anlatıyla birlikte anılmaya devam eder. Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda yer alır. Doğusunda Hakkari, batısında Mardin ve Siirt, güneyinde ise Irak bulunur. Bu konumu nedeniyle tarih boyunca önemli geçiş yolları üzerinde yer almıştır. Şehrin coğrafi yapısı oldukça dağlıktır. Yüksek dağlar, derin vadiler ve sarp geçitler bölgenin doğal karakterini belirler. Özellikle Cudi Dağı yalnızca doğal yapısıyla değil, tarihi ve dini anlatılardaki yeriyle de dikkat çeker. Bunun yanında Habur Çayı ve çevresindeki vadiler bölgenin önemli doğal alanları arasında yer alır. İklim genel olarak karasal özellik gösterir. Yaz ayları sıcak ve kurak geçerken, kış aylarında yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülür. Bu durum, şehir yaşamını ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler. Şırnak'ın tarihi oldukça eski dönemlere uzanır. Bölge, Asurlar, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Mezopotamya'ya yakın konumu şehrin tarih boyunca stratejik önem taşımasına neden olmuştur. Kültürel yapı ise çok katmanlıdır. Kürt kültürü şehir yaşamında belirgin bir yer tutarken bölgedeki geleneksel yaşam biçimi uzun yıllar boyunca korunmuştur. Müzik, dengbej geleneği, halk hikayeleri ve sözlü anlatım kültürü Şırnak'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olur. Bugün Şırnak'a bakıldığında sert coğrafyasına rağmen güçlü bir kültürel birikim taşıyan bir şehir görülür. Dağların arasında kurulan bu yaşam, geçmişle bugünü bir arada taşımaya devam eder. Şırnak, dağların şekillendirdiği bir şehir, yollar kıvrılarak ilerler, vadiler derinleşir. Şehrin en dikkat çeken noktalarından biri hiç kuşkusuz Cudi Dağı'dır. Yalnızca yüksekliğiyle değil, taşıdığı tarihi ve dini anlamla da bölgenin simgelerinden biri haline gelmiştir. Rivayetlere göre Nuh tufanının ardından geminin bu dağa oturduğuna inanılır. Bu nedenle Cudi Dağı yüzyıllardır ziyaret edilen ve farklı anlatılarla anılan önemli bir yer olur. Dağın eteklerinde ilerledikçe sert kayalıklar, yüksek yamaçlar ve geniş manzaralar dikkat çeker. Şırnak'ın doğal güzelliklerinden biri de Kasrik Boğazı'dır. Dicle Nehri çevresinde uzanan bu bölge, sarp kayalıkların arasında farklı bir manzara oluşturur. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde vadinin görüntüsü daha da belirginleşir. Yol boyunca ilerlerken doğanın sert ama etkileyici yapısı açıkça hissedilir. Şehrin kuzeyine doğru çıkıldığında ise Beytüşşebap bambaşka bir görüntüyle karşılar insanı. Yüksek rakımlı yaylaları, serin havası ve doğal alanlarıyla bölgenin önemli noktalarından biri olur.
Özellikle yaz aylarında yaylalarda kurulan yaşam, Şırnak'ın geleneksel kültürünü yakından gösterir. Bunun yanında Uludere ve İdil gibi ilçeler de farklı kültürel dokularıyla dikkat çeker. İdil'de eski taş yapılar ve geleneksel yaşam öne çıkarken, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın etkisi hissedilir. Şırnak'ın kültürü günlük yaşamın içinde güçlü şekilde hissedilir. Özellikle geleneksel kıyafetler, el işçiliği ve yemek kültürü şehirde önemli bir yer tutar. Bölgenin en bilinen kültürel değerlerinden biri şalşepik kumaşıdır. Geleneksel yöntemlerle dokunan bu kumaş özellikle erkek kıyafetlerinde kullanılır. İnce işçilikle hazırlanan şalşepik yıllardır bölgenin kültürel simgelerinden biri olarak varlığını sürdürür. Şırnak aynı zamanda doğal ürünleriyle de dikkat çeker. Özellikle yüksek yaylalarda elde edilen şırnak balı, bölgenin önemli ürünlerinden biri olur. Dağlık alanlarda yetişen çeşitli bitkiler, bala kendine özgü bir aroma kazandırır. Mutfak kültüründe ise et yemekleri ve tahıl ağırlıklı tarifler öne çıkar. Özellikle kutlik, yani içli köfteye benzeyen geleneksel yemekler bölge sofralarında sıkça yer alır. Bunun yanında etli yemekler, tandır kültürü ve uzun süre pişirilen yöresel tarifler günlük yaşamın önemli parçaları olur. Köy yaşamında hazırlanan yemekler genellikle kalabalık sofralarda paylaşılır. Bu durum bölgede dayanışma kültürünün hala güçlü şekilde sürdüğünü gösterir. Şırnak'ın kültürel ve edebi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, divan edebiyatı ve tasavvuf alanında tanınan şairlerden Ahmet Cezeri olmuştur. 16. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Ahmedi Cezeri, özellikle klasik Kürt edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer almıştır. Medrese eğitimi almış, dini ilimler ve edebiyat üzerine çalışmalar yürütmüştür. Yaşadığı dönemde bölgedeki ilim merkezlerinde bulunmuş ve şiirleriyle tanınmıştır. Ahmedi Cezeri'nin eserlerinde tasavvuf, aşk, insan ve doğa gibi temalar öne çıkmıştır. Yazdığı şiirlerde hem dini hem de edebi bir anlatım kullanmış, özellikle klasik Doğu edebiyatının etkilerini eserlerine yansıtmıştır. Onun en önemli yönlerinden biri Kürt edebiyatının yazılı geleneğine katkı sağlamış olmasıdır. Yazdığı şiirler uzun yıllar boyunca medreselerde okunmuş ve sözlü kültür aracılığıyla nesilden nesile aktarılmıştır. Ahmedi Cezeri'nin dili ve anlatımı yaşadığı dönemin kültürel yapısını yansıtırken aynı zamanda bölgenin düşünce dünyasına da katkı sağlamıştır. Bugün Şırnak ve çevresinde onun adı edebiyat ve tasavvuf geleneğiyle birlikte anılmaya devam eder. Onun bıraktığı eserler bir miras olmakla birlikte bölgenin kültürel hafızasının önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. Şırnak mutfağı, dağlık coğrafyanın ve geleneksel yaşamın etkisiyle şekillenen köklü bir yemek kültürüne sahiptir. Ancak geçmişte sıkça yapılan bazı yemekler zamanla günlük yaşamdan uzaklaşmış ve daha az hazırlanır hale gelmiştir. Bunlardan biri de meyre adı verilen geleneksel yemektir. Meyre, bulgur ve yoğurtla hazırlanan, sade görünmesine rağmen oldukça emek isteyen bir yemektir. Eskiden özellikle kırsal bölgelerde yaşayan aileler tarafından

kuşakların bildiği ve bazı köylerde yapılmaya devam eden bir yemek olarak varlığını sürdürür. Şırnak'ın kültürel hayatında önemli yer tutan etkinliklerden biri, özellikle bahar aylarında düzenlenen Cudi Festivali'dir. Festival, adını şehrin en önemli simgelerinden biri olan Cudi Dağı'ndan alır. Bu etkinlik süresince doğa yürüyüşleri, kültürel programlar, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Özellikle bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonlar büyük ilgi görür. Festival boyunca yöresel yemekler tanıtılır, halk oyunları gösterileri yapılır ve geleneksel müzik dinletileri düzenlenir. Aynı zamanda bölgenin el sanatları ve yerel ürünleri ziyaretçilerle buluşturulur. Sevgili dinleyiciler, bugün dağların gölgesinde kurulan kadim bir şehirdeydik. Şırnak. Tarihiyle, doğasıyla ve kültürel birikimiyle bu şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçek ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

Böylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetiştir.

sensiz her gece. Çığlıklar duydum beynimde. Uyandır beni bu kabusta. Gece ve sen birdiniz. Bir yanda deniz, bir yanda güneş. Cehennem, sen.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde İç Ege'ye uzanacak Ayzoni Antik Kenti'ne konuk olacağız. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yükselen Ayzoni Antik Kenti, insanlık tarihinin mimari, dini ve ekonomik hafızasının en canlı tanıklarından biri olarak karşımıza çıkar. Arkeoloji dünyasında ikinci Efes olarak anılan kent, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilir. Şehir adını mitolojik bir kahraman olan Azan'dan alır. Efsaneye göre su perisi Erato'yla Arkas'ın oğlu olan Azan, bölgedeki Frigya halkının ataları kabul edilir. Ancak kentin arkeolojik gerçekliği mitolojinin çok daha ötesine geçerek bizi kalkolitik döneme kadar götürür. Yapılan kazılar ve akademik araştırmalar bölgedeki yerleşim izlerinin M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzandığını kanıtlar. Bu uzun soluklu geçmiş Ayzoni'yi Anadolu'nun kesintisiz yaşam merkezlerinden biri haline getirmiştir. Helenistik dönemde Bergama ve Bitinya krallıkları arasında el değiştiren bu stratejik şehir, asıl ihtişamını ve bugün gördüğümüz devasa yapılarını Roma İmparatorluğu dönemine borçludur. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda kentin ulaştığı ekonomik refah bugün hala hayranlıkla izlediğimiz yapıların yükselmesini sağlamıştır. Kentin en belirgin ve dünyaca ünlü yapısı Zeus Tapınağı'dır. Bu tapınak, Anadolu'daki en iyi korunmuş İyon düzenindeki tapınaklardan biri olma unvanını elinde bulundurur. Tapınağın konumlandığı yüksek platform, şehre hakim bir noktada yer alır ve ziyaretçileri uzaktan selamlar. Zeus Tapınağı'nı diğerlerinden ayıran en temel özellik, altında bulunan ve tonozlarla örtülü olan devasa galeri katıdır. Bu altyapı, Anadolu'daki benzer tapınaklarda rastlanmayan özgün bir mimari uygulama örneğidir. Yapımı M.Ö. 92 yılında başlayıp tamamlanması yaklaşık 100 yıl süren tapınağın çevresindeki sütunlar binlerce yılın yorgunluğuna rağmen hala dimdik ayakta durarak Roma mühendisliğinin gücünü sergiler. Sütunların başlıklarındaki ince işçilik ve taşın adeta bir dantel gibi işlendiği detaylar dönemin estetik anlayışını günümüze kadar taşır. UNESCO'nun bu alanı geçici listeye dahil etmesindeki en büyük etkenlerden biri de bu mimari özelliklerdir. Ayzoni'nin dünya tarihindeki en ilginç ve çarpıcı özelliklerinden biri ise ekonomi alanında karşımıza çıkar. Kentte bulunan Macellum yani pazar yeri dünyanın bilinen ilk borsa yapısı olarak kabul edilir. Milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatoru Diocletianus'un enflasyonla mücadele etmek amacıyla çıkardığı tavan fiyat kararnamesi bu yapının duvarlarında taşlara kazınmış halde bulunur. Bu yazıtlar o dönemde satılan tüm ürünlerin ve verilen hizmetlerin birim fiyatlarını içerir. Ayakkabıdan ekmeğe, köleden kumaşa kadar her şeyin fiyatının belirlendiği bu liste iktisat tarihi açısından paha biçilemez belge niteliğindedir. Modern ekonominin temellerinin bu topraklarda, bu taş duvarlar arasında tartışıldığını bilmek, antik kentin değerini bir kat daha arttırır. Binlerce yıl önce Ayzoni'de uygulanan bu sistem, bugün hala bilimsel çalışmaların odak noktasında yer alır. Şehrin bir diğer mimari harikası ise stadyum ve tiyatro kompleksidir. Dünyada bir benzerine rastlanmayan bu tasarımda stadyumla tiyatro bitişik nizamda inşa edilmiştir. Spor müsabakalarının yapıldığı stadyumun bir ucu sanatsal performansların sergilendiği tiyatro yapısıyla birleşir. Bu birleşim toplumsal yaşamın iki ana damarı olan spor ve sanatın fiziksel olarak da nasıl harmanlandığını gösterir. 13 binden fazla seyirci kapasitesine sahip olan tiyatro ve yaklaşık 20 bin kişilik stadyum Aizoni'nin o dönemde ne kadar kalabalık ve canlı bir metropol olduğunu kanıtlar. Seyirci koltukları arasındaki merdivenler, sahne binasındaki rölyefler ve akustiği sağlayan mimari çözümler antik dünyanın mühendislik dehasını gözler önüne serer. Penkalas Çayı, yani bugünkü adıyla Koca Çay, antik kentin içinden geçerek şehri ikiye böler. Roma döneminde bu çayın üzerinde inşa edilen 5 adet köprüden ikisi bugün hala ayaktadır ve aktif olarak kullanılır. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini sunan bu köprüler, kentin ulaşım ağının ne kadar profesyonelce planlandığını da gösterir. Suyun kenarında kurulan rıhtım duvarları ise nehrin taşımacılıkta ve kentin görselliğinde nasıl kullanıldığını açıklar. Suya verilen bu değer Aizoni'nin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda doğayla uyumlu bir mühendislik projesi olduğunu bizlere yeniden hatırlatır. Kentin dini yapılarından söz ederken Mater Stanum alanını atlamamak gerekir. Burası Anadolu'nun yerli tanrıçası olan Kibele'ye adanmış çok eski bir kutsal alan olarak bilinir. Kayalara oyulmuş bu alan kentin Roma öncesi dönemdeki dini köklerini temsil eder. Bu yönüyle Aizoni farklı medeniyetlerin ve inançların bir potada eridiği merkez olma özelliğini de taşır. Roma'nın tanrılarıyla Anadolu'nun kadim tanrıçaları aynı coğrafyada onurlandırılır. Bu dini çeşitlilik kentin kültürel katmanlarını zenginleştirir ve UNESCO'nun evrensel değer kriterlerini fazlasıyla karşılar. Bugün Aizoni'yi ziyaret ettiğinizde sadece antik sütunlar arasında yürümekle kalmaz, aynı zamanda bir zamanlar bu sokaklarda yankılanan pazarcı seslerini, stadyumdaki tezahüratları ve tapınaktaki duaları da hissedersiniz. Türkiye'nin bu eşsiz mirası, arkeolojik sit alanı olmanın çok ötesinde insanlık tarihinin gelişim evrelerini bugün de okuyabildiğimiz dev bir açık hava kütüphanesidir. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentin asıl listeye girmesi için yürütülen titiz çalışmalar bu değerin gelecek nesillere de eksiksiz olarak aktarılmasını hedefler. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 14.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Eşşar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. İsrail ateşkese rağmen durmuyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'da düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Gülistan doku soruşturmasında 18 yeni gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru da bulunuyor. LGS tercihleri için son gün. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Ve spor, filenin sultanları destan yazdı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran 29, Bakü 31, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel 23, Paris 29, Viyana 32, Üsküp 32 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Para

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Eski Türk inanç sistemi, dini pratiklerle sınırlı olmayan, toplumsal düzeni ve kültürel sürekliliği de sağlayan bir ritüeller bütünüdür değerli dinleyiciler. Diğer pek çok konuda olduğu gibi bu ritüel dünyasında da kadın aktif bir figür olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında eski Türk inanç sisteminde, ritüellerde ve kamlık geleneğinde kadın üzerine konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Eski Türk toplumlarının yaşam biçimlerini ve evrenle olan ilişkilerini şekillendirmede şamanların, kamların önemli bir rol üstlendiğini önceki programlarımızda anlatmıştık. Bugün bir kez daha hatırlayalım istiyoruz. Eski Türk dini ritüellerinde kam dediğimiz kişi kimdi?
2: Evet Orkun Bey, bizim kam dediğimiz kişi en temel tanımıyla alemler arası kozmik yolculuklar yapabilen ve ruhlar dünyasıyla iletişim kurabilen, gerektiğinde topluma şifa dağıtan ve toplumun evrenler arası o iletişim kurmasına da yine aracılık sağlayan kişiye biz kam diyoruz. Fonksiyonu var Orkun Bey, ne o? Toplumun huzurunu sağlamak, sağlığını sağlamak ve aynı zamanda toplumun refah ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak kamın görevleri arasındaydı.
1: Peki hocam, kadınlar da kam olabiliyordu. Kadınların kam olabilmesinin özel bir açıklaması, özel bir tarafı, yönü var mı?
2: Evet, zikrettiğiniz gibi kadınlar kam, yani şaman olabiliyordu ki bizim okuduğumuz birçok metinde aslında Orkun Bey, şamanların atasının bir kadından geldiğine, yani aslında ilk şamanların kadın olduğunu okuduğumuz metinlerde görüyoruz. Bu da bize cinsiyet eşitliğini ve sosyal statü hakkında bir bilgi veriyor. Nedir o? Biz kendi toplumumuzdan bahsediyoruz. Kamlık gibi toplumun en önde gelen, en çok riayet ettiği, yani lider olarak gördüğü makamda bulunması eski Türklerde kadın ve erkek arasında bir eşitliğin olduğunu bize gösteriyor. Bunun dışında bizim toplumumuzda yine ayrımcılığın olmadığı, kadınların da erkekler gibi her işi yapabildiği, liderlik yapabildiğini gösteriyor. Bunun yanında yine bir saygınlık göstergesi aslında, kadınlara duyulan saygınlıkla alakalı. Kadın olmasının sebebi yine biraz önce zikrettik, kamlığın kökeninin kadınlara dayandırılması. Metinlerde ilk kamların hep kadın olduğunu görüyoruz. Bir şey daha var Orkun Bey, ruhsal ve biyolojik yatkınlık. Yapılan araştırmalara göre kadınların trans haline geçmesi ve o yoğun duyguları aktarabilmesinin daha mümkün olduğunu görüyoruz biz. Neden? Kadınların beyin sistemi ve sinir sistemiyle alakalı bir durumdan dolayı ve yine dini ritüellerde bir merkez rolü oynadığını görüyoruz kadınların şaman ritüellerinde.
1: Peki hocam, Türkçülüğün babası kabul edilen Ziya Gökalp, eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemişler ve saygı göstermemişler demiş. Atamızın da Türk kadınıyla ilgili çok değerli sözleri var. Yeri gelmişken onu da belirtelim hemen. Kadınlara Türklerde her zaman çok önem verilir. Bu dini ritüellerde de geçerli anladığımız kadarıyla. Kadının ritüelde bu kadar güçlü bir rolünün olmasının sebebini nasıl açıklarsınız? Bu durum bize Türk toplumu hakkında da bir şeyler söylüyordur elbette, değil mi?
2: Tabii. Kadının ritüellerdeki bu güçlü rolü tesadüfi bir şey değil Orkun Bey. Bizim evren tasavvurumuzla ve inançlarımızla alakalı bir durum aslında. Nedir bu? Kozmik ve ontolojik nedenler. Doğurganlık ve hayatın kaynağı. Yani kadınların her zaman tarihin her sahnesinde hayatın kaynağı olarak, hayatın başlangıcı olarak görülmesi bunun sebeplerinden bir tanesi. Bunun başına Umayana'yı getirebiliriz Orkun Bey. Umayana en güçlü yardımcı ruhlardan bir tanesi. Bunun dışında kamlık kurumunun kadın kökenli olması. Biraz önce zikretmiştik, şamanların atasının kadın olduğuna dair bir inanış var. Eşitçilik ve sosyal yapı var. Türk kültüründe kadının ve erkeğin her zaman eşit olması, sosyal hayatın içerisinde olması, gerektiğinde yöneticileri eşlik edebilme ve karar verme durumlarından dolayı. Yine onların şifacılık ve ön sezilerinin çok güçlü olması. Tarihin bütün dönemlerinde yöneticiler bir karar alacak

0: zaman, bir olayın akıbetini öğrenmek istedikleri zaman muhakkak kadınlara, bilge kadınlara ve şamanlara durumu sormuşlardır. Kadın şamanlara olayın devamının ne olacağına dair. Bu bize neyi gösteriyor? Türk milletinin, Türk kültüründe her zaman doğa ile uyum içerisinde olduğunu, kadınlara her zaman çok üst düzeyde bir saygı gösterdiğini ve bu
1: Evet.
0: saygıyı gösterirken de her zaman hayatın içinde tuttuklarını gösteriyor Orkun Bey.
1: Gamze Hocam, baktığımızda peki ne dersiniz? Kadın kamlar erkek kamlardan daha mı güçlüydü?
0: Evet Orkun Bey, yine okuduğumuz bütün metinler bize kadın kamların daha güçlü olduğunu gösteriyor. Biraz önce de söyledik. Bunun bilimsel tarafları da var. Kadının beyninin daha farklı çalışması, bizim şaman dediğimiz, kam dediğimiz olay Orkun Bey,
1: Evet.
0: transla alakalı bir durum. Kadınların o duygusal yoğunluklarından dolayı transa daha kolay geçebildiklerini görüyoruz. Zaten kökenini biz kadınlara dayandırıyoruz. Hatta çok enteresan Orkun Bey, erkek şamanlar da kadın kamların güçlerini elde edebilmek için, ondan istifade edebilmek için saçlarını uzatmaları, bazen o trans halindeyken seslerini inceltip o ritüeli sürdürmelerinin sebebi de bu. Yine o kadınlardan, onların kamlık yeteneklerinden güç almak.
1: İşe yarıyor mu bu yöntemler?
0: Evet, kesinlikle. Bunun dışında Orkun Bey, biz görüyoruz ki gök kurbanı ve devlet törenlerindeki ritüellerde de yine kadın kamlardan istifade ediliyor. Onların güçlerinden, gökyüzüyle daha rahat iletişime geçebildikleri için yine kadın kamların daha güçlü olduğunu görüyoruz. Yine bunun başlangıcına tekrar edeceğim. Umayana ve koruyuculuk figürü olduğu için kadın kamların her zaman daha güçlü olduğuna inanılıyor ve onların trans halinin daha yoğun olduğu ve trans halindeyken söyledikleri o şiirsel sözleri de doğaçlama olarak söyleme yeteneklerinin kadın kamlarda daha güçlü olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Dolayısıyla kadın kamlar erkek kamlara nazaran daha başarılı sevgili dinleyicilerimiz. Peki, kadınlar şifacılık ve kehanetle ilişkilendirilmiş hocam. Bu ne anlama geliyor?
0: Şöyle Orkun Bey, tarihin bütün sahnelerinde ve halen de böyle, kadın her zaman şifa demek, geleceği görme öngörüsü daha yüksek olan bir varlık demek. Mitik dönemde de böyleydi, hala böyle. Nedir bu? Kadınların ruhsal ve o biyolojik duyarlılığının daha üst bir seviyede olduğu için her zaman şifacılıkla ve kehanetle, yani işte geleceği görme, bir öngörüde bulunmayla eşdeğer tutuluyor. Eski Türklerde de kadınlar her zaman, dediğimiz gibi biraz önce, hanların yanında yer alıyordu. Neden? O geleceği görme, bir savaş durumunda savaşın seyrinin ne olacağına dair öngörüde bulunma gibi durumlarda her zaman kadının kahinlik görevi vardı. Neden şifacı? Yine Umayana'dan el aldığı için, onun soyundan geldiği için hastalığı kovma ve yaşamı sürdürebilme yeteneğine sahip olduğu için. Bir şey daha var. Bilginin ve bilgeliğin devamının kadın olduğunu düşündüğümüz için. Neden bu? Kadın her zaman, yani hayatın ilk yaratıldığı andan itibaren her zaman bilge bir varlık olarak lanse ediliyor ve hayatın başlangıcı olarak lanse edildiği için onun bir geleneğin aktarıcısı olma görevi var.
1: Peki hangi ritüellerde yer alır?
0: Orkun Bey, aslında aklımıza gelebilecek bütün ritüellerde kadınlar var. Öncelikle göğe ve tanrıya yapılan ritüellerde var. Yani kurban ritüellerinde var. Kadınlar devletin ve toplumun en üst düzey dini törenleri olan gök kurbanı ritüellerinde başta rol alan figürlerden bir tanesi. Ne yapıyorlardı bu törenlerde? Davul çalıyorlardı, ilahiler söylüyorlardı ve şiirler söylüyorlardı. Bu kurban törenlerinde bir erkekten ziyade kadın kamlar ya da kadınlar daha ön safta kendilerine yer bulmuşlardı.
1: Yani son söyledikleriniz kadın kamların kullandığı ritüellerdi.
0: Evet. Bunun dışında yer, su, doğa ruhlarına olan bağlılığı belirten ritüellerde yine kadınlar vardı. kıştan yaza dönme ritüellerinde yine kadınlar Tanrı'ya bazı sunularda, saçılarda bulunuyorlardı. Şükran belirtmek için, bolluk bereket gelsin diye. Ocak ve ateş kültüyle alakalı ritüellerde kadın var. Neden? Ocak kültü bizde, günümüzde de böyle, mitik dönemde de böyle. Ocak, ateş, soyun devamlılığı olduğu için her zaman kadınla bağdaştırılır. Dolayısıyla

ateşi besleme, ona saçı sunma törenlerinde kadınlar yine vardı mitik dönemde. Ya da Orkun Bey, ateş her zaman önemli bizde. Arınma, temizlenme ritüellerinde de yine kadınlar ön saftaydı. Ölü gömme ve cenaze törenlerinde de kadınlar vardı. Kemik yakma ritüellerinde ruhuna geçişini kolaylaştırmak için ya da yine cenaze törenlerinde şiirler okunması için de kadınların rolü vardı. Bunun dışında şifa ve doğum ritüelleri

0: Hocam peki kurban ve cenaze diyeceğim. Bu ritüellerde de kadınların rolü var mıydı?
1: Evet, hatta son derece aktif rolleri vardı. Kurban ritüellerinde hatırlayalım, bizde kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar vardı Orkun Bey. Gök kurbanı törenleri vardı, yani Tanrı'ya sunulan kurbanlar. Burada kadınların davul çaldığını biliyoruz biz. Ayini yönettiklerini, kostümler giydiğini biliyoruz. Kansız kurban yani saçı günümüzde de var hatta. Ayinlerde toprağa, doğaya ait herhangi bir şeye, süt, kımız ya da işte buğday saçtıklarını ve bolluk, bereket, kötü ruhları kovmak için yaptıklarını biliyoruz. Yine ilahiler ve dualar okuduklarını biliyoruz. Bahar ritüellerinde özellikle kadınların katıldığı ritüellerde bunlar doğaya, tanrıya bağlılıkların yine kadın aracılığıyla bildirildiğini biliyoruz. Cenaze ve defin ritüellerinde yine varlar. Ne yapıyorlar? Ağıt yakma, yani eski adıyla yuh törenlerinde kadınlar cenaze sırasında, işte o defin işlemi sırasında şiirler okuduklarını, ağıtlar yaktıklarını biliyoruz. Kemik yakma ritüelini gerçekleştiriyorlar Orkun Bey. Bazen de bazı Türk boylarında var, bu hepsinde yok. Müzik ve dans eşliğinde ruhun geçişini kolaylaştırmaya çalıştıkları törenlerde var. Bazı Türk boylarında da çok enteresan, kadınların kurban törenlerine katılması yasak. Bunu da söylemiş olalım.
0: Evet. Peki ritüellerde cinsiyet değişimi ya da kılık değiştirme neden yapılır hocam bunlar?
1: Orkun Bey, şu yüzden yapılıyor. Biz kamlığın, yani şamanlığın kökenini kadına dayandırmış olduğumuz zaman erkek kamların o kadın kılığına girmesi, kılık değiştirmesi ortaya çıkıyor. Neden? Kamlığın kökeni işte dişil diyoruz ve dolayısıyla onun gücüne erişmek için de erkek kamlar o trans yeteneğine ulaşmak için, doğaçlama şiir söyleme yeteneğine ulaşmak için o ritüel sırasında kadınsı davranışlar sergilediklerini, kullandıkları aksesuarlarda kadına ait bazı işte eşyaların kullanıldığını biliyoruz. Neden? Bunların hepsi o kadının sahip olduğu üst düzey trans yeteneğine ulaşmak için, o ritüel sırasında şiirler okuyabilmek için ya da ruhlar dünyasında görünmez olmak için. Çünkü bazı anlatılarda şamanın cinsiyetsiz olması gerektiği anlatılıyor. Ne demek bu? Yani o evrenler arası geçiş yaptığı zaman bazen kadın olması gerekiyor, bazen erkek olması gerekiyor karşılaştığı figürlere göre. Eğer bir kadın taklit ederse o evrenler arası geçişi de bir erkek kam için daha kolay oluyor.
0: Arkeolojik bulgular kadınların ritüel rolü hakkında ne söylüyor? Kadınlar sadece ritüel uygulayıcı mıydı yoksa aracı mıydı?
1: Bunu her ikisi diyelim. Çünkü neden? Evet, bizim trans dediğimiz şey bir ritüel aslında. Ama aynı zamanda kadınlar burada hem uygulayıcı hem aracı. Neden aracı? Evrenler arası geçişi sağladığı için ve bunu kendisi yaptığı için de bir uygulayıcı. Biz baktığımız zaman arkeolojik bulgulara, şamanların mezarından çıkarılan kemikler incelendiği zaman birçoğunun bir kadına ait olduğu ortaya çıkıyor. Bunun dışında onların mezar yerlerinde olan bulunan ya da mezarın içerisinde bulunan işte davulların ya da işte o ritüelde kullanılan araç gereçlerin yine bir kadına ait olduğu ile alakalı bulgular var. O yüzden hem aracı hem de uygulayıcı konumda. Bunu da yaparken kendi o doğal güçlü olma halini kullanan varlıklar olarak karşımıza çıkıyor.
0: Hocam ateş yani ocak kültünde neden merkezde kadın?
1: Çünkü ateş demek, ocak demek her zaman kadın demek. Mitik dönemde de böyle, günümüzde de böyle. Çünkü ateşi ya da ocağı kadın yakar ve onun hiç sönmemesi halini kadın sağlar. Neden? Soyun devamlılığını sağladığı için Orkun Bey. Şöyle ki ocağın bekçisi bu. Mitik anlatılarda da biz hep bunu görüyoruz. Bir evde ya da işte bozkırda diyelim, kadın varsa o toplum hep devamlı olur. Devamlılığı sağlar Orkun Bey. Maddi ve manevi bir merkez olarak görülüyor. Hem ocak hem ateş, dolayısıyla da kadın. Çünkü neden? Yaşamı düzenliyor, maddi ve manevi olarak bir yol göstericiliği ve destek olma durumu olduğu için. Bir şey daha var. Bizim mitik dönemimizde hala böyle. Ateş iyesi Orkun Bey bir kadın olarak tasvir ediliyor. O vericiliğinden dolayı yaşamın devamlılığını sağladığı için her zaman bir dişil varlık olarak bize tasvir ediliyor. Dolayısıyla kadının o ateşle bağdaştırılması bu sebebe dayandırılıyor. Arınma ve korunma

0: ritüellerinde yine ateş var ve kadınlar bu ritüeller sırasında işte sadece ateşi yakmıyorlar, hem de ritüelleri gerçekleştiren figürler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bir şey daha var Orkun Bey. Biz hala eve ocak deriz, biliyorsunuz ki. Gelin ritüeliyle bağdaştırılıyor. Ne o? Yeni gelin eve geldiği zaman, geçmiş dönemde de bu böyleydi, Anadolu'da devam da ediyor hala. Ateşe ya da ocağa selam verilmesi de yine bizim bu eski inançlarımızla bağdaşan bir durum. Yani kadının merkezde olmasının sebebi ateşin de ocağın da kadınla bağlantılı olması ve ateş iyesiyle, onun kadın olmasıyla, dişil olmasıyla alakalı bir durum.
1: Kutsal bir varlık olarak da bakmalıyız kadına, değil mi hocam?
0: Evet, çünkü doğurganlığın ve hayat veren bir ilkenin başlangıcında yer alıyor. Buna dayandırmamızın sebebi ne? Bizim kutsal saydığımız Umay Ana'dan dolayı. Bu yüzden de kadına bir kutsallık atfedilmiş. Tabii ki sadece bu değil, ruhsal ve fizyolojik olarak da yatkın olması, ritüellere, şamanizmle alakalı konuşacak olursak, o şamanizmdeki o törenlerde, yani şamanların düzenlediği törenlere yatkınlığının olması, trans başarısı, doğaçlama, şiir okuyabilmesi, şifacılığı, bunların hepsi kadını kutsal olarak bize sembolize ediyor. Ve tabii ki yine ateş ve ocak kültüründe kadınla ilintili olması ona kutsiyet atfetmemiz için en önemli sebeplerden bir tanesi.
1: Dayanağının sebepleri bunlar
0: Evet,
1: diyorsunuz.
0: evet.
1: Peki, kadın kanlar zamanla hocam nasıl dönüşüme uğruyor? Günümüzde bunun yansımalarını, örneklerini görebiliyor muyuz peki?
0: Evet Orkun Bey, tabii İslamiyet'i kabul ettikten sonra dolayısıyla şamanizm inancını bıraktık biz, eski Türk inanışını. İslamiyet'le beraber artık biraz önce zikrettiğimiz ritüeller yok. Ama kaybolmadılar, sadece dönüştüler. O da ne oldu? Fatma Ana'ya döndü, Umay Ana inancı, el vermeye döndü, kadınların kurşun dökmesine döndü. İşte yine nazar varsa, kötü ruh varsa kurşun dökme ritüelini bir kadın gerçekleştiriyor. Bir hastalığınız varsa ya da işte yine size nazar değdiğine inanıyorsanız, bir kadının dualar okuma ritüeli var yine. Eve bolluk bereket getirdiğine halen inanıyoruz. Halen ateş ve ocak, soyun devamlılığı bir kadına bağlanıyor. Bunun dışında yine saçı geleneğinin devam ettirilmesi var Orkun Bey, mezarlara ya da işte evlilik ritüellerinde saçı geleneğini hala bir kadının sürdürmesi, bizim o eski inanışlarımızın günümüzde de devamının olduğunun göstergesi.
1: Evet. Değerli dinleyenler, eski Türklerde kadın, doğurganlık, koruyuculuk ve şifa verme gibi niteliklerle kutsalın taşıyıcısı olarak konumlandırılıyordu. Kamlık geleneğinde kadınların sahip olduğu ruhsal güçler ve ritüellerdeki yetkinlikleri dikkat çekiyor tabii ki. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında dini tören ve ruhani pratiklerin merkezinde yer alan güçlü ve etkin bir figür olarak kadını konuştuk. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Türk toplumunda daima kadının en önde rol aldığı yıllara inşallah Orkun Bey.
1: Evet, katılıyoruz bu güzel düşüncenize. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: müzik tutkusu sona erdi. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Adalet Ağaoğlu imzalı Evcilik Oyunu adlı eserden söz edeceğiz. Öykü ve romanlarıyla tanınan yazarı tiyatro alanında ön plana çıkaran Evcilik Oyunu, toplumsal cinsiyet rollerini ve evlilik kurumunu eleştirel bir bakışla masaya yatırır. Oyun, bireylerin toplum tarafından kendilerine biçilen rolleri nasıl üstlenmek zorunda kaldıklarını ve bu rollerin yarattığı yapaylıkları sahneye taşır. Eserin temel kurgusu bir kadın ve bir erkeğin evlilik hayatını bir oyun gibi kurgulaması üzerine şekillenir. Yazar bu noktada gündelik hayatın sıradanlığını ve kalıplaşmış davranış biçimlerini absürt ögelerle birleştirerek izleyiciye sunar. Metin boyunca karakterlerin isimlerinden ziyade üstlendikleri roller ön plana çıkar. Bu durum, bireyin kendi özgün kimliğinden sıyrılıp toplumsal bir tip haline dönüşmesini temsil eder. Ağaoğlu, evlilik içindeki iktidar mücadelelerini, iletişim kopukluklarını ve sevginin yerini alan alışkanlıkları derinlemesine inceler. Karakterler mutlu bir yuva illüzyonu yaratmak için çaba sarf ederken aslında kendi iç dünyalarında büyük bir yalnızlık yaşarlar ve yabancılaşma hissederler. Oyunun dili bu yabancılaşmayı vurgulayacak şekilde tekrarlar ve anlamsızlaşan diyaloglarla doludur. Oyun, toplumsal baskıların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından büyük önem taşır. Kadın ve erkek figürleri çevrenin ve geleneklerin onlardan beklediği ideal kalıplara sığmaya çalışırken kendi gerçekliklerini kaybederler. Adalet Ağaoğlu, mülkiyet kavramının ve ekonomik sınıfların aile yapısını nasıl şekillendirdiğini de oyun boyunca sürekli hissettirir. Ev içindeki eşyalar bile bu oyunun birer parçası haline gelir ve karakterlerin yaşam alanlarını gitgide oyun boyunca kısıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Eşşar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. İsrail ateşkese rağmen durmuyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatını verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. LGS tercihleri için son gün Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler Cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Ve spor filenin sultanları destan yazdı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran 29, Bakü 31, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
1: Bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Okunduğu anda insanı derin düşüncelere daldıran. Bu bir isyan cümlesi değil. Yıllarca söylenmeden birikmiş, söylense bile kimsenin duyamayacağı türden bir ses. Bir şikayet de değil. Sanki daha derinden, daha kırılgan bir yerden gelen. Hayatı boyunca belki yalnızca bir kez yükselen, o da kimsenin olmadığı bir anda yükselen. İçinizde bir yerlerden tanıdık geldi mi bu ses? Bastırılmış, ertelenmiş, boş ver denilerek geçiştirilmiş. Söylediğimizde karşılık bulmayan, karşılık bulmadığı için zamanla söylemeyi bıraktığımız. Ama o ses kaybolmuyor, kaydediliyor. Bir köşede bekliyor. Hangi köşede olduğunu kendimiz bile bilmeden. Nikolay Gogol 1842'de yayımladığı Palto'da tam da bu sesi yazdı. 70 sayfalık küçük, sade bir hikaye. Bir devlet memuru, eskiyen bir palto, Petersburg'un dondurucu kışı. Dışarıdan bakıldığında bu kadar. Kimilerine göre Dostoyevski bu hikayeyi okuduğunda şunu söyledi: "Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Rus edebiyatının devlerinden, Türk edebiyatından Sabahattin Ali'ye kadar belki de hepsi o paltoya borçlu bir şeyleri. Neredeyse 200 yıldır her nesil bu küçük hikayeyi yeniden okuyor. Her okuyuşta farklı bir şey buluyor içinde. Ama herkes ortak bir paydada buluşuyor. Tanıdıklık."

Bazı kitaplar sizi üzer, öfkelendirir, duygudan duyguya geçirir. Ama çok azı sizi içten içe rahatsız eder, kendinizle baş başa bırakır. İşte Palto öyle bir kitap. Anlattıkları çok uzak değil. Egzotik bir coğrafya yok, olağanüstü bir trajedi yok. Her şey kasıtlı olarak küçük tutulmuş. Bir memur, bir palto, bir kayıp. Petersburg'un gri, kayıtsız sokakları. Hepsi bu. Ve işte tam da bu yüzden okuru rahatsız ediyor. Küçük olan her şey tanıdık gelir. Tanıdık olan her şey içimize dokunur. İçimize dokunan her şey bizi savunmasız bırakır. Gogol kahramanını ne yüceltiyor, ne yargılıyor, ne de ona acıyor. Hayatın en görünmez noktasına koyuyor onu. Orada bırakıyor. Zeki değil, mücadeleci hiç değil. Sadece var olan, var olmaya çalışan biri. Toplumdan kendini izole etmiş, kendi kabuğuna çekilmiş. Gogol yargılamadan, acıtmadan sadece gösteriyor. Tıpkı bir mikroskobun altına sıradan bir damlayı koyar gibi. Bakın, diyor. Bu damlanın içinde de bir dünya var. Kimse bakmıyor ama var. Peki bir devlet memurunun palto hikayesi nasıl oluyor da 200 yıl boyunca bu kadar canlı kalıyor?

0: Cevap o paltonun içindeki o görünmez adamın dünyasında saklı. Adı Akaki Akakiyeviç. Babasının adı da Akaki'ydi. Doğduğunda başka bir isim bulunamadı, baba adı verildi. Bu tesadüf değil Gogol için. Tekrar eden bir isim, tekrar eden bir kader. Doğumundan itibaren bir döngünün içinde sıkışmış biri. Petersburg'da küçük bir devlet dairesinde çalışıyor. Görevi yazıları temize geçmek. Sadece bu. Başka bir hevesi, başka bir hayali yok. Ya da zamanla öyle oldu. Sabah geliyor, kalemini alıyor, akşama kadar yazıyor. Evine dönüyor, ertesi sabah yeniden geliyor. Dairedeki arkadaşları onun yamanmaktan dikiş tutmayan, yıllar içinde incelmiş, adeta bir sabahlığı andıran paltosuyla acımasızca alay ediyor. Şapkasına kağıt parçaları atıyor, omzuna çerçöp yapıştırıyorlar. Akaki başını dahi kaldırmıyor. Sadece şunu söylüyor.
1: Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
0: O kadar. Ne öfke, ne gözyaşı, ne de bir gün gelip hesap sorma hayali. Sadece o ses. Alçak, yorgun, neredeyse özür diler gibi. Gogol bu adamı tanımlarken şunu söylüyor. Varlığı da yokluğu da fark edilmeyecek biri. Dairede çalışan herkese yabancılaşmış. Hayatta yalnızca bu küçük rutinin içinde bir anlam bulabilen biri. Bu noktada Gogol farklı bir yola sapıyor. Klasik yazarların denemediği bir yol. Bu adamı küçümsemiyor, aptal saymıyor. Aksine, içindeki o küçük, kapalı dünyayı, kendi kanunları, kendi değerleri olan o dünyayı bütün ciddiyetiyle gösteriyor. Gogol, Akaki'nin bu küçük rutininin içine bir amaç yerleştiriyor. Yeni bir palto. Akaki için yeni bir palto gerçekten büyük bir olay. Gülünç değil, oldukça insani.

0: Rus edebiyatının yeniden doğumunu sağlayan eski bir paltonun hiç eskimeyen hikayesinde Akaki artık palto bile denemeyecek hale gelmiş, eskimiş, yamalarla dolu paltosunu terziye götürüyor. Terzi bakıyor, başını sallıyor.
1: Hayır, bunu onarmak mümkün değil. Eski püskü bir süprüntü bu.
0: Yenisi tamı tamına 150 ruble. Akaki için bu rakam bir servet. Yediğinden kısacak, içtiğinden kısacak, akşamları muma bile dokunmayacak. Ama yapacak. Başka yolu yok. Çünkü o palto olmadan sokağa çıkmak mümkün değil. O palto artık sıradan bir giysi değil. O palto bir umut, bir hayal. Paltonun hayaliyle Akaki değişiyor. Adımları biraz daha sağlam atıyor, vitrinlere bakıyor, gülümsüyor. Hayat bir nebze olsun renk kazanıyor. Sonunda palto hazır oluyor. Sırtına geçirdiği ilk gün Akaki ile birlikte dairedeki arkadaşlarının ona karşı tavırları da değişiyor artık. Ona farklı bakıyorlar. Konuşmaya çalışıyorlar, davete çağırıyorlar. Akaki şaşırıyor ama uyum da sağlıyor. Çünkü palto onu görünür kılıyor. En azından bir an için. Bu heyecan verici mutluluk kısa sürüyor. O gece eve dönerken paltosu çalınıyor. Gogol bu anı uzatmıyor, süslemiyor. Olduğu gibi bırakıyor. Çıplak, sert, acımasız. Palto çalındığında Akaki'nin kaybettiği bir giysi değil, bir anlamdı. Gogol bize şunu söylüyor. İnsan anlam olmadan yaşayamaz. Ve çoğu zaman o anlam dışarıdan küçük görünen bir şeyin içine sığmış bekliyor. Yıllarca emek verdiğiniz, varlığınızı bir nebze görünür kılan, olmasa kendinizi kaybolmuş hissedeceğiniz şey ne? Bir iş.

ilişki, bir hayal olabilir. Bazen tek bir cümle, bazen aferin demesi yeterli olan biri. Bazen de sabah kalktığınızda sizi bekleyen küçük bir ritüel.

Palto çalındıktan sonra Akaki bir şey yapıyor. Belki de hayatında ilk kez yapıyor. Kendisi için mücadele ediyor. Komiserin kapısını defalarca aşındırıyor. Kimseye ulaşamıyor. Tekrar tekrar gidiyor. Kapılar yüzüne kapanıyor. Sonunda birileri ona önemli şahsı gösteriyor. O makama çıkılırsa belki palto bulunur diyor. Akaki hiç tereddüt etmeden gidiyor. O önemli şahıs yeni terfi etmiş, unvanı başını döndürmüş. Astlarına karşı sert, üstlerine yumuşak. Akaki'yi görür görmez, "Neden doğrudan buraya geldin? Usul erken yok mu?" diyerek azarlıyor. Akaki, kibirden gözü dönmüş o önemli şahsın tepkisinden ürküp, olduğu yere titreyerek yığılıyor. Eve varıyor, zayıf bünyesi ve yediği azarın acısıyla yatağa düşüyor. Bir daha kalkmıyor. Gogol burada duruyor, ölümü anlatmıyor, yas tutmuyor. Sadece şunu söylüyor. Petersburg, Akakievich'siz kaldı. Hiç gitmemiş gibi. Bu cümle bir hikayenin sonu değil, bir sistemin özeti. Bürokrasi burada soyut bir kavram değil, elle tutulacak, gözle görülecek kadar somut. Önemli şahsın bir sureti var, komiserin omuz silkmesi var. Kapı kapanırken çıkan ses var. Gogol bunları tek tek gösteriyor çünkü biliyor. Zalimlik çoğu zaman büyük kötülüklerde değil, küçük kayıtsızlıklarda saklı. Ve o kayıtsızlık bugün hala devam ediyor. Farklı bir masada, farklı bir şehirde, farklı bir yüzyılda. Ama aynı omuz silkme, aynı kapı. Gogol paltoyu av tüfeğini göle düşüren bir memurun gerçek hikayesinden esinlenerek yazdı. Ve bu küçük anlatıdan bir şaheser çıkardı.

0: Gogol paltoyu bitirdiğinde eleştirmenlerin her biri başka bir pencereden baktı. Kimileri güldü. Bir memur hikayesi, bir palto, biraz bürokrasi hicvi. Kimileri öfkelendi. Halk böyle mi anlatılır? Bu adam neden bu kadar aciz? Kimileri ise sustular. Çünkü içlerinde bir şeyler kımıldamıştı. Ne olduğunu tam tarif edemediler. Gogol bu tepkileri öngörmüştü belki. Zaten şunu yazmıştı bir mektubunda: İnsan öfkelenmezse konuşmaz. Hep yan yatar ve kendini memnun edecek bir şey bekler. Palto insanı yan yatırmadı, onu ayağa kaldırdı. Gogol, sanatsal dehasından hiçbir şey feda etmeden Rus çığlığını bütün dünyaya bu eser sayesinde duyurdu. Kendine özgü diliyle yoksulluğun kanıksadığı ve tepkisizliğin gelenek haline geldiği bir çağda rakipsiz bir üslup yarattı. Edebiyat bilimcisi Eyhan Baum da bu hikayenin nasıl yapıldığını anlamak için yıllarca uğraştı. Vardığı sonuç şuydu: Gogol burada konuyu değil, sesin kendisini yazmıştı. Akaki'nin o kırık özür cümlesi,
1: "Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?"
0: bir karakterin repliği değil, bir insanlık trajedisiydi. Gogol o sesi yakalamış, satırlara hapsetmişti. Ve o ses oradan kaçamadı. Kafka, böceğe dönmüş Gregor Samsa'nın sessiz çırpınışında onu duydu. Dostoyevski, yer altında köşeye sıkışmış hem öfkeli hem ezik adamın iç sesinde onu duydu. Çehov onu duydu. Küçük memurların rüzgara karışan hayallerinde. Hepsi aynı şeyi söylüyordu farklı dillerde. Sıradan insanın içinde de bir dünya var. Kimse bakmıyor olsa da var. Gogol, bir sineğin mikroskop altında bile bir dünyası olduğunu göstermişti. Ardından gelenler o mikroskoptan bir daha uzaklaşamadı.

0: paltoyu anlamak için onu yazan adamı da bilmek gerekiyor. Gogol hayatı boyunca bir yere ait olamadı. Ukrayna'dan Petersburg'a geldi, Petersburg'dan Roma'ya kaçtı. En yakın dostu Puşkin'i kaybettiğinde kendini yazmaya gömdü. O yıkımdan palto çıktı, ölü canlar çıktı. Ama huzur bulmadı hiçbirinde. Son yıllarında kendi el yazmalarını yaktı. Binlerce sayfayı ateşe verdi, sonra yatağa düştü, bir daha kalkamadı. 52 yaşında öldü. Belki de Akaki'yi bu kadar iyi anlamasının sebebi buydu. O da bir şeyler kaybetmişti. Ülkesini, dostunu, sonunda kendini. O da bir kapıdan geri çevrilmişti. O da bir sabah kalkmak istememişti. Palto bir memur hikayesi değil belki. Bir adamın kayıplarını kağıda döküp onları uğurlaması. Gogol bu trajik hikayeyi ölümle bitirmeyerek ucuz bir ajitasyona çevirmiyor, ironi yapıyor. Akaki öldükten sonra Petersburg sokaklarında bir şey dolaşmaya başlıyor. Bir hayalet. Köprülerde, caddelerde birilerinin paltolarını kapıp kaçıyor. Ve bir gece Akaki'yi azarlayan o önemli şahsın paltosunu alıp karanlığa karışıyor. Gogol'un tek fantastik dokunuşu bu. Ancak bunu bilinçli yapıyor. Hayatta hiçbir zaman alamadığı o cevabı, o adaleti ölümünden sonra alıyor Akaki. Bir nevi okurun yüreğine su serpiyor. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
0: Şimdi o cümleye dönüyoruz. Ama farklı bir yerden. Bu cümle bir zayıflık değil. Aksine, hayatı boyunca ezilmiş, sindirilmiş, görülmemiş birinin son kez en saf haliyle dile getirdiği bir hak talebi. Sahip olup da korumak zorunda kaldığımız her şeyi sorgulamamıza neden olan bir öykü. Gogol 1842'de yazdı bunu. Üzerinden 200 yıl geçti. Ama o ses hala duyuluyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta palto ile birlikte görünmez olanın aslında ne kadar görünür olduğuna tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Notaların Dansı programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.
2: Yosir Manuel Quijada León, Venezuela'dan yazmış ilk mektubu. Selamlar arkadaşlar. Yıl boyunca ülkeniz Türkiye hakkında bizi eğiten ve bilgilendiren harika programlar yayınladığınız için hepinize teşekkür ederim. Birkaç hafta önce başkent Caracas'ta Uluslararası Kitap Fuarı yapıldı. Venezuelalılar olarak Türkiye-Venezuela kardeşliğine yönelik sevgimizin yanı sıra Türk kültürünü ve dilini tanımaya da büyük ilgi duyuyoruz. Ayrıca Diriliş Ertuğrul dizisi Venezuela'da dikkat çekici bir başarı elde etti. Umarız önümüzdeki sene ve uzun yıllar boyunca dünyada Türkiye'nin sesi olmaya devam edersiniz. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

0: Törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez Kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Eşşara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. İsrail ateşkese rağmen durmuyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Fransa 2026'da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yılbaşından bu yana 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. LGS tercihleri için son gün. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler Cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Ve spor, filenin sultanları destan yazdı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran 29, Bakü 31, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel 23, Paris 29, Viyana 32, Üsküp 32 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkçeyi konuşma dili olarak şarkı türkü söyler gibi, yazı dili olarak hatasız kullanabilen, sanat dili olarak güzelliğine güzellikler katabilen, bilim dili olarak gelişimine baş koyabilen yurdum insanı sevdalılar aranıyor. Kendine, yurduna, ulusuna güvenen, Türkçeyi onuru, övüncü bilenler, birleşin, bu sevdayı yaşatın.
2: Türkçemize sahip çıkalım.
3: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sen beni hiç fark etmemiştin. Hoştun hoştun, çok hoştun ama bir doluydun, bir boştun. Ben buna hiç alışmamıştım. Seven dokun.

sen beni beğenmemiştin. Derdim derdim, bütün derdim, çoğu aldım, biraz verdim. Ama sen daha

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Yunanistan'ın Türkiye'nin savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği iddiası yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girerek yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. İsrail ateşkese rağmen durmuyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Kiev, Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi.

0: Fransa 2026'da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yılbaşından bu yana 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında 18 yeni gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru da bulunuyor. LGS tercihleri için son gün. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün Türkiye saatiyle 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler Cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Ve spor, filenin sultanları destan yazdı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna Çin'de ulaştı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 30, Lefkoşa 32, Kerkük 41, Tiran 29, Bakü 31, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 27, Berlin 26, Kopenhag 25, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Stockholm 20, Brüksel 23, Paris 29, Viyana 32, Üsküp 32, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Talyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Aktan sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Yayın esnasında bizi ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hatırlatalım. 312-463-34-19, 463-34-21.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com.

0: show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız efendim.
0: Bu bilgileri verdikten sonra her hafta olduğu gibi
1: haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Sevgili dinleyiciler, malum artık Temmuz ayının son günlerindeyiz. Ağustos'un ilk haftası için rotamızı Kapadokya'ya çeviriyoruz. Nevşehir Kültür Yolu Festivali, müzikten sergilere, söyleşilerden geleneksel sanatlara uzanan zengin programıyla kendisine gelecek ziyaretçileri bekleyecek ve detayları da hemen sevgili Yasemin'den alıyoruz.
1: Evet, Nevşehir Kültür Yolu Festivali 1-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri elbette diğer illerde olduğu gibi akşam konserleri. Kapadokya atmosferinde büyük sahnelerde sanatçılar dinleyicilerle buluşma fırsatı bulacak.
0: O muhteşem ambiyansla.
1: Müthiş değil mi? Önceki festival programlarında tabii ki popüler müzik konserleri, yerel sanatçı performansları, özel sahne gösterileri de olmuştu. Yine Nevşehir'de de aynı şeyi yaşayacak Nevşehirliler ve dijital teknolojilerle hazırlanan çağdaş sanat çalışmaları, görsel işitsel deneyimler, el sanatları, minyatür, resim sergileri, geleneksel üretim teknikleri yine bu festivalde ziyaretçilere sunulacak.
0: Yok yok diyorsun yani.
1: Yok yok tabii ki Nevşehirliler diyor ama turistler için de çok güzel bir nimet diye düşünüyorum. Ve tabii ki bu senenin Kültür Yolu Festivali'ne damgasını vuran şey gastronomi olmuştu. Yine Kapadokya'nın mutfağı lezzetlerini bu festivalde görebileceğiz.
0: Çok severiz.
1: Evet, çok severiz. Yerel lezzet tanıtımları, gastronomi söyleşileri yapılacak. Keyifli bir festival olacağına kuşku yok.
0: Kesinlikle. Açık hava konserleri de malum devam ediyor. Yaz akşamlarının en güzel etkinliği de hiç kuşkusuz bu konserler. Ankara'da pop müziğin güçlü sesi Sertab Erener hayranlarıyla buluşacak. Bize bu konserle ilgili detayları da Yasemin verecek.
1: Evet, Türk müziğinin güçlü ve etkileyici sesi Sertab Erener, unutulmaz şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle 1 Ağustos akşamı Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, tabii yazın başladığı günlerden beri, Haziran'dan beridir açık hava konserleri devam ediyor. Geçen seneye göre biraz az olduğunu söylemekte yarar var. Bunu da araya hemen sıkıştırmış olayım, söylemiş bulunayım. Yıllardır dillerden düşmeyen böyle bildiğimiz o hit şarkılar, güçlü vokali, büyüleyici sahne performansıyla müzikseverlere, Ankara'lara keyifli bir gece yaşatacak. 92'den günümüze halen aktif olarak yıllara meydan okuyor sesi, büyüleyici sesi.
0: Ama çok su gibidir sesi değil
1: muhteşem
0: mi?
1: Muhteşem, yani, çok iyi bir soprano.
0: Birbirinden güzel şarkılar bizi evet alır, farklı farklı noktalara taşır.
1: Evet ve çok emekle devam ediyor. 13 solo albümü var ve müzik piyasasındaki genç sanatçılara da hep el veriyor, örnek olmaya devam ediyor. Bu konserde de bunu Ankaralılar bir kez daha görme fırsatı bulacak.
0: Evet. İstanbul'dan bir resim sergisi haberi var sırada. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'la usta ressam Yalçın Gökçebağ'ın eserleri aynı sergide buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hatıralar Bahçesi'nde buluşma sergisi, Türkan Şoray'la ressam Yalçın Gökçebağ'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Serginin detayları da Yasemin'de.
1: Evet, çok ses getirdi. Basına yansıması çok güzel oldu bu serginin. Kadıköy'de Müze Gazhane'de 22 Temmuz'da açıldı ve tabii ki 30 Ağustos'a kadar gezilebilecek bu sergide. Türkan Şoray'ın yıllar içinde ürettiği kadınlık hallerine özel yağlı boya resimler ve Yalçın Gökçebağ zaten bizim usta ressamımız, duayen sanatçı, uzun yıllardır resmettiği resimlerini küratör İbrahim Karaoğlu'nun emekleriyle bir araya getirdiler.
0: Sen bilir miydin Türkan Şoray'ın bu konuda yeteneği olduğunu?
1: Evet, biliyordum.
0: Ben bilmiyordum mesela.
1: Hatta bir programda evine konuk oldular. Bir salonunun tamamı resim atölyesi olarak bulunuyor.
0: Kendisine ait resim.
1: Kendisine ait. Yıllardır yapıyor. Özellikle yağlı boya çalışmaları var. Son yıllarda da tabii biz iki sanatçının, özellikle bir tanesi farklı bir sanat kolundan olan sanatçıları, ikisini bir araya geldiğini görüyoruz.
0: Çok güzel.
1: Bunlardan bir tanesi Devrim Erbil ile Erol Evgin. Biliyorsun Erol Evgin mimarlık mezunu. İkisi geçen yıllarda Ankara'da Yan Yana isimli sergi açmışlardı. Bu kez de Türkan Şoray ile Yalçın Gökçeba. Hem ressam hem bir sinema sanatçısı bir araya gelince tabii ki ambiyans farklıdır. Bu sergide 40'ı aşkın resim var. Yağlı boya hepsi tabii ki. Yalçın Gökçeba müthiş. Yani
0: o zaten
1: harika resimleri olan.
0: Evrensel çapta bir sanatçımız.
1: Kesinlikle. 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek bir sergi İstanbulluları bekliyor.
0: Bizim programımızı bu açıdan seviyorum. Çünkü bizler de her yayında bir şeyler öğreniyoruz aslında.
1: Tabii.
0: Hem okuduklarımızdan hem de değerli katılımcılardan. Zenginleştiren bir tarafı var bizim programımızın.
1: Evet, yelebet sürsün diyoruz.
0: Bir de insana, iyi gelen bir tarafı var.
1: Kesinlikle. Yani.
0: Sevgili yapımcımız Didem Güner ile değerli konuğumuz, şimdilik ismini söylemeyelim, o da tatlı tatlı gülümsediler bize. Biraz sonra kendisini ağırlayacağız böyle.
1: Ağırlayacağız.
0: Bir sergide Ankara'dan, başkentte Hitit dönemine ait Yağburt Pınarı anıtını ve bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaları konu alan Yağburt Pınarı'nda bir Hitit kralı. Kırsal alanda arkeoloji ve kültürel miras sergisi ziyarete açıldı. Bu sergi nerede ve ne zamana kadar sürecek Yasin?
1: Evet, sergi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserleri Salonu'nda açıldı. Küratörlüğünü ABD'deki Illinois Chicago Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Ömür Harmanşah ile Doktor Peri Johnson üstleniyor ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi yönetici ve uzmanlığının katkılarıyla bu sergi hazırlandı. Konya'nın Ilgın ilçesindeki Yalburt Yaylası'nda bulunan Hitit İmparatorluğu'na ait kutsal su anıtı ve bölgede yürütülen arkeolojik araştırmalar zaten ziyaretçilerle buluşmuştu. Bu sefer bir sergide aslında bir araya geldi. Videolar, fotoğraflar, arkeolojik buluntular, çizimler, saha defterleri. Çok kapsamlı bir sergi aslında oluşturulan sergi. Sadece bir fotoğraf sergisi değil. Dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Akşehir Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserler bir arada sergileniyor. Yakın zamanda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin aslında teşhiri de yenilendi. Bunu da burada belirtmiş olalım. 288 yeni eser Anadolu Medeniyetleri'nde teşhire sunuldu. Ankara'mızın çok kıymetli bir müzesi. Aslında sadece Ankara'mızın değil, ülkemizin çok kıymetli bir müzesi. Ve tabii ki bir hatırlatma da geçelim. Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş bir müze, Anadolu Medeniyetleri. Böylesine bir sergi de Ankara'ya çok yakıştı. Sergi 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Tabii kurumsal destekler alıyor. Chicago Üniversitesi de destekliyor bu sergiyi. 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek duyurusunu yapalım.
0: Bu tür tarihi binalarda aynı zamanda hangi etkinlik düzenlenirse düzenlensin, zaman tüneli elinde de bir yolculuk yapıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: evet.
0: Çünkü Cumhuriyet'in farklı evrelerine tanıklık etmiş, bugünlere gelmiş. Kim bilir hangi sanatçılara ev sahipliği yaptığı, neler sergilendi. Hepsi o etkinliklerle birlikte gözünün önünde seni alıyor, götürüyor, tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.
1: Çok güzel yorumladın.
0: Bu anlamda da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sırada direnişin sesi olan Filistin'e uzanıyoruz. Filistin malum. Bütün dünyanın gözü önünde yaşanan korkunç bir dram,
1: evet.
0: Hayatını kaybeden on binlerce insan ve biz bunun haberlerini içimiz dağlayarak veriyoruz ne yazık ki. Ancak bu kez yani tırnak içinde biraz güzel bir haber diyelim, bir sanat haberini paylaşacağız. Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç'in sürgündeki zeytin ağacına posterler sergisi Filistin'de açıldı sevgili dinleyiciler. Ahmet Yusuf Aygeç'in Filistinlilerin çektikleri acıları, yaşadıklarını Filistin'in ulusal şairi Mahmut Derviş'in dizeleriyle harmanlayarak anlattığı Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler sergisi Filistin'de sanatseverlerle buluştu. Hüzün ve sanat hiç kuşkusuz bir arada Yasemin.
1: Evet. Aygeç'in kuru boya ve toz pastel kullanarak hazırladığı, Samet Karagöz'ün küratörlüğünü yaptığı bu sergi TİKA destekleriyle açıldı. Attika Filistin Koordinatörlüğü tarafından hazırlandı ve 20 eserden oluşuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Mahmut Derviş Müzesi'nde açıldı. Öyle bir durumda gerçekten sergi açıyor olmak çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
1: Filistin'deki dramı ve direnişi anlatan, insan hayatını konu alan posterlerle Filistin'in milli şairi, senin de söylediğin gibi Mahmut Derviş'in şiirlerinden mısralara yer veriliyor. Zaten posterler direniş, esaret, şehadet, inanç mesajını veriyor. Sanatçı Aygeç, İsrail'in vize

0: huzurlu bir ortamda inşallah devam eder.
1: Tabii bir sanatçının
0: söyleyecek çok şey var
1: kendi ama etkinliğine gidememesi ne kadar acı bir şey,
0: çok
1: değil mi?
0: Çok acı.
1: Yani
0: çok acı.
1: Düşünebiliyor musun? Sonuçta sanatçı dediğimiz insan evrensel bir figürdür.
0: Evet.
1: Ya bundan bile korkan, bunu bile kabul etmeyen ön yargılı bir zihniyet var diyelim en hafif bir şekilde. Devam edelim. Yaz ayları akşamları açık hava konserlerini takip etmek, bir de serin ortamda müze gezmek, tarihi daha çok içselleştirmek için hiç kuşkusuz müthiş bir fırsat. Bu yüzden biz de sergi haberlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Londra'dayız. Göbekli Tepe'den sevgili Yasemin daha önce gitti.
0: Evet.
1: Antik medeniyetlere uzanan Time Walk Exhibition adlı sergi Londra'da açıldı. 35 yıllık geçmişi olan Türk müzecilik girişimi Dem Müzecilik tarafından Göbekli Tepe'den başlayarak Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui uygarlıklarının ileri görsel ve işitsel teknolojilerle buluşturulduğu proje Time Walk Exhibition İngiltere'nin başkenti Londra'da sanatseverlerle buluşuyor. Gerçekten de çok ilginç bir sergi Yasemin.
0: Evet, son yıllarda dijital sergileri çok sık görüyoruz. Çok da ilgi çekiyor. Dünyanın pek çok yerinde var. Bu sefer tabii ki dediğin gibi Dem Müzecilik tarafından bir Türk müzecilik grubu 35 yıldır hizmet veriyor 26 ülkede. Bu sefer Londra'da açmışlar. Tabii ki dönem isteneğiyle başlıyor Göbekli Tepe. İnsanın o sıfır nokta, tarihin sıfır noktası diyoruz ya, gerçekten güzel bir yerden vurmuşlar. Ziyaretçiler deneyim boyunca düzenin, şehirleşmenin ve bilgi sistemlerinin ortaya çıktığı Babil'e, sonra Antik Mısır'a, matematik, astronomi, döngüsel zaman anlayışıyla öne çıkan Maya uygarlığına kadar gidecek. Keşke orada olsak diyor insan. Zaman tünelinde gibi esasında. Ve sergide 25 dilde sesli rehber var. Çocuklara özel anlatım seçeneği de bulunuyor. Bu yönüyle de bu deneyim uluslararası ziyaretçiler için daha erişebilir ve kapsayıcı bir hale getirilmiş. Dolayısıyla 250 kişilik bir ekiple oluşturulmuş 2 yıllık bir çalışmanın ürünü.
1: Ciddi bir emek.
0: Evet, Türk sanatçılar tabii yoğunluklu destek vermişler. Kutluyoruz açıkçası böyle bir sergiyi Londra'da taşımak, Londra'da göstermek çok keyifli ve gururlu.
1: Anadolu'da gelmiş geçmiş uygarlıklar orada baktığında aslında geçit resmi yapacaklar.
0: Evet.
1: Yani bütün dünyada ona tanıklık etmiş olacak.
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: Anlamda da çok kıymetli. Evet, haftanın yıldızlarında sona geldik.
0: Evet.
1: Biraz sonra yurt dışından ama canımızdan, yüreğimizden bir parça bizlerle birlikte olacak. Kısa bir müzik arası, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınlarımızda her zaman söylüyoruz. Bir işi sevgiyle, aşkla, tutkuyla yaptığınızda başarı da geliyor, iyilik ve güzellik de. Şimdi sizlere fedakarlığın, kararlılığın, bir hedefe yürekten inanmanın öyküsünü anlatacağız. Öyle bir öykü ki İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Gaziantep'ten, Adana'dan, Diyarbakır'dan, tarih ve sanat kokan canım Anadolu'dan Frankfurt'a uzanan bir köprünün hikayesi. O köprüyü inşa ederken yeri geldiğinde mühendis, yeri geldiğinde işçi olan kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Türk Tiyatro Festivali Başkanı Kamil Kellecioğlu. Kamil Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Vallahi çok iyiyim. Böyle sıcacık bir ortam, sıcacık dostluklar,
0: Sağ
2: şahane
0: olun.
2: bir ortam. İnsanın kendini iyi hissetmemesi için hiçbir gerekçe yok.
0: Ama sizin de böyle pozitif bir enerjiniz
1: Evet.
0: var değil mi Yasemin? Böyle güler
1: Kesinlikle.
0: yüzünüzle, tebessümünüzle hem bugünkü ekibimize hem de yayınımıza renk ve
2: Vallahi
0: değer kattınız.
2: çok
0: Sağ olun.
2: teşekkür ederim. Ben öncelikle Türkiye'nin Sesli Radyosu'nu gerçekten de hem şahsım adına hem Avrupa'da yaşayan Türkler adına hem de Tiyatro Frankfurt adına yıllardır daimi destekçimiz, sesimiz oluyorsunuz, nefesimiz oluyorsunuz. Bizim
0: Sorumluluğumuz.
2: daha çok kitlelere, insanlara ulaşmamızı sağlıyorsunuz ve hayatı paylaşmak için bir sebep aramamıza gerek kalmıyor. Çünkü tiyatronun buluştuğu noktada siz de bizim buluşamadığımız insanlara sizin aracılığınızla daha da güzel oluşuyoruz. Yani isim de o kadar hoşuma gitti ki hayal, sanat, hayat,
0: Evet.
2: her şey hayal kurarak başlıyor.
0: Kesinlikle öyle.
2: Hayallerimiz de başladı zaten. Bir tiyatro da orada hayalle başladı.
0: Doğru.
2: Acaba
0: Her şeyin başı
2: kursa
0: değil mi?
2: işte
0: Evet.
2: yani
1: İstemeden, arzu etmeden olmuyor.
2: programın ismini duyduğumda zaten böyle bir
0: Ya.
2: kendimi bir tuhaf bir şey
0: Ben orada
2: hissettim.
0: olmalıyım dediniz.
2: Yani hayal, sanat, hayat daha ne olsun dedim yani. Bununla ilgili oturup sabahlara kadar sohbet
0: O
2: edebiliriz.
0: yüzden girişi dikkatinizi çekmiştir. Aşk dedim, sevgi dedim,
1: Ya,
0: tutku dedim.
1: tutku.
0: Her şeyin başı bu.
2: Evet. Evet, Celal Kadri ile bir program yapmıştık. Bundan bir söyleşi yapmıştık. O şey demişti. Biz tiyatroya aşığız diyordu. Kamil tiyatroyla evli falan diye böyle bir muhabbette bulunmuştu. Tabii sevgi olmadan hiçbir şey
0: Yok,
2: olmuyor.
0: kesinlikle.
2: Her şey sevmekle başlıyor.
1: Kesinlikle.
2: Sevdiğiniz zaman daha sıkı sarılıyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O zaman sizin için orada kaybolup gidiyor. Bakıyorsunuz, Allah bu kadar mı olmuş? Yani işte provalara başlıyoruz. Gerçekten keyif almaya başladıysak 7-8 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.
0: Bizim de yayınlarımız öyle değil mi Yasemin?
1: Şimdi nasıl geçtiğini anlamayacağız bu
0: Evet,
1: programın. Öyle
0: evet.
1: hızlı geçecek ki.
0: Yetmedi bana diyeceksiniz
1: Evet.
0: Kamil Bey. Hep
1: Evet.
0: öyle diyor
1: Şimdi
0: konuklarımız.
1: sözünüzü bölmek istemiyoruz ama
2: Lütfen.
1: şuradan girelim diyorum izin olursa Burak'ta.
0: Lütfen.
1: Şöyle ki şimdi sahne tozuyla geldiniz buraya. Yakın zamanda da 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ni yaptınız. Ama tabii şunu sormak istedim. Bence festivali konuşacağız, çalışmalarınızı konuşacağız. Ama sizi
2: Evet.
1: buna sürükleyen 2003'te kurdunuz bu tiyatroyu. Değil mi?
2: Evet.
1: 23. yılı.
2: 23. yıl.
1: 23 yıl öncesinde tabii siz Gaziantep'teydiniz ve Almanya'ya yerleştiniz.
2: Evet.
1: Bu süreci biraz anlatın. Dinleyicilerimiz aslında sizi tanıyorlar. Buradan başlarsak iyi olur diye
0: Çok güzel bir
1: düşünüyorum.
0: başlangıç.
1: Bir heyecan, bir tutku. Peki bu tutku nasıl oluştu? Öncesi neye dayanıyor? Gittiğinizde neyle karşılaştınız?
2: Yani aslında şöyle söyleyeyim. Benim ilk tiyatroyla başlamama inelim o zaman. Ya biz aslında genç yaşlarımızda öyle sinema tutkunuydum ben yani. Sinemaya gidiyordum. Ve Gaziantep'te bir Arı sineması var. Yine hadi dedik bir sinemaya gidelim. Ne varsa artık alıp girelim. Biz aldık girdik ama o gün orada sinema yokmuş, tiyatro varmış. Yani o dönemde Güllü Sururi, Sokak Kızı İrma benim ilk izlediğim oyun. Yaşta 16-17 falan yani. Ve ben tiyatroyla öyle tanıştım. Ve tiyatronun gerçekten insan hayatına bu denli etkisini orada hiliklerimde hissettim. Ve daha sonra işte belediye konservatuarı, tiyatro, hocalar, dolayısıyla şehir tiyatroları, sonra Almanya'ya geçiş, Almanya'daki bu boşluk, burada niye tiyatro yok? Bir grup buldum, bir dönem onlarla yaptık ama daimi olmadı. Burada kalıcı bir şey olması gerekiyor. Türkçe konuşmalı bu tiyatro. Hı-hı. Ve dolayısıyla Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosu olması gerekiyor. Tiyatro Frankfurt. Evet, güzel bir isim. Yani işte arkadaş tiyatrosu, benim tiyatrom, senin tiyatron, işte X tiyatro. Ya bir sürü isimler önerildi ama ben dedim ki hayır. Bu şehrin Türkçe konuşan bir tiyatrosu. Şehrin adıyla yaşamalı.
0: Onun izini taşımalı.
2: Evet, ve adını Tiyatro Frankfurt koyduk. Hedefimiz Türk yazarların oyunlarını Türkçe dilinde Alman seyirciyle de buluşturabilmek. Tabii o zaman böyle üst yazı falan tam şey yapamıyorduk. İlk dönem bir süre Türklere yönelik. Sonra dedik ki yok olmaz, Almanların da gelmesi lazım. İşte sistem, bir sürü arayışlar vesaireler. Önce Word dosyasına Almancasını yazıp sol taraftan akıtıyorduk. Okuyamıyorlardı. Almanlar biraz sıkılıp çıkıyorlardı ama şimdi o senkronizasyonu çok iyi yakaladık. Seyircinin göz hizasında seyirci 3D gibi, biz Almanca'da 3D diyoruz ona. Hı hı. Hem oyunu izliyor hem yazıyı takip ediyor. Yani film izlerken altyazı sizi rahatsız etmiyorsa, tiyatroda da bizim oyunlarımızda da üst yazı hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Rahat rahat hem oyunu anlıyorsunuz. Hatta Almanlarla konuşuyoruz, bazen gülümsüyorlar. Dedim tamam, anladınız mı? Ya evet, gayet hikaye de güzel. Hatta bizim hikayemizle özleştirdik filan. Bu tür böyle sezerişler geliyor. Yalnız bir sorun var dedi. Eyvah dedim, ne acaba, merak ettim. Biz de Türklerden bir iki saniye sonra gülüyoruz. O da okuma şeyi.
0: O da bir renk atıyordur ama
2: evet,
0: sonuçta.
2: Evet, yani sonuçta Türkçe, işte Almanca tiyatro niye yapmıyorsun? Yahu niye yapayım Almanca tiyatro? Pardon. Niçin Almanca tiyatro? Almanya'da tiyatro yok mu, Alman tiyatrosu? Almanya'da Türkçe tiyatro yok. Asıl olan zenginlik bu. Mesele dil değil, mesele aynı sahnede hiç birbirini tanımayan insanların yan yana oturup o havayı soluması, o hikayeye ortak tanıklık etmesi ve oradan çıkarken dışarıda kendi aralarında hiç tanımadıkları insanlarla bile hikayede soru işaretlerine, o sorulara cevap aramaları.
1: Ve o kadar kıymetli sanatçıların oyunlarını sahneye taşımışsınız ki. Çok önemli, çok önemli gerçekten. Sadece Türkiye için değil, yani yurt dışındaki seyirci, tiyatro severler ve Almanlar için de yazarlarımız görmeleri. Yani dünyalarca para verseniz, yani çok masraf yapmanız lazım bunun tanıtımı, aynen, için. Siz aslında kolaylıkla bu reklamı yapıyorsunuz. Turgut Özakman, Ferhan Şensoy, Kandemir Konduk, Özen Yula, daha ismini sayamayacağımız
0: her biri kendi içinde birer marka ismi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, marka isimlerin, doğru, tanıtımını yapmışsınız, oyunlarını sahneye taşımışsınız. Tabii ki izinlerini almak çok kolay bu yazarlardan. Çünkü yeter ki oynayın diyorlar, değil mi?
2: Ya, tabii onun da güçlükleri var. Almanya'da tiyatro yapmak deveye hendek atlatmaktan daha zor. Aslında ne kadar kolay da gözükse bir o kadar zor, bir o kadar da kolay aslında. Yeter ki doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla doğru işleri yapabilmek.
1: Zorluğu nedir?
2: Zorluk nedir? Mesela ben tiyatroyu kurarken, ya tiyatro mu kuracaksın dediler. Hmm,
0: bir azımsama.
2: Yani böyle bir, yani ne alaka Türk tiyatrosu? Hmm. Burada kim tiyatroya gidecek? Biz önce iki salon dolduruyorduk. Ve şu anda en son oyunumuz, yani galiba 15'e yaklaştı.
0: Harika.
2: Yani. Festivali başlatırken

0: festivale gideceğiz. Gerçi de aynı şeyi yine söylediler. Yani ne festivali dediler. Yani tiyatronun insan üzerindeki etkilerini ancak o insanlara bunu yaşatarak gösterebilirsiniz. Yani bir yazarın hikayesini anlatırken, bir derdimizi anlatırken, bu derdi dünyanın bütün insanlarıyla dertlendirmek, ilişkilendirmek. Yani işte mesela en son oynadığımız oyun, sevgili arkadaşım Vedat Diren'in yazdığı, özel yazdırdık. Aslında bu arada şey de, hani biz yeni eser de kazandırıyoruz Türk tiyatrosuna. Yazarları teşvik ediyorum. Yani onlara, hadi bize şöyle bak, ne yazayım dedi. Dedim bakın, sorun var. Sorun o kadar çok ki dünyanın her yerinde bir sorun var. Bu sorunlardan bir tanesi aile. Birbirimizle iletişim kuramıyoruz. Aileler kendi aralarında artık anneler çocuklarıyla, kocalar eşleriyle, babalar işte bir şey var, eksik bir şey var. Biz dedim bunu bir şekilde buradan göstermemiz lazım ki ben zaten seçtiğim bütün oyunlarda mutlaka yani hikayenin içinde bir derdi olmalı bu işin diyorum yani. Yoksa bir sürü oyun var. Bir oyunu seçerken de hani repertuar oluştururken de yani hadi şu oyunu oynayalım biraz gülsünler insanlar eğlensinler gitsinler bu değil ki. Oradan çıkarken heybelerine bir şey koysunlar. Mesela son oyunda bir tane replik söyleyeceğim şimdi size. Bir yazarın sözü o kadar yakıştı ki o sahnede tam orada. Tabii diyor her kötünün iyi bir hikayesi vardır diyor şimdi. İyiyi kötüyü aradık. Ailenin içindeki o kopuşluğu aradık. İnsanlar oyundan çıktıktan sonra biz kendimizi gördük. Öteki dedi ben annemi gördüm. Öbürü dedi ben bunu gördüm.
1: Ya herkes
0: Yani
1: içindeki bir eksikliği aslında baktığınızda puzzle'ın eksik bir parçasını tiyatro ve sanatta tamamlamış oluyor baktığınızda.
0: aynen. Ve oradaki cümleler, oradaki geçen hikaye, oradaki kelimeler o insanların hazinesine, bilinçaltına bir şekilde yerleşiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada eğer bir hikayeniz varsa, bir derdiniz varsa, anlattığınız bir şey varsa ve bunu doğru bir şekilde eğer anlatabiliyorsanız işte orada hedefe ulaştık diyorsunuz. Zorluktan kastım da şu, hani o az önceki sorunuza gelecek olursak bir defa insanlar tiyatroya gitmeye korkuyor orada.
2: Neden?
0: Yani acaba işte ben tiyatro bilmiyor, gitmemiş. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş insanlar var. Yani buradan
2: Hem
0: söylüyorum size.
2: Türkler hem Almanlar açısından mı
0: Almanlar
2: söylüyorsunuz
0: bir
2: bunu?
0: şekilde gidiyorlar ama Türk tiyatrosuna gelmiyor. Ben de şey dedim. Mesela bir Türk taksici bir çocukla karşılaştım. Dedim akşam dedim oyun var bak Vural dedim gelin oyunu izle. Abi dedi yengemi de al gel. Bak misafir ediyorum sizi. Abi dedi ben geleyim de dedi hani yenge dedi ne dedim yenge ne? Yenge anlamaz ki dedi. İtalyan dedi. Ya anlayacak dedim Almancası var. Evet dedi üst yazı var. Nasıl yani filan. Hiç gelmemişti yani. Çocukla karşılaşıyoruz ama o da hayatı boyunca hiç tiyatroya gitmemiş. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş. O kadar çok
1: Geldiler
0: insan
1: mi
0: var
1: peki?
0: ki. Bir şey söyleyeyim mi? 15 kişi geldiler. Ve
1: Maalesef.
0: içinde Hırvat, Yunan, iki tane Afrikalı, bütün taksi durağındaki arkadaşlarını, eşlerini toplamışlar geldiler.
2: Çok güzel.
0: Ve o gün
1: Öyle gelinmez, böyle gelinir diyerek bütün aileyi toparlamış.
0: yani o gün ben dedim ki ya dünya buraya geldi. Şimdi orada Yunanlı, işte şeyle Nijeryalı bir çocuk, Afrikalı birisi eşiyle gelmişler. Ondan sonra ben davet ettim bunları. Yani biraz da tabii şey çocuk da çok böyle sürekli konuşuyoruz. Tiyatroya gidiyorum filan şu bu. Yani hoşuma gitti. Onlar gelip Türk tiyatrosunu gördüler. Oyunu izlediler. Yani
1: Hayatlarında bir ilk oldu aslında
0: evet,
1: baktığınızda.
0: evet.
1: Bir ilk
0: Ve
1: oldu.
0: dolayısıyla bir de zorlu kısımlarından bir tanesi şu, Almanya'da biraz daha zaman sorunumuz var. Yani insanlar sabah erken kalkıp işe gidiyorlar. Oraya gelmeyi kendilerine yani zul görüyorlar. İşte festivale davet ediyorum birini. Ya diyor işte bana diyor çok uzak diyor. Şimdi festivalde bir
2: Bunlar
0: oynayayım.
2: bahane.
0: Evet.
2: Bunlar bahane.
0: Şimdi bana diyor çok uzak. E dedim ne yapacağız? Bakın dedim. Kaç kilometre oradan burası? E işte 40 kilometre. Trenle kaç dakikada geliyorsun? 20 dakikada. Bu insanlar dedim 3000 kilometreden kalkıp buraya siz oyun izleyin diye, orada bir hikayeyi, bir ana tanıklık edin diye, Türk tiyatrosu bu sahnede olsun diye geliyorlar. Siz dedim şuradan 20 dakikalık tren mesafesi. Ya hiç böyle düşünmemiştim dedi.
1: Demek ki iletişim kurmak ve anlatmak gerekiyor Kamil Bey sürekli. İşte. Yani bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan, kolay değil tabii ki. Ama bu başarıldığı takdirde işte sonuçları almaya başlıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Dünyanın her yerinde var ama bu bahanecilik. Yani evet, özellikle sanata karşı.
1: Özellikle belki teknolojiyle de, birlikte.
2: Evet, ön yargı. Bir o ön yargıları kırmak. Yani ya sevmezsem, ya sıkılırsam. Sıkıl, patla ya. Patla ama orada sıkıl yani. Çünkü orada sıkıldığın şey sana hakikaten arka tarafta hem beynini çalıştıracak, farklı bir şey sunacak. Sıkılmaktan da korkan bir toplum olduk. Yani dünya açısından, dünya insanı sıkılmaktan korkuyor.
1: Sabırsızız artık.
2: Çok sabırsızız.
1: Doğru.
0: Yani bir tane hacı amcayı getirdim tiyatroya. Hakikaten yani buradan söyleyeyim yani bunu. Hı. Oyun bitti. Tekerlekli sandalyeyle getirdi. Hatta torunu, bravo, benim sevdiğim bir kardeşim. Bravo. Dedim ki al getir amcayı dedim. Getirdik kenara. Şey yaptık, salonumuz da müsait yani tekerlekli
1: sandalye. Muhtemelen onun da ilk gelişidir oyuna.
0: İlk gelişi. Hı hı. Hacı amca oyunu izledikten sonra bre yavrum dedi. Yahu dedi bu ne kadar dedi güzel bir şeymiş. Ben dedi niye bunca zaman bir tiyatroya gitmemişim dedi.
2: Yılları gitmiş.
0: Sen dedi bundan tiyatrosu sonra bana haber vereceksin dedi. Ben biletimi dedi satın alıp geleceğim dedi. Yahu canlı canlı dedi dizi izler gibi burada dedi oyun izledik dedi. Yani o hacı amcanın gözündeki ifadeyi, onun o duruşunu, o hikayenin içinde kayboluşunu o kadar da keyifle izlemiş, anlamış ki replikleri falan da tekrar ediyor. Sonra yeğeniyle, torunuyla tekrar konuştum. Dedi ki ya dedem dedi acayip etkilendi dedi yani. Bir haftadır dedi biz evde dedi sizin oyunu konuşuyoruz. Boş çerçeve oyunumuz vardı onunla ilgili.
1: Ya bunlar... Ama hayatta bu kıymetli değil midir? Evet. Yani biz yayınlarımızda da zaman zaman Yasemin'le bunu hep dile getiriyoruz. Evet. Yaptığımız işte bir kişi, iki kişi, on kişi. Sayının, rakamın hiçbir önemi yok. Yaşam yolculuğumuzda, yaptığımız işlerde, hayatta geçirdiğimiz mesleklerimizde bir kişinin bile yüreğine dokunabiliyorsak eğer,
2: evet,
1: ben bunun son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani işte Hacı amca, o taksici kardeşimiz, Vural mıydı ismi?
0: Evet.
1: Yani o... Herkes ve herkes bir ailenin ortak parçası olmaya başladığı andan itibaren bu farklı bir sinerji yaratmaya başlıyor. Bu kesin.
0: Yani o oyundan sonra birinin çıkıp ya ben kendimi gördüm sahnede işte dediği zaman işte ben orada zaten.
1: Tamam yani diyorsunuz. Ben doğru bitiyorum. Yoldayım.
0: Evet.
1: Ben doğru yoldayım.
2: Yani... Zaten bir röportajınızda demişsiniz ki elbette bir yanımız hep acımakta ama biz biliyoruz ki dünyayı sanat kurtaracak. Sanat acıyan yerlerimize merhem olacak demişsiniz.
0: Evet. Ne güzel
2: çok
0: dedim.
2: Da,
1: çok
2: demişim.
1: Güzel cümle.
2: Çok güzel cümle.
0: Evet bunu birkaç yıl önce söylemiştim. Gerçekten de her yerimiz acıyor. Sanat bizim insan yanımızı ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Hayata nesnel gözle bakmanın dışında hayata daha güzel bakmamızı sağlıyor. İşte az önce ne kadar güzel söylediniz. Her şey sevmekle başlıyor. Sevmenin evet, yolu da sanattan geçiyor.
1: Çok doğru.
0: 2013 yılında Frankfurt'ta bizim ekipten kız arkadaşlar, ekipten işte içlerinde mühendis, öğretmen, işte her meslek dalından, branştan arkadaşlar var. Hocam burada bir ödül var. Her yıl ödül dağıtıyor Frankfurt Belediyesi ve biz de seni aday göstermek istiyoruz. Yahu dedim dur karıştırmayın şimdi ne ödülü. Bunlar hazırlamışlar bizim benim yaptığım bütün işleri. Hı hı. İşte ben mesela Butzbach cezaevinde Frankfurt'ta yakın 6 ay boyunca oradaki mahkumlarla gönüllü olarak gidip onlara tiyatro kursu verdim.
1: Sonra onların bir oyunları oluyor galiba değil mi? Ya da oyun aşamasına mı geliyor?
0: Oyun aşamasına geldik ama oyunu çıkaramadık. Çünkü bazı mahkumlar oradan tahliye edildi. Başka yere falan geçtiler ama o 6 ay boyunca orada mesela bir anekdot, küçük bir anekdot şey demişti mahkumun birisi bana. Hocam dedi ben bir gün buradan tahliye olursam beni tiyatronuza alır mısınız dedi.
2: Ay ne güzel, ne kıymetli.
1: İnsan tüyleri diken diken oluyor.
0: Evet yani bu işte... Orası bir de terapi merkeziydi.
2: öyle sevmiş ve şifalanmış ki devamında da onun
0: Aynen.
2: içinde olmak istiyor.
0: Ve bir şey daha söyleyeyim
2: Evet.
0: mi? Bu çocuk bana bir oyun yazdı, gönderdi. Şu an benim arşivimde duruyor. Bir
2: Oynamadınız.
0: mahkumun, evet, şu an ben onu hani nadasa bıraktım tabiri caizse. O bir demleniyor. Ben onu okuyorum arada bir.
1: Ama orada da bir insana yüreğine dokunmuşsunuz işte. O da artı bir.
0: Evet.
1: O da artı bir.
0: Dört mahkumun hayatını 24 saatini 24 dakikada anlatan bir oyun yazmış. Bundan sonra.
2: Ne zaman sahnelenecek?
0: Yani işte o duruyor şu an. Tabii değişik farklı projelerimiz var.
1: Her şeyin bir zamanı var
0: diyorsunuz. Yani evet, zamanı geldiğince ben de o oyunda çıkacak ortaya bir şekilde. İşte çocuklar için yaptığım projeler var. Mesela işte bir ilkokulda bizim birazcık hiperaktif Türk çocukları ile ilgili, orada bir pedagog arkadaş işte bir şey yapalım dedi. Hocam dedi, böyle bir burada dedi bir etkinlik yapsak, çocuklarla ilgili bir tiyatro çalışması yapsak dedi. Olur dedim. Nasıl yapacağız? Dedi ama dedi çok sıkıntılı çocuklar ve bu çocukları artık okulda şeyleri var. Dedim şöyle yapalım. Biz Türkçe yapacağımız için bana 10 çocuk lazım. Dedi bunlar da 7-8 falan, 7 kişi falan. 20 çocuk bulalım. Biz onların içinden seçmeler yapıyormuş gibi. Bu 10 çocuğu, 7 çocuğu aldık. 3 tane de üstüne ekledik. Biz bunlarla Muharrem Buhara'nın Konuşan Hiddi adlı çocuk oyununu çıkardık. Benim tabii alnımın damarı çatladı. Saçlarım diken diken oldu ama ben hep o saçlarımı böyle düzelttim. O hedefe ulaşmanın verdiği heyecan, o çocukları ben 1000 kişinin karşısında çıkartıp Türkçe oyun sergilettim.
1: Ne güzel.
0: Ve o çocukların
1: yani
0: aileleri...
1: Yani kendi okullarında sıkıntı yaşayan
0: evet,
1: çocuklar bir oyunun parçası oldular.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Hocaları da aynı şeyi söyledi. Bizim pedagog okuldaki arkadaş da aynı şeyi söyledi. Ve aileler hala çocuk, üç çocuk özellikle, onun aileleri işte bizim çocuğumuzun sizin tiyatro dersleri oyunundan önce bir hayatları vardı, oyunundan sonra bir hayatları vardı diye böyle
1: size bir geri dönüş oldu.
0: Geri dönüş oldu ve o beni çok mutlu etmişti. Yani bu tür projeler yaptık. Neyse, uzatmayayım. Konu çok uzun. Beni niye geldik buraya? Siz sanat dediniz ya. Projelerimi alıp götürüp belediyenin önüne koymuşlar ve bunların hepsini ben gönüllülük esasıyla yapıyorum. Bir baktım ben şeydeyim, metrodayım, telefonum çalıyor. Buyurun. Biz dedi Frankfurt Belediyesi'nden arıyoruz. Az evvel yapılan işte başvurular jüri tarafından değerlendirildi. Sizi yılın vatandaşı seçtik. Lütfen bizimle iletişime, telefon numaranız var. İşte tekrar bir şey yapar mısınız? Dedim herhalde dalga falan geçiyorlar. Vardır ya, baktım hakikaten de şey, telefon numarası kurumsal bir telefon. O yıl Altex Heldin dedikleri, yani gündelik kahramanlar başlığı altında ben Frankfurt'ta yılın vatandaşı seçilmiştim.
1: Güzel bir şey.
0: Hatta bana bir Hessen kartı verdiler. O kartla 2 yıl ben müzelere, tiyatrolara, sinemalara, her yere bedava girdim. Yani böyle güzel, keyifli
1: bedava
0: bir şey olmuştu.
1: Bedava kartın yanında müthiş bir onur aslında baktığınızda.
0: Evet. Orada da bir konuşmamda bir söz söylemiştim. Bunlar entegrasyon diye sürekli bir bağırıyorlar
2: evet,
0: ya. Almanların özellikle entegre olsunlar. Ya artık entegre olduk, artık Almanlaşmaya başladık kardeşim. Hı-hı. Orada bir söz söyledim. Bakın, entegrasyon diye bas bas bağırıyorsunuz. Entegrasyona giden en güzel yol sanatla yapılan yolculuktur. Gelin sanatla birlikte birleşelim. Ve bu sözüm onların da mottosu oldu. Hala sayfalarında da durur. Bunu iyi kullanmışlardı. Yani sanatla yapılan her yolculuğun her aşaması başarı, her aşaması iyiyi, doğruyu, güzeli bulmak ki bugün Altöper'in tepesinde yazar bir yazı vardır. Warum Schönen Guten diye. İyi, güzeli, doğruyu bulabilmek. Yani sanatın hedefi de bu zaten. Dolayısıyla yani sanat bizi iyileştiriyor, güzelleştiriyor. İşte bunun bir parçası olan tiyatro içinde her şeyi barındırıyor. Müziği var, ritmi var, dansı var, güzel konuşması var. Yani
1: çok katmanlı bir sanat aslında baktığınızda.
0: Tabii ki.
1: Çok
0: bir de sevdirdiğiniz zaman hem buradaki gençlerimizin, Almanya'da yaşayan gençlerin tabii, Türkçe ile olan bağları kopmuyor.
1: Tabii.
0: Hem onların kendi dünyalarında Evet.

0: özgüvenlerini artırıyorsunuz. Sahneye çıkıp oyun oynuyorlar. Arkadaşları gelip onlara özeniyorlar. Ve bu özentiyle birlikte ne kadar doğru bir iş yaptığımızı hem ülkemizi tanıtıyoruz, hem dilimizi tanıtıyoruz, hem kültürümüzü
1: Hem
0: tanıtıyoruz.
1: köprü kuruyorsunuz.
0: Hem köprü kuruyoruz ve hakikaten de yine bir röportajımda şey demiştim. Ne diyorsunuz dedi, yani dünya ile ilgili. Dedim dünyayı sanat kurtaracak, tiyatro değil. Dünyayı tiyatro kurtaracak dedim. Bunu manşete taşımışlar. Şimdi yayından sonra gösteririm. Yani Frankfurt'ta Nunçova
1: Çok güzel.
0: bunu gerçekten de manşete koydu ve alt başlık verdi.
2: Tabii böylesine bir tiyatro 13 yıldır devam eden bir festival süreci. Şunu sormak istiyorum. Kaç kişilik bir ekipsiniz? Ve gönüllülük esasına dayalı mı ilerliyor? Yoksa bir çekirdek grubumuz var ama isteyen gençleri, tiyatroyu sevenleri, tiyatro bilenleri, iyi oyuncuları da alıyoruz ve dönem dönem onlarla yolumuza devam ediyoruz mu diyorsunuz?
0: Yani şöyle, biz bir defa çok kişiyiz. Çok kalabalığız. O kadar kalabalığız ki bir anda biz 50-60 kişi olabiliyoruz.
2: Bir anda 20 kişide
0: Bir
2: kalabiliyorsunuz
0: anda
2: mu?
0: 100'e de
2: Oh.
0: çıkabiliyoruz. Ama asıl bir çekirdeğimiz var. Bunlar şu an mevcut durumda iki oyunumuz var. Gerçi birisi bitti. Ferhan Şensoy'un Aşkımızın Son Durağı. Onu bitirdik. Ferhan abinin vefatından sonra en son bu sene başında oynadık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Boş Çerçeve devam ediyor. Onun oyuncuları var. Şimdi yeni bir oyun koyuyoruz. Molière ilk defa bir klasik yapacağız bu arada. Onu da sizin aracılığınızla duyuralım. Molière'in Cimri adlı oyununu sahneleyeceğiz. Orada mesela sadece sahnede 12 kişi var. Sahnenin gerisinde de bir o kadar, 12-13 arkadaşımız. Tabi bunlar ışık, ses, kostüm, dekor, sahne amiri, süflör vesaire. Kalabalık bir ekibiz. Yani bütün oyundaki mevcut oyuncu kadrosu ve teknik ekiple beraber sayacak olursak normal bir sayımız 30'un üstüne çıkar diye düşünüyorum. Yani
2: Yerleşik bir sahneniz var mı Frankfurt'ta?
0: şöyle, yerleşik bir sahnemizin olması çok zor. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim bakın, İngilizlerin tiyatrosu var. İspanyolların tiyatrosu var. Giriş şişe tiyatro var. Yani Yunanların var. Biz en çok yabancı biziz şu anda Almanya'da. Bizim niye tiyatromuz yok? Bunun için çalışmalarımız sürüyor Yasemin Hanımcığım. Yani inşallah kendi
2: Neticelesiniz
0: tiyatromuz bir
2: inşallah.
0: gün olur. Oraya
1: İnşallah.
0: kapısına Frankfurt Türk Tiyatrosu yazacağımız tabelanın
1: Her
0: altında
1: şey bir
0: da.
1: hayalle başlar demedik mi?
0: Evet.
1: Bir gün
0: Şimdi
1: bakacağız.
0: evet.
1: O tiyatro kurulmuş inşallah.
0: Neden olmasın? Her
1: Biz de
0: şey
1: ekip
0: hayal.
1: olarak geliriz. Sizi en ön sıradan izleriz.
2: Tabii.
0: Yani
1: Beni sevgili
0: muhteşem
1: Didem.
0: olur.
2: Evet. Orada
0: Yani
2: yayın da
0: muhteşem olur.
2: yaparız.
0: Tabii
1: Orada
0: neden
1: yayın da
0: olmasın?
1: yaparız.
0: Yani şöyle söyleyeceğim. Hayallerim benim tek tek gerçek oluyor. Yani işte tiyatro kurmak için önce iki kişilik bir oyunla başladım. Bir anda 20 arkadaşla birlikte Turgut Özakman'ın Töreoğlu'yla başlayan hikaye. Sonra işte rahmetli Erol Günaydın hocamın bana katkısı, Ferhan abinin oyunları.
1: Çok
0: Sonra
1: önemli isimler var. Araya giriyorum. Haldun Dorman, Ayla Algan, Tamer Levent, Oya Başar. Bunlar kurulduğu andan itibaren yürekleriyle ve hiçbir karşılık beklemeden sizin yanınızda olmaya devam ediyorlar.
0: evet.
1: Bu da çok kıymetli, çok özel bir şey.
0: Yani şöyle, bir defa buradan sizin aracılığınızla bir kere daha rahmetli anmak istiyorum ikisini de. Hem Ayla Algan hem Haldun Dorman
1: Nurlar
0: bizim
1: Akındır
0: için,
1: ismi hepsi.
0: gerçekten de onların yeri asla dolmayacak.
2: Nurlar için o yüzden
0: Çünkü
2: inşallah.
0: onların bir hayali vardı. Türk tiyatrosu Avrupa'da hak ettiği yere gelene kadar, son nefesimize kadar çalışacağız diyorlardı. Geldiler, gördüler ve gördükten sonra ilk festivalden bu yana, işte Ayla abla olsun, Aldun abla olsun, sağlık durumları el verdiğince çıkıp geliyorlardı. Onlarla ilgili gerçekten ben o kadar çok

0: söylenecek söz var ki. Ama minnettarım. İkisi de Türk tiyatrosunun önemli isimleriydi. Şu an halihazırda işte hem Tamer abi, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu.
1: Evet.
0: İşte biz rahmetli, onu da geçtiğimiz ayda kaybettik. Zihni abi, Zihni Göktay
1: Zihni
0: 3
1: Göktay.
0: kere geldi festivale. Bu iş çok kıymetli, bunu devam ettir diye. Yani sürdürülebilirlik önemli. Tabii ki önüme çıkan ilk virajdan ben de sola sapıp aman ya bununla mı uğraşacağım diyebilirdim.
2: Yok yok,
0: Ama
2: vazgeçmeyin.
0: kolay kolay insan işi dedim. Biz bu işi bırakmamamız lazım. Çünkü artık bu bizim de benim şahsi meselem oldu. Çünkü yani Ayla ablaya söz verdim. Haldun abiye söz verdim. Bunlar bu tiyatronun yaşaması için her şeyi yaptılar.
2: Zerrin Tekindor'un sizinle ilgili çok güzel bir tanımlaması var. İzninizle onu paylaşabilir miyim?
0: Lütfen buyurun.
2: Çağırıyorsunuz. Çok kıymetli bir oyuncudur bu arada.
1: Tabii.
2: Şöyle diyor,
1: Evet.
2: tamamen onun cümlesini aktarıyorum. Elçiye zeval olmaz. Bundan birkaç sene önce diyor, delinin teki beni aradı. Ama diyor, şahane bir deliydi. Ben de tamam dedim, geliyorum o zaman dedim. Yani öyle güzel bir sempati, öyle güzel bir sevgi ailesi yaratmışsınız ki insanlar hayır demeden koşa koşa bütün yürekleriyle sizin yanınızda olmaya devam ediyorlar.
0: Çünkü Erol Hocam'ın bana verdiği büyük bir miras var. Bir kelimeden ibaret. Hayatta ne yaparsan yap samimi ol demiştir.
1: Çok doğru. Çok kıymetli. Evet.
0: Samimiyet bence bu festivalin, bu tiyatronun buraya gelmesindeki sihirli sözcük samimiyet.
2: Ve sevgi diyelim mi?
0: Sevgi mutlaka. Zaten
1: Hı.
0: sevgisiz hiçbir şey
1: Ama
0: olmaz ama
1: samimiyet ve dürüstlük değil mi?
0: bakın
1: İşinizi düzgün yapıyor olmak.
0: kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Bugün sizden önce yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarını ziyaret ettim.
1: Onlar da size destek
0: Yıllardır
1: oluyorlar. Teşekkür
0: destekliyorlar.
1: ediyoruz.
0: Ben
1: Evet.
0: hakikaten onlara teşekkür ediyorum. Çünkü kendimizi sahipsiz hissetmiyoruz. İşte Frankfurt'ta bulunan Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğumuz. Benim yine bir takım temaslarda bulunacağım, toplantı yapacağım. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz her yıl oyunlarıyla festivalimize katkı sağlıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerçekten bu konuda yani azami gayret, azami destek çabaları sürüyor. Yani bizim bu mücadelemizi gördükçe bireysel sanatçılar da yani işte bu sene geçtiğimiz yıl Celal Kadri Kınoğlu festival küratörü, bu yıl işte Zafer Algöz festival
1: Evet.
0: küratörü. Şimdi bu yıl da yine faaliyet raporumuzu, her şeyimizi bitirdik. 14. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin çalışmalarına bugünden başladık.
1: Hep yazın yapıyorsunuz. Haziran'da.
0: Yani
1: Evet.
0: yazın başlaması işte bahar sonu
1: Bahar
0: diyelim.
1: sonu.
0: Yani Mayıs'ın sonu ya da Haziran'ın ilk haftası. Ya bir Frankfurt'ta başka bir şey oluşmaya başladı. Yani bu festivalle bu sadece bir festival değil. Bu insan hayatına dokunma, bu bir araya gelme.
2: İnsanların hayatını
0: Yani
2: farklılaştırma, farkındalık kazandırma. Mesela Fanus'un izleyicisi çokmuş. Sizinle yayından önce araştırdım. Türkler ve Almanlar bu oyunu birlikte omuz omuza izlemişler, birlikte izlemişler. Ve bu oyunun kaleme alan kişi Vedat Dili, Antepli bir baklava işletmecisi.
0: idi. Gerçi
1: İdi.
0: şimdi baklavayı bıraktı da.
2: Tiyatroyu mu atıldı?
0: Yok. Ya eczacı bir arkadaşımız Vedat Diri. Mesela o oyunun da süpervizörlüğünü Ayla abla yapmıştı.
2: Neydi?
0: Yani evinde sabahın dördüne kadar oturup rejiyi beraber böyle tartışa tartışa şey yaptık, sohbet ettik. Neyse yani uzun lafın kısası o kadar çok hikaye var ki yani bu 23 yılın içerisinde şimdi sıkı durun size rakam vereceğim. Ben de biraz dersime çalıştım
1: Evet.
0: geldim.
1: Kaç oyun, kaç seyirci?
0: Toplam seyirci sayısını bilmiyorum ama salonumuzun doluluk oranı genelde %90'dır yani.
1: Süper.
0: %100'ün üstüne çıkan da
1: Çok
0: olmuştur.
1: başarılı.
0: Salonumuz 400 kişilik, 250 kişilik ve 900 kişilik salonlardan oluşuyor. Şu ana kadar toplamda 138 Türkçe değişik oyununu
2: Harika.
0: biz Almanya'daki tiyatro severlerle buluşturmuşuz.
1: 138.
0: Evet.
1: Çok büyük başarı.
2: Harika bir başarı.
0: Yani
2: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
0: bu da ben de şaşırdım. Allah Allah dedim yani. Zaten festivalde her festivalde yaklaşık bir 10 8 oyun, 7 oyun falan oluyor. 13 festival geçti geriye. Bizim kendi oyunlarımızı da ekledik.

0: dersek. Dolayısıyla keyifli, güzel. Orada Frankfurt'ta bir Türkçe konuşan tiyatro var. Orada bir tiyatronuz var. Salondan bahsetmiştiniz. Vallahi o kadar çok doluyuz ki hangi kanaldan nereden gideceğimizi de şaşırdık.
1: Güzel.
0: Zaman da yetmeyecek galiba.
1: Evet.
0: Salon şöyle kendi salonumuz olsun istiyoruz. Hayalimiz bu. Bir hayalimiz Türkçe tiyatroydu. Tiyatro Frankfurt'u kurduk. Festivaldi. Onu da hayal kurarak başladık.
1: Ne güzel.
0: Şimdi oyunlarımızın hepsi sold out. Kapalı gişe oynuyor festivalde.
1: Kami Bey, inanır mısınız? Şu söyleşi daha devam
0: Süre
1: eder. Su gibi
0: yetmiyoruz.
1: akıp geçti ama malum yayıncılıkta bir süremiz var. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Nice
1: Hayallerinizin gerçekleştiği nice güzel yıllarınız, sanatla
0: yıllar.
1: dolu nice güzel yıllar olsun
0: Nice
1: inşallah.
0: oyunları daha sanatseverlerle buluşturun ve tabii burada isimleri geçen çok kıymetli sanatçılarımızla rahmetle millet de
1: Evet.
0: anıyoruz.
1: Evet,
0: Ayla
1: doğru.
0: Algan, Haldun Dörmen, Zihni Gökçay ki geçen sezon programımıza katılacaktı. Rahatsızlığı sebebiyle katılamadı Zihni Bey. Çok kıymetli. Hepsini anıyoruz ve size çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür
0: Emekleriniz
1: ediyorum.
0: için ve buraya geldiğiniz için. Sahne tozunu getirdiniz. Sağ olun, var olun.
1: Tiyatro birleştiriyor, barıştırıyor,
0: Şifalandırıyor.
1: bir araya getiriyor. Tiyatro kömür kırıntıları arasında kalmış tek kristal parçamız diyelim.
0: Evet.
1: Son noktaya koyalım Yasemin.
0: Evet. Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun. Hoşça kalın. Tiyatrosuz kalmayın diyorum ben de. Çünkü
1: Teşekkür.
0: tiyatro hayattır.
1: Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı telefon attığımızda bizlerle birlikte olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda olacak ve Yunanistan'ın gündemini aktaracak bize. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Filenin sultanları kupayla yurda döndü. 2026 Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımı kupasıyla yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlılar'da Kaptan Gizem Örge her emeğin bu sevgiye değdiğini belirtirken baş antrenör Daniel Santarelli Türkiye'yi gururlandırmanın mutluluğunu yaşadıkları

0: yaptıklarını söyledi. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonun finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyaya uzanan Filenin Sultanları'nı taşıyan uçak saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na indi. Irak Başbakanı Zeydi Türkiye'ye geliyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin yarın Türkiye'yi resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışıdır açıklamasını yaptı. İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin geniş füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. AK Parti sözcüsü Çelik, terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geldik dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Tom Barak'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Sudan Dışişleri Bakanı Salem Türkiye'ye geliyor. Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salem, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Putin, Rusya hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Fransa'da 2026'da 116 bin hektar alan kül oldu. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yılbaşından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğünde tekabül edilen 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. İspanya'nın ve Fransa'nın yangınla mücadelesine Avrupa Birliği desteği geldi. Avrupa Birliği, Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınları nedeniyle Avrupa Birliği sivil koruma mekanizması kapsamında hava ve kara desteği sağlandığını bildirdi. İran, ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik, vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz dedi. ABD Büyükelçisi Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güzergahtan sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurdu. İran'ın gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran'ın belirlediği rota yerine alternatif güzergah üzerinden sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurduğu belirtildi. Brent petrolün varili 86,61 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 86,61 dolardan işlem görüyor. Son haberimiz yine ekonomiden. Altın haftaya yükselişle başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.237 liradan işlem görüyor.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, Spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Günün Özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı. Telefon hattımızda konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta temenni ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Aslında haftaya çok güzel başladık. Güzel haberlerle başladık. Filenin Sultanları Kupa'yla daha 1-2 saat önce yurda döndüler. 15:20'de İstanbul Havalimanı'na indi uçakları ve Milletler Ligi şampiyonu oldular. Brezilya'yı 3-1 yendiler. Türkiye'yi ikinci kez gururlandırdılar. 2023 yılında da şampiyon olmuşlardı çünkü. Siz neler söylemek istersiniz?
1: O kadar hasretiz ki böyle güzel haberleri bütün millet olarak kurmaya, kucaklamaya, yan yana durabilmeye ve yine göğsümüzü kabartan gurur dolu bir haber. Ay yıldızlı bayrağımızı en tepeye diken kızlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar Viyana'yı takip eden, üç ayakta da gerçekten büyük başarıya şahitlik eden biri olarak söylüyorum.
0: Evet.
1: Yıllardır kızlarımız bize bu başarıları yaşatıyor. Biraz da bizi alıştırdılar artık galiba
0: Evet.
1: şampiyonluk. Sıradanlaşmaya başladı bizim kızlar açısından bakıldığında. Voleyboldaki büyük başarı, Türkiye açısından bu gurur tablosu, erkek voleybol takımları da şimdi aynı noktaya geldi.
0: Evet.
1: Dünyada ilk 8'e kaldılar. Tarihimizde ilk defa oluyor bu, final grubuna kalmak. Ya aslında demek ki doğru planlamayı yaptığımız zaman, doğru senkronizasyonu tutturduğumuzda, doğru idari anlayış, doğru sevk, doğru yönetim mantalitesi oturduğunda, sporun her dalında başarılı olabileceğimiz gibi ben eminim. Ekonomide de, dış politikada da, iç politikada da, hukuk mecrasında da çok önemli işlere imza atabiliriz. Çünkü bu sadece atletizmle ilgili değil, fiziksel bir beceriyle, fiziksel bir donatıyla ilgili değil. Bu disiplinle alakalı, bu doğru sevkle, doğru organizasyon mantığıyla alakalı ve tabii burada Voleybol Federasyonu Başkanımızı bir kere daha tebrik etmek lazım. Çünkü sıradan bir başarı olmadığını, tesadüfi olmadığını 10 yıldır, değil mi? Yani bayan voleybol takımlarımız Avrupa'nın en önemli kupalarını yıllardır Türkiye getiriyor.
0: Evet.
1: Dünyanın en kaliteli ligi kadın voleybolunda Türkiye'de oynanıyor. Avrupa şampiyonu olduk, dünya şampiyonu olduk, Viyana'yı kazandık. Demek ki evet, disiplin, doğru sevk, doğru idare, doğru organizasyon üst üste geldiğinde başarı kaçınılmaz oluyor. Yazı Hanım, biraz da beklemek lazım aslında. Yani 90
0: Evet.
1: milyonuz, Avrupa genetiğimizde var, Asya genetiğimizde var, çok güçlü bir senkronizasyon var.
0: Kesinlikle öyle
1: Bunları
0: tabii ki.
1: toparlayabiliyor olmak da hem teknik kadronun başarısı, hem yönetimin başarısı, hem kızlarımızın tabii ki başarısı, ama federasyon başkanına da hakkını teslim edelim isterim.
0: Evet, Milliyet Gazetesi manşetinde tabii çok geniş yer verilmiş ve diyor ki bakın bir cümlede bu takımın temelleri 2003 yılında atıldı. Öyle bir günde kazanılan bir başarı değil yani.
1: Hiçbir şey. 20 yıl önce
0: Tabii
1: bir
0: ki.
1: dönemde olimpiyatlar var. 16 yaş altı, 17 yaş altı, 18 yaş altı. O zamanlar bize kadın voleybolunu sevdiren Neslihan vardı. Bugün de almış oldum kendisini.
0: Evet.
1: Yani gerçekten onlarla beraber 2010'lu yılların başından itibaren izlemeye başladık. Yani neler oluyor burada diye söylemeye başladık. Şimdi görüyoruz ki altyapı, hep söylüyoruz, altyapıya harcanan meblağlar
0: Evet.
1: asla boşa gitmez. Bizim tabii futbolda ve biraz da basketbolda son yıllarda bir yabancı transfer hayranlığımız var. Doğru. Yabancı transferin önündeki engeller şüphesiz kaldırılmış olmalı, anlıyorum, ama altyapıya siz biraz böyle motivasyon kaynağı sağladığınız
0: Evet.
1: zaman evet, kızlarımız da erkeklerimiz de ay yıldızlı formayı terletmekten o kadar gurur duyuyorlar ki kendilerini ne kadar övünsek, ne kadar onlardan dakikalarca bahsetsek azdır diye düşünüyorum. Bir kere daha tebrik ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Nice nice başarılar diliyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımıza. Hem iç gündemimiz hem de dış gündem çok yoğun. Bir kere işte biraz önce haber bülteninde de gündemi aktarırken de dinleyicilerimize ilettik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim yani şu an için biraz yatışmış gibi görünüyor. Diplomatik görüşmelere alan açmak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurduğu açıklaması var. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz yaptı bu açıklamayı. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra süreç nasıl ilerler?
1: Amerika savaş sahasında kaybetti demek kolay değil. Ya da İran savaş sahasında kazandı demek de kolay değil. Ama stratejik anlamda ABD'nin bir yenilgiyi, bir mağlubiyeti kabul etmesinin vakti geldi. Trump'ı daha doğru kararlar almaya itecek hadise

0: bir zamandır bir iyileşme göstermiyorsunuz. Trump aynı durumla karşı karşıya. Tedaviyi kabul etmesinin bence ilk adımını attı. İran'ın Ürdün'ü vurmuş olmasına rağmen, çok sayıda Amerikan askeri hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, ben bu saldırılardan bir netice alamayacağım, bu belli dedi. Çünkü saldırılar sonunda İran şunu gördü, evet Amerika beni vurabiliyor. Hem de elini kolunu sallayarak vurabiliyor. Okullarda çocukları da katledebiliyor maalesef. Köprüleri vurabiliyor. İçme suyu tesislerini vurabiliyor. Askeri tesislerini vurabiliyor. Yaşadık. 3 tane nükleer santrali 4 saat içerisinde vurabiliyor. Tamam, bunu gördü İran. Ama İran'ın kaybetmeyeceğini de Amerika'nın anlaması lazım. Çünkü kendi sahası, kendi coğrafyası, birkaç bin yıldır ters geleneği orada. Medlerle oradaydılar, Sasanilerle oradaydılar. O bölge olduğu gibi bir Türk bölgesi. Yıllardır böyleydi. Bugün İran adında oradalar. Evet. O zaman İran'ın bu savaşı coğrafi anlamda kaybetmeyeceğini kabul ettiğiniz zaman müzakere masasında daha ne isteyeceğinizi bilerek oturabiliyorsunuz. Ne isteyecek? Bunu da ifade edin. Çok net. Eğer bu şekilde devam edecekse İran yönetim anlayışı, o zaman devrim muhafızların üzerindeki terörist yaftasının kaldırılmasını isteyecekler. Çok çok kesin bu. Biz Şubat ayından beri söylüyoruz. İkincisi, devrim muhafızlarıyla ekonomik anlamda ilişki kurmak durumunda kalacaklar. Çünkü ABD İran'a Hürmüz karşılığında bir vaatte bulundu. Sizin dondurulmuş mal varlıklarınızı çözeceğim ve var olan ambargoları kaldıracağım. Şimdi ambargoları kaldırmanız demek ticaret yapmanız demek. Ticareti kimle yapacağız? Ticareti İran'daki firmalarla yapacaksınız ve devlete ait olan bir takım özel sektörle de yan yana gelemez bir takım iktisadi işletmelerle yapacaksınız. Bu durumda bu iktisadi işletmenin neredeyse %60'ı devrim muhafızlarına ait. Biz devrim muhafızlarını terörist listesinden, bu sıfattan arındırmazsanız ticaret de yapamıyorsunuz. Bu saatten sonra İran'ın istediği çok net. İktidarlarının zayıflamamasını, ABD'nin askeri anlamda İran'a daha fazla zarar vermemesini ve devrim muhafızlarının üzerindeki iktisadi ambargoların altlarının kalkmasını istiyor. Amerika ne istiyor? Bir defa Amerika'nın ne istediği de çok açık. Hürmüz uluslararası bir hal alsın. Amerika'nın da kontrol mekanizmasında yer aldığı çok sayıda devletten oluşan bir yetenek bir organizasyon kurulsun ve bu ticaret devam etsin. Amerika'nın Hürmüz'ü kapatmak ve Çin'e dair ticaret önlemek gibi bir derdi hiç olmadı. Ama onu kontrol etme derdi oldu. Evet, ben diyor, Çin'e yönelik ticaretinizin farkındayım. Petrol satıyorsunuz, doğalgaz satıyorsunuz, çeşitli dönem dönem gıda, ekipman, mühimmat, imalat sanayinde, tekstilde bir takım eşyalar satıyorsunuz. Tamam, tamam ama dolarla. Amerika'nın istediği şey Hürmüz'deki gümrükleme sürecini, denetim mekanizmasını elde etmek. Eğer bunu yapabilirse hemen arkasından ikinci hedefi de şu. İran'ı tam anlamıyla Çin ve Rusya eksenine kaptırmamak istiyor. İran çok önemli bir ülke. Ya bu birkaç yüzyıldır çok önemli bir ülke. Coğrafi anlamda önemli. Kültür, edebiyat, sanat bağlamında önemli. Ticari anlamda önemli. 90 milyon nüfusuyla diğer körfez devletlerinin tamamını topladığınızda İran etmiyor. Bakın bu kadar önemli. Yani körfezde Bahreyn'i toplayın, Osman'ı toplayın, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak hepsini toplayın. Bir İran nüfusu etmiyor. Bu durumda İran önemli bir pazar aynı zamanda. İşte o yüzden ABD İran'ı tamamen Çin-Rusya eksenine kaptırmamak adına bir anlaşmanın peşinde. Tamam. Bu anlaşmayı yapmak istiyorsanız İran'ı vurmamanız lazım. Verebileceğiniz zararlı verdiniz. Savaş hukukuna dair çok sayıda ihlale imza attınız. Bence bunlar savaş suçuydu. Fakat İran tamamen kaybetmedi. Bu durumda kazanmanız lazım. Çünkü kazanmazsanız İran kendini iyice izole edecek. Bir Kuzey Kore örneği gibi izole edecek. Bir bu tip bir örnek Asya'da olası yeni bir ittifak modelini sağlayabilir. ABD'nin İran'ı tamamen kaybetmeme sorumluluğu var. Herhalde Trump'a birileri bunu söylemiştir diye tahmin ediyorum.
1: Bir diğer önemli haber Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi Hazar

0: vurması. Bu olayın, bu gelişmenin olası sonuçlarına nasıl okumak gerekir?
1: Evet, bu bir risk haritasının her geçen gün büyüdüğü anlamına da geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü biz Hürmüz'den bahsediyoruz. Hemen arkasında biraz daha güneybatıda Bab-ı Mendeb'den bahsediyoruz. Dolayısıyla Kızıldeniz ve Süveyş hattı. Şimdi bu hattı okuyalım beraber. Akdeniz'in güneyi, Süveyş, Kızıldeniz, Bab-ı Mendeb, Hürmüz. Yani Hicaz bölgesini, Körfez coğrafyasını tamamen içine alan bir tehdit alanı var. Kim için tehdit? Küresel barış için tehdit. Çünkü Suudi Arabistan'la Yemen savaşıyor bir tarafta. Yemen'de iç savaş riski var. Ürdün vuruluyor, Kuveyt vuruluyor, Irak vuruluyor, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İran hepsi vuruluyor. Irak'ta Erbil'e kadar, Süleymaniye'ye kadar her yer vuruldu. İsrail zaten savaşı istiyor. İsrail-Lübnan savaşı devam ediyor. Başka ülke yok. Körfez'deki bütün devletleri saydım ben şu anda. O coğrafyanın tamamının yanına biz bir de Hazar Denizi'ni eklersek, Ukrayna üzerinden İran'a ilişkin bir mesajı okursak, o zaman acaba Hazar'da, yani Türkistan coğrafyasının kalbinde bir istikrarsızlık mı oluşturulmaya gayret ediliyor diye bir soru sormamız gerekir. Şimdi hemen başında söyleyeyim. Ben bunu böyle okumuyorum.
0: Evet.
1: Yani Hazar'ın da istikrarsızlaştırmaya gayret edildiğini okumuyorum. Ama buradan üç tane okuma yapıyorum. Bir, İsrail ve İngiltere ABD'nin Ukrayna'nın yanında pozisyon almasını istiyor ve aynı zamanda biraz daha İran'la ilgili savaşın sürmesini istiyor. Kim bu? Birini İngiltere, birini İsrail istiyor. İki, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan coğrafyasının olduğu alanda çok net bir şekilde Ukrayna Rusya'ya mesaj veriyor. Ben seni Hazar'da da vururum. İran'dan mühimmat alıyorsun, bunun farkındayım. Drone alıyorsun, bunun farkındayım. Bu savaşı Hazar'a da yayabilirim. Üçüncü mesaj da şu. Ukrayna, belki de ABD, belki de İngiltere, Zelenski'nin bu hamleyi tek başına yapmadığı, tek başına düşünmediği kanaatindeyim. Rusya ve İran arasında bir ticaret yolu var. Güvenli bir arka bahçe var. Savaş güneyde devam ediyor. Ama İran mühimmat desteğini, gıda desteğini, teçhizat desteğini, teknoloji desteğini Rusya'dan almaya devam ediyor. Ukrayna bu mesajı verdi. Güvenli bahçeyi biliyorum, buraya müsaade etmeyebilirim. Bu mesaj biraz Batı'nın da mesajıydı aslında. Yani Ukrayna'nın tek başına yeni bir cephe açacağı kanaatinde asla değilim, mantıklı olmaz zaten. Akıllıcı olmaz, rasyonel olmaz. Ukrayna Rusya ile savaşıyor ve 4 yılın başka yeri vurmadılar. En basiti, eğer Ukrayna sadece mühimmatı bahane ediyor olsaydı Belarus'u vurması gerekirdi. Şu ana kadar daha makul, üçüncü bir devlete yayılmayan bir savaş gelişti. Ben o bakımdan bunun daha uzamayacağını, Hazar'ın tamamen istikrarsızlığa gömülmeyeceğini ama Rusya'ya da, İran'a da, Amerika'ya da buradan bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Bakalım bu mesajı alabilirler mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz.
0: Takip edeceğiz. Çok az bir süremiz kaldı ama iç siyaseti de sormak isterim size. Bu 1-2 dakikalık süre içerisinde yeni parti oluşumları ve bir söylem farklılaşmasını görüyoruz Türk siyasetinde. Bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Evet, dönem dönem bu vurguyu yapıyoruz. Ne alternatif iyidir. Demokrasiler halkın, milletin iradesini daha alternatif bir yapı içerisinde sandığa yansıtması için belki de en doğru mecralardır. Şimdi burada biz yeni bir alternatifin oluşmasını da takdirle karşılayabiliriz. Ama yeni, eski yeni olmamak kaydıyla. Yani yeni şeyler söylemek lazım. Yeni bir ekonomik model, yeni bir kalkınma anlayışı, yeni bir insan haklarına dayalı sistem, dış politika yenilik içeren bir söylem. Ama bu yeninin de hep milli olması lazım. Yani mavi vatana masal dememek lazım. Karabağ meselesine bizim Türkiye açısından, Türk dünyası açısından milli bir bakış sergilemek lazım. Kıbrıs konusunda Türklere bir işgal sıfatını asla yakıştırmamak lazım. Rusya-Ukrayna konusunda NATO'nun dibinde durup da Rusya'ya irrasyonel yaptırımlar konusunda tereddüt etmek lazım. Türkiye'nin enerji havzası olduğu gerçeğini unutmamak, savunma sanayine bir cinayet şebekesi gözüyle bakmamak lazım. Çünkü biz savunma hattında ortaya koyduğumuz icraatlarla aslında istikrarı, caydırıcılık üzerinden barışı sağlamaya gayret ediyoruz. Ben muhalefetin çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Muhalefetin de milli olmasının iktidar açısından da objektif bir düşünce tarzı geliştirebileceğini düşünüyorum. Umarım yeni kurulan, bu arada çok sayıda parti oldu gerçekten, bu partiler Türkiye'ye katkıda bulunur. Türkiye'nin uzun vadeli menfaatleri için çok önemli bilimsel çalışmalar yapmaya devam ederler. Sadece sanıklar, sanıklar, şüpheliler, soruşturma ve kovuşturma süreçleri üzerinden siyaset üretmek değil, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kritik anlamda arz ettiği önemi doğru şekilde idrak ederek doğru bir politik söylem geliştirirler ve seçmenin karşısına çıkarlar. Aksi takdirde arzunun biraz sabun çatığı gibi oluyor.
0: Evet.
1: Kuruyorsunuz, heves ediyorsunuz, heyecan doğuruyorsunuz ama sandığa gittiğinizde istediğinizi alamıyorsunuz. Niçin? Çünkü vatandaş bakıyor, milli reflekse bakıyor, Türkiye'nin büyük Türkiye idealine doğru, bu partinin hangi politik söylemleri geliştirdiğine bakıyor. Umarız tüm kurucular kurulu, tüm siyasi partiler açısından bu realiteler üzerine siyaset bina ederler.
0: Peki efendim, haftaya böyle bir gündemle başladık. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, güzel bir akşam diliyorum.
0: Sağolunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Bir diğer telefon bağlantımızda Yunanistan'a uzanıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu telefon attığımızda bizlerle birlikte. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar Arzu, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Katina'dan merhabalar diyelim tekrar ve Yunanistan gündeminden notlarımıza hemen geçelim. İlk olarak Yunanistan'ın savunma harcamaları ile ilgili son gelişmeleri anlatalım. Yunanistan'ın İsrail'den alacağı Aşil Kalkanı isimli çok katmanlı hava savunma sistemi Yunan Milli Güvenlik Konseyi'nde birkaç gün önce onaylandı. 4,2 milyar avroluk bir savunma programı son onaydan da böylelikle geçmiş oldu. Bunun 4,2 milyar avronun 3,5 milyarı çok katmanlı koruma kabinesini oluşturacak. Kalan kısmı ise nakliye uçaklarının, insansız sistemlerin, uzay yeteneklerinin edinilmesi ve donanma fakültelerinin modernizasyonunu kapsıyor. Bütün bu yeni sistemler 30 yıl içerisinde tamamen devreye alınacağı şekilde açıklamalar yapıldı. Bu Yunanistan'ın bu onaydan geçirdiği paket Ajanda 2030 adlı savunma programının ilk ayağı aslında. Toplamda 30 milyar avro savunma harcaması planlanıyor. Şimdi Yunanistan gibi hala krizin etkileri üzerinden akaramamış bir ülke. Tam anlamıyla sanayileşememiş, en önemli gelir kaynağı turizm olan bir ülke. Bu devasa savunma harcamalarının altından nasıl kalkacak ya da nasıl kalkmayı planlıyor? Aslında sorulmaya başlanan soru birkaç yıldır bu. Nasıl olacak peki? Bunu büyük ölçüde Avrupa Birliği'nden alacak. Yani Avrupa Birliği'nin sağladığı mali esneklik de bu programın uygulamasını kolaylaştırıyor diyelim. Avrupa Komisyonu savunma harcamaları için üye ülkelerin mali kurallarda esneklik tanımaya başladı. Yunanistan'da bu esneklikten yararlanmayı planlıyor. Bir anlamda Yunanistan Avrupa Birliği'ne şöyle diyor. Bu harcadığım para, harcayacağım para aslında benim değil, Avrupa Birliği'nin savunması için harcanıyor. Yani ben Avrupa Birliği'nin sınır ülkesi olarak dış tehditlerden korunmak için bu programı alacağım. Ama aslında Avrupa Birliği'ni koruyorum. Yani bu söylemi hem Yunanistan Başbakanı Mitsotakis hem de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias son dönemde sıklıkla dile getiriyor. Tabii burada bu dış tehditleri gösteren ise Türkiye. Avrupa Birliği de Yunanistan'ın Türkiye karşıtlığı üzerine İsrail'i kışkırtmasıyla yaptığı bu harcamalara yani ortak olmak gibi bir niyeti yok. Avrupa Birliği'nin niyeti Türkiye ile savunma anlaşmaları yapmak ve ortak üretimde işbirliği yapmak gibi konulur. Yani evet, yani Yunanistan'ın son dönemde yaptığı savunma harcamalarından yola çıkarak bu son dönemin büyük otobüsünü çıkartıp dinleyicilerimize aktarmış olduk diyelim. Buradan Yunanistan dinleyicilerinden bir diğer maddeye geçelim isterseniz.
0: Evet.
1: Konu yine Türkiye konumuz. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Yunan Open televizyonda konuştu birkaç gün önce ve Türkiye ilişkileri ve mavi vatan yasası hakkında görüşlerini paylaştı. Neler dedi peki? Türkiye'nin ne yapacağını bilemem ama biz tüm olası hamlelere cevaplarımızı hazırladık dedi. Sonra da Türk-Yunan ilişkilerinde ortalığın biraz gerilmeye çalışıldığını dikkat çekti. Hem Yunan hem de Türk basınında abartılı haberler yapıldığını söyledi Mitsotakis. Haritalarla daireler çizerek şurada bu füzenin nereye kadar ulaşabileceğini anlatan yorumcuları görmekten yoruldum. Bunlar kimseye fayda sağlamıyor dedi Yunanistan Başbakanı. Gerçek coğrafya göz önünde bulunduralım diye dedi. Devamlı şu ifadeleri kullandı. Müsaadenizle anlatayım ifadelerini. Biz yan yana yaşamaya mahkumuz. Bu değişmeyecek. Halklarımızın iyi ilişkileri istediğine inanıyorum. Elbette aramızda görüş ayrılıkları var ve 40 yıldır çözülememiş çok önemli bir sorunumuz bulunuyor. Ancak bu sürekli bir gerilim ortamında yaşamamız ya da olabilecek her şeyi gerilimden fazla dramatize etmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bazen Yunan gazetelerini okuyorum. İnanın bunları Türk gazeteleri bile yazmıyor dedi. Ve son olarak şu mesajı da verdi. Biraz sağduyu ve itibar gösterelim artık dedi Yunan Başbakanı Mitsotakis. Bu ifadeleri aslında Türk-Yunan ilişkilerine sahip çıkmaya çalışan açıklamalar olarak da okuyabiliriz. Bu yüzden dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Zaten son dönemde Yunan basınında ve sosyal medyada Mitsotakis Dendias'ın peşini topluyor. Bazı açıklamalar da giderek artmaya başladı. Bunu da belirtip bugünlük Atina'dan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekonominin gündeminde Fed var ilk sırada. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in toplantısı var. Hem yaşadığımız Amerika-İran gerginliği, bu gerginliğin zaman zaman yeniden alevlenmesi ama şu bir iki gündür biraz duruluyor olması, buna bağlı olarak enerji fiyatlarının yükselmesi, Fed'in alacağı kararlarda açıklayacağı faiz oranında onu zorlayacak gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok güzel özetlediniz. Gerçekten tekrardan bir tedirginlikler başladı. Yani siyasi tarafta yani maalesef diplomasiyle olmayacak gibi görünüyor. Bir hepimiz sevindik, mutlu olduk. Bu İran-Amerika gerginliği diplomasiyle masada halledilebilecek gibi görünüyordu ama maalesef yeniden savaş boyutuna doğru gidiyor. Bu da tabii ister istemez sizin de vurguladığınız gibi petrol fiyatlarını, enerji fiyatları, tabii Hürmüz Boğazı, oradan yapılan lojistik hizmetler gibi bir çok ne yazık ki kelebek etkisi ya da domino etkisi diyeceğimiz etkiler yaratıyor. Bu da ilk gündeme geldiğinde başta Fed olmak üzere gerçekten tedirginlik yaratmıştı. Yani ciddi bir enflasyonist baskı anlamına geliyor tabii ki. Onun için de bir anda rüzgar terse dönmeye başladı. Yani faiz indirimi beklenen FED maalesef bir yere kadar geldi. Yani 3,5-3,75'e geldi ve orada fren yapmak durumunda kaldı. Şimdi çok ilginç, şu anda da fiyatlamalara bakıyorum. Yani Fed'in federal fonlama oranı üzerinden yapılan opsiyon sözleşmeleri baya bir bize bir gösterge olarak sinyaller veriyor açıkçası. Sabah bir sunum yaptığımda inanın şöyle ilginç bir rakam vardı. 125 bas puan faiz indirim olasılığı ne yazık ki masada, önce onunla başlayayım. Ve olasılığı da 29'lar civarında, %29 olasılıkla, yani şu anda piyasanın fiyatlamasını size iletiyorum. %29 olasılıkla bir bırakın pas geçmeyi, zaten faiz indirimi bir süredir askıda duruyor. 25 bas puan faiz indirim olasılığı 29 iken şu anda 35'e çıkmış durumda. Yani çok ilginç. 65, %65 sabit tutar. Yani %3,5-3,75 düzeyinde sabit tutar. Ama bir faiz artırımı da gitgide, yani ki şurada birkaç gün kaldı. Tabii Amerika'da sabah şu anda. Yani 2 gün düşünürsek zaten salı toplantıya başlıyorlar. Çarşamba kararlarını açıklıyorlar. Dolayısıyla çok ilginç bir baskı mı diyelim, artık bir tepki mi diyelim piyasalardan gelen. Hatta bir sonraki toplantı yani sanıyorum 10 Eylül ortaları, 16 Eylül falan olması lazım. Orada hatta faiz indirim olasılığı daha da yüksek görünüyor. Yani şu anda Fed'in Eylül toplantısındaki tek olasılık faiz arttırımı gibi de görünüyor. Tabii bu hem güçlü dolar anlamına geliyor, Amerikan tahvillerinin tercih edilmeye devam etmesi anlamına geliyor. Yani hem ekonomileri, diğer merkez bankalarını da etkileyeceği gibi karar, Fed'in vereceği karar, piyasaları da çok yakından ilgilendiriyor. Zaten biliyorsunuz altının yarattığı belirsizlik halen zihinlerde. Şu anda

0: altın pozisyonuyla ilgili ne yapacağı konusunda tereddüt yaşayan tasarruf sahipleri var. Dünya çapında söylüyorum tabii ki, sadece Türkiye değil.
1: Evet.
0: Bunda hatta bırakın yatırım fonları ya da bireysel yatırımcıları, merkez bankalarında dahi yani yüksek fiyattan alıp rezervdeki altının maliyetini yükseltmiş merkez bankaları da var açıkçası. Bu herhalde, ve bu belirsizlik ne yazık ki İran-Amerika gerginliği bitmeden net resmi, biz piyasa resmini de ekonomileri de tabii ki, yani merkez bankalarının nasıl bir aksiyon alacağı tahminlerinde biraz daha sanıyorum o belirsizlik algımızı azaltacağız. Ama bu gündemde olduğu müddetçe de ne yazık ki bu gelgitler, piyasa dalgalanmaları, merkez bankalarının yaşayacağı tabii ki acaba sabit mi tutsak, arttırsak mı gibi olasılıklar hepsi masada duracak. Yani oysa bundan önce sadece bir faiz indirim olasılığı masalarında duruyordu tüm merkez bankalarının. Bizim Merkez Bankası da gidiyordu.
1: Evet.
0: Ama ne yazık ki işte şu anda sanki bekle gör politikası daha ön planda gibi görünüyor açıkçası.
1: Peki, bakalım nasıl bir karar verecek FED, hep birlikte takip edeceğiz. İç gündeme baktığımızda sıkı para politikasının devam etmesinin reel kesimi zorlamaya başladığını görüyoruz. Geçen hafta TOP Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu reel kesimin sesini duyurmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve banka genel müdürleriyle görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerden neler çıktı? Reel kesimin sorunları neler? Ne tür çözüm yollarına başvurulabilir? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gerçekten yani biz bazı konuları ekonomi hakkında tabii ki konuşuyoruz ama asıl en büyük sıkıntı biraz gölgede kalıyor gibi. İşte bu sizin altını çizdiğiniz konu. Gerçekten tabii biz zaman zaman bu sıkı para politikasının yan etkilerini dile getirirken reel kesimin finansal açıdan zorluk yaşadığını, kur tarafındaki gelişmeler sonucunda ihracatçı ve döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin zor durumda olduğunu dile getiriyoruz. Ancak gerçekten artık belli rakamlara da baktığımızda, örneğin işte kongordatör ilan eden firmalara baktığımızda ya da işte biliyorsunuz diğer yani banka kredilerinin yanı sıra aynı zamanda öz kaynak yani hisse senedi yoluyla da bir finansman alternatifini değerlendirmek isteyen çok sayıda firma var. Hatta SPK'nın önünde sıra var desek yeridir açıkçası. Hatta bugün bir haber düştü. Halka açılma başvurusu bekleyen bir şirket kongordato ilan etmek zorunda kaldı. Yani kongordato dediğimiz iflas erteleme anlamına
1: Evet.
0: geliyor. Ve yasal yolla böyle bir karar çıkarırsa bir firma, o zaman alacaklılar firmayı işte haciz ya da diğer yollarla baskı kuramıyorlar üzerinde. Ve o arada da firmanın toparlanması sağlanmaya gayret ediliyor. Öyle bir nefes alma gibi diyelim, kongordato süreci şirketlerde başvurmak durumunda kalıyor. TOB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu da onların temsilcisi olarak Fatih Karahan'ı, Merkez Bankası Başkanı'nı konuk etti TOB'un genel merkezinde. Daha önce de bir kamu bankalarıyla da görüşmeler olmuştu. Hatta kendisinin çok doğru yerinde bir benzetmesi var. Finansman reel sektörün oksijenidir diyor. Gerçekten ya da bir aracın, arabanın yakıtı gibi maalesef reel kesim. Yakıtı olmadan o araba gitmiyor yani. Üretim yapmaları lazım, istihdam yaratmaları lazım. Onun için ne yazık ki tabii sıkı para politikası süreçleri de uzuyor. Bu bağlamda bir çözüm üretmekte fayda var. İşte bu can suyu gibi krediler olabiliyor. Zaman zaman bunlar devreye giriyor. Kredi tarafında güvenceler verilebiliyor. Yani bu kredi garanti fonu

0: gibi ya da İGE var ihracat tarafında. Onların daha yani deyim yerindeyse kefil olmak diyelim. Onların kefil olması sonucunda özel bankaların kredi aktarmaları bu tür yöntemler zaman zaman gündeme geliyor. Ancak tabii şu aşamada çok yeterli değil gibi görünüyor. Selektif kredi uygulamaları da malum zaman zaman başvuruluyor. Yani sadece belli amaçla verilecek krediler bunlar. Ancak tabii tam anlamıyla çözüm olamıyor. Yani burada tabii tıkanma noktasında dile getirmemizde fayda var. Merkez Bankası'nın dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Uyguladığı para politikasının 3 temel sac ayağı var. Bu sac ayaklarından bir tanesi de kredi hacminin genişlemesinin sınırlandırılması. Yani Merkez Bankası bankalara verdikleri kredileri aylık genişlemesinde kredi türüne göre sınırlar koyuyor.
1: Evet.
0: Örneğin işte yabancı para birimi cinsinden kredi veriyorlarsa %0,5 arttırabilirler bir ay sonrası için. Biraz KOBİ'lerde daha esnek davranmaya çalışıyor. Orada %2,5'lara çıkabiliyor. İşte tüketici ve ihtiyaç kredileri, otomobil konut kredi hepsinin aylık kredi hacminde artış limitleri var. Eğer buna bankalar uymuyorsa o zaman hakikaten bankaya maliyeti yüksek olan zorunlu karşılık tesisi uygulaması yapıyor ki 52 hafta bankadan o açtığı oran kadar bir devlet iş borçlanma senetleri yani devlet tahvili gibi hazinenin ihraç ettiği borçlanma araçlarını alıyor ve 52 hafta bloke ediyor. Yani çok ağır bir ceza diyelim.
1: Evet.
0: Onun için bankalarda buna çok riayet etmek zorunda kalıyorlar. Ve sınırlı kredi veriyorlar tabii ki. İşte bu Merkez Bankası tabii burada ne yazık ki peki doğru haklısınız Sayın Top Başkanı burayı biraz gevşetelim dese o zaman maalesef diğer taraftan da o şeyde sıkı para politikasından biraz taviz vermiş gibi olacak. Ancak dediğiniz gibi ne yazık ki tam böyle sıkışmış bir politika setimiz var Merkez Bankası'nın uyguladığı. Umarım biraz atalet riskini komple ortadan kaldırırsak yani enflasyon yeniden 30'un altına gerilerse Merkez Bankası da eminim ilk olarak reel kesimin ve ihracatçıların bu sorunlarını ele alacak önlemler getirecektir. İşte malum reskont kredileri verebilebiliyor. Exim Bank tarafından ihracatçılara belli krediler veriyor. Buralarda biraz daha ihracatçılarımızın, üretici firmaların reel kesimi biraz daha lehine, onlara biraz daha nefes aldıracak sanıyorum kredi koşullarında gevşeme yapacaktır. Ama şu anda herhalde verileri de dikkate aldığında ve mevcut konjonktürü de değerlendirdiğinde biraz Merkez Bankası şüpheli bakıyor olabilir. Yani reel kesimin taleplerine. Tabii ben böyle bir kendi yorumumu yapmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü her toplantı sonrası Merkez Bankası ya da Sayın Başkan, Merkez Bankası Başkanı sunumlar yapıyor. Oralarda da bazı odalarda sunum yapıyor. Oralardan aldığımız intiba bu yönde. Yani pek taviz verilmeyeceği, bu üçlü sacı ayağının devam edeceği yönünde oluyor. Onun için şöyle diyelim,
1: Evet.
0: umarız enflasyon Merkez Bankası'na biraz alan açar ve bu jeopolitik risklerde biraz diner ise hemen Merkez Bankası istenen adımları atıp reel kesimi finansman açısından biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu ortamda yatırımcılara tavsiye ne olabilir? Altın haftaya yükselişle başladı ama inişli çıkışlı. İşte petrol fiyatları ortada. Dolarda bir yükseliş söz konusu. Nasıl değerlendirmeleri gerekir?
0: Çok güzel.

0: bir soru. Bakın son şeyiniz, vurgunuz çok önemliydi. Biraz kur tarafında hareketlenme var, öyle görülüyor. Tabii işte malum biraz önce konuştuğumuz reel olarak TL'yi değerli tuttuğumuz sürece ihracatçılar, turizm sektörü tabii ki döviz kazanan sektörler biraz zorlanıyor. Merkez Bankası orada biraz daha tabii ki net bir şekilde şunu söyleyelim. Hiçbir şekilde bir kur hedefi yok Merkez Bankası'nın. Zaten açıkladığı yılın başında açıkladığı para ve kur politikası kitapçığında bunu net bir şekilde dile getiriyor. Yani biz dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Aşırı oynaklık olduğunda müdahale ederiz. Ama hiçbir şekilde kur hedefimiz yoktur diyor. Ama şöyle geriye doğru baktığımızda yani bir sepet olarak da yani %50 dolar, %50 euroyu alıp o sepetin aylık artışını dikkate aldığımızda %2'ler civarında falan oluyor. Yani mevduat getirisinin biraz altında kalıyor. Yani ona da dikkat ediyor zaten Merkez Bankası. Ama şu anda sanki enflasyon düzeyinde bir artış oluyor gibi görünüyor şeyde kurlarda. Ama benim nacizane önerim kur tarafıyla ilgili. Tabii borcu olanlar, işte buna bağlı olanlar tabii ki belli oranlarda döviz alımı yaparlar. Ama yatırım amaçlı döviz alımı için ben biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü TL getirisi yine
1: Daha iyi
0: bir süre
1: diyorsun.
0: daha bir adım önde durması gerekiyor.
1: Peki hocam, bu uyarıları da yaparak sohbetimizi tamamlayalım. Bugün ekonomi alanındaki gelişmeleri sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Üniversite öğrencilerine af ve 15 yaş üstü gruba ceza üst sınırının artırılması bu hafta görüşülecek kanun tasarıları arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrasında konuşan Çelik, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için politik atmosfere katkı sağlamanın önemine dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son

0: derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarına saldırmasına da bir kez daha sert tepki gösterdi. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir diyen Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'nın korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.
0: Yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Mukaddesimiz Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den ayrılan 91 milletvekilliğiyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda da bulundu. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor ifadelerini kullandı.
0: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim, tüm bu olaylar başladığında, yani bizi, AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında ağır sözlerin ve karşılıklı ithamların bir süre sonra kişileri ve partileri değil, toplumsal huzuru da yıpratacağını belirtti. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini söyledi. Küresel gelişmelerin önemine dikkat çeken Bahçeli, çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir dedi. Bahçeli, MHP'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi yarım asrı geride bırakan siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında yarın kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi yüzdeyi 67'den 72'ye çıkarılacak. Yok kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde, kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında 13 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılara ilişkin açıklamasında şüphelilere yönelik iddialar 4 başlıkta sıralandı. Şüphelilerin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler yönünden incelendiği belirtildi. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin konut yapımı için topladığı bağışlarla ödeme yaptığı ve tedarik sağladığı inşaat firmaları mercek altına alındı. Firmaların taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddia edildi. Tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına çok sayıda taşınmaz devredildiği de tespit edildi. Başaran Holding'in 22, Power İnşaat'ın 10, Koç Su Yapı'nın 17, Orhan İnan'ınsa 10 taşınmazı Yeliz Kaya'ya devrettiği belirlendi. Usulsüz devir iddiaları üzerine aralarında Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı iş insanları şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Şüpheli Haluk Levent ifadesinde derneğin çeklerini teminat olarak kullandım demişti. Dernek çekleriyle bunların dolaşım ve tahsil süreçlerinde yapılan incelemelerde de usulsüzlük iddiaları üzerine dernek çalışanı Sibel Kaya gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'le Babala Televizyonu kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 22 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 231 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Pekinbet isimli yasa dışı bahis sitesinin para trafiğini yöneten şebekeyi mercek altına aldı. Şüphelilerin söz konusu yasa dışı bahis sitesindeki ödemelere aracılık ettikleri ve bu işlemler için elektronik para hesaplarını kullandıkları tespit edildi. MASAK koordinesinde şüphelilerin banka, kripto ve e-para hesapları incelendi. Toplam 231 milyon liralık yasa dışı para hareketi saptandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumdaki 9 şahsın yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Türkiye dijital alandaki terör propagandasına ve dezenformasyona geçit vermiyor. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların dijital izleme ve analiz çalışmaları çok boyutlu devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana terörizmi öven ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı. Bu hesaplardan 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu olduğu tespit edildi. Erişim engeli getirilen hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı. Güvenlik kaynaklarına göre son 7 ayda ortaya çıkan bu veriler Türkiye'nin terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı siber vatanda çok katmanlı ve koordineli bir mücadele modeli uygulandığını ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara'da gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Öte yandan Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarındaki işbirlikleri değerlendirildi. Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar ele alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifu Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifu Modi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu.
2: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.
1: LGS tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Öğrenciler tercihlerini saat 17'ye kadar yapabilecek. LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. İran'dan savaşın ne zaman sona ereceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceği açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD mutabakat zaptının bütün maddelerini ihlal etti, biz de taahhütlerimizi yerine getirmeyi durdurduk dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da değişmediğini, İran tarafından kapalı tutulduğunu vurguladı. Hafta sonu Umman'la Boğaz'ın yönetimine ilişkin yapılan görüşmelerin ABD ile ilgisi bulunmadığını belirtti, olumlu geçtiği bilgisini paylaştı. Arabulucuların İran'a ABD'den mesajlar ilettiği ancak müzakere yürütülmediği belirtildi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere ait 3 katlı bir evi yıktı. O anları sadece TRT Haber görüntüledi. Ramallah ve Cenin kentlerinde Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tesis yıkıldı. Tubas kentinde 498 dönüm araziye de el konuldu. Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler Batı Şeria'da son 4 günde 8 kaçak yerleşim kurdu. Bu yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Avrupa yine sınıfta kaldı. Katil Netanyahu'yu taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın hava sahalarından geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden uçağın rotası tepki çekti. Mahkeme, Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Kiev-Moskova hattında gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijye'ye düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna İHA'larla misillemede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Üniversite öğrencilerine af ve 15 yaş üstü gruba ceza üst sınırının artırılması bu hafta görüşülecek kanun tasarıları arasında.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Galatasaray 10 numara transferinde önemli mesafe kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin Alman oyuncu Jamal Musiala ve kulübü Bayern Münih'le büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slavko Vinčić kariyerini noktaladı. Sloven hakem Galatasaray Fenerbahçe derbisinde de görev yaparak tarihe geçmişti. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Yarın 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Milletler Ligi'nde şampiyon olan filenin Sultanları yurda döndü. A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul'da karşılama töreni düzenlendi. Atletizm Süper Lig müsabakaları tamamlandı. İki gün süren müsabakalar sonunda Enka Spor Kulübü hem erkeklerde hem de kadınlarda zirvede yer aldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Yozgat 16, İstanbul ve Kocaeli 23, Edirne ve Sakarya 21, İzmir ve Denizli 25, Antalya

0: Kale Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevine gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler başlıyor. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugünün konusu İpek Yolu veya İpek Yolları. Uzmanımıza hepsini soracağız. Anadolu ve İpek Yolu. Dinlerin, dillerin, teknolojilerin, fikirlerin ve yaşam biçimlerinin kesişerek dünyanın farklı noktalarına yayıldığı o muhteşem ağ. Yalnızca malların dolaşımını değil, aynı zamanda Anadolu'nun ticari ve sosyal yapısını da derinden etkileyen İpek Yolu ve Anadolu üzerine konuşacağımız isim çok kıymetli. Kadim Kökler programımızın bu bölümdeki konuğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Fahri Atasoy. Hocam hoş geldiniz. Siz aynı zamanda da İpek Yolu Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği'nin de başkanısınız. Şuradan başlayalım mı? İpek Yolu mu, İpek Yolları mı?
1: Öncelikle teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için. Aynı zamanda programınızın hayırlı olmasını dilerim.
0: Dileriz sağlam köklerimiz olur.
1: Sağlam kökleriniz olacağına eminim. İpek Yolu uzmanı ben değilim tabii ki. İpek Yolu'na gönül vermiş birisiyim. Böyle takdim etmek daha hoş olur. Çünkü benim mezuniyetim felsefe. Üzerine sosyoloji akademik çalışmaları yaptım. Bir ara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalıştığım ve kültür yolları üzerine çalışma yaparken İpek Yolu'yla karşılaştım. Dolayısıyla İpek Yolu'nu o günden beri keşfetmeye çalışıyorum. Keşfederken tabii ki çok yol kesişmeleri oldu. İpek Yolu bir ağ gibi düşünebiliriz. Yani tek İpek Yolu yok, bir dönem yok. Dönemler var. Yol güzergahları var. Dolayısıyla Anadolu'ya gelirken farklı güzergahlar var. Anadolu dışında Afrika üzerinden giden hatları var. Kuzey dediğimiz Karadeniz'in kuzeyinden giden hatları var. Bunların hepsi aynı zamanda Türklerin tarihiyle de ilgili. Yani bir anlamda İpek Yolu pek çok millete, pek çok kültüre, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Sanıyorum en fazla da Türkleri etkilemiş.
0: Onun sebebi en çok Türk yurtlarının üzerinden geçtiği için mi fiziksel olarak, yoksa bu yolların ticaretine de Türklerin etkisi yoğun olduğu için mi Türkler için hocam önemli?
1: Aslında çok yönlü, çok güzel sordunuz. Sorunun içinde zaten o çok yönlülük var. Biz İpek Yolu sayesinde yeni yurtlar bulmuşuz örneğin. Yani sabit bir yurdumuz yok bizim. Özellikle konar göçerlik şeklindeki bir yapımız var Türk toplumunun. Örnekleri mesela kuzey kısmından düşünecek olursak, Hunlar Avrupa'nın içerisine kadar eğer tarihi yollar olmasaydı gidemezlerdi. Anadolu'ya Oğuzlar eğer tarihi yollar olmasaydı gidemezlerdi. Dolayısıyla biz bu yolları kullanarak yeni yurtlar edinmişiz. Hem yol güçlenmiş, hem de ticareti öğrenmişiz. Yani ticareti biz doğrudan doğruya yapan bir millet değiliz aslında. Ama bu yol güzergahları üzerinde ticaretin ne kadar kıymetli olduğunu fark etmişiz. Örneğin Selçuklular döneminde Anadolu'nun fethi ve Anadolu'nun imar edilmesiyle beraber karşımıza muazzam bir zenginlik çıkıyor. Bu zenginliğin kaynağı işte o tarihi ticaret yolları. Bakın İpek Yolu demiyorum. Tarihi ticaret yollarını 19. yüzyılda bir Alman arkeolog isimlendirmiş. Ya bu yolun ismi olsa olsa İpek Yolu olur demiş. Çünkü en fazla bu yolda ticareti yapılan ve en kıymetli mal olarak ipek kumaşlar olduğu için böyle isimlendirmiş. Peki yolda ne var? Yolda her şey var. Biraz önce siz girişte söylediniz. Yani kültürlerin hareketi var, kervanlar var ve kervanlar o dönemin muazzam bir etkileşim imkanı.
0: Kültürün aslında taşıyıcısı değil mi?
1: Kesinlikle. Kültür taşıyıcısı, ürünlerin taşıyıcısı, diplomasi taşıyıcısı. Yani o dönemdeki aklınıza gelen, bugün bilim olarak çalıştığımız pek çok konu o kervanların yaratmış olduğu atmosferde şekilleniyor.
0: Peki hocam bir şey soracağım.
1: Lütfen.
0: Belki hani çok da vakıf olmayabilirler İpek Yolu ve yolları kavramını nedir? Şöyle fiziksel olarak da aslında Orta Asya'da şuralardan başlayarak ticaret ağları vasıtasıyla şuraya kadar giden yollar bütünüdür, ağlar bütünüdür desek, böyle bariz de bir isim versek.

0: Hani nereden başlar mesela doğudan?
1: Standart bir bilgi
0: Evet,
1: istiyorsunuz. Ben
0: bazen öyle
1: standart
0: beynimiz bazen basiti
1: bilgileri
0: talep edebiliyor
1: tabii
0: hocam.
1: ki kayıtlarda var zaten.
0: Evet.
1: Pek çok kaynakta var. Ben bir hoca olarak ve bir akademisyen olarak standart bilgilere çok taraftar değilim. Ama yine de size o sorunun cevabı olarak klasik olarak Şian'dan, Çin'in Şian kentinden başlayıp Roma'ya kadar devam eden yol ağları diyebiliriz. Şimdi Roma neden önemli? Roma İmparatorluğu'nun merkezi olduğu için önemli. Orta Çağ'a damgasını vurandır Roma İmparatorluğu. Ve aynı zamanda doğuda üretilmiş olan ürünlerin en önemli alıcısıdır. Çünkü Roma aynı zamanda ihtişam simgesidir. Şimdi ihtişamlı bir devlette ne olur? Dünyanın üretilmiş olan en iyi mallarını alma ihtiyacı olur. Dolayısıyla en iyi malları kim üretir? Örneğin ipek kumaşları Çinliler üretir. O zaman Çin'den ipek kumaş getirmeniz gerekiyor. Marco Polo hikayesini buraya hemen sıkıştırabilirsiniz.
0: Lütfen.
1: Yani Marco Polo'yu tabii ki o İpek yolunun ilk canlandığı dönemler açısından değil ama Türklerin batıya doğru ilerlemesi ve İpek yolunu kontrol altına alması dolayısıyla 13. yüzyılda Batılıların doğuya karşı merakı olarak yorumlayabilirsiniz. Ya buradan doğudan birileri geliyor. Ya doğudan daha önce bize ürünler geliyordu, mallar geliyordu. Fakat o malların nereden geldiğini, nasıl yapıldığını falan bilmiyorduk. Ama bir de bir insan seli geliyor. Yani askeri var, ordusu var, devleti var, halkı var,
0: Güç geliyor.
1: güç geliyor yani ve bizim Anadolu'daki egemenliğimizi ortadan kaldırdı ve Anadolu'da da bu yolları kontrol ediyor. Bu çok önemli. Yani merak ediyorlar. O zaman merak ettikleri yere insan göndermeleri gerekir. Ordu gönderiyorlar, yeniliyorlar. Şimdi Haçlı seferlerini de bu çerçeve içerisinde düşünebilirsiniz. Yani Haçlı seferlerini hep din üzerinden yorumluyorlar. Hayır, dinin tabii ki etkisi vardır mutlaka ama arka planında dünya ticaretinin kontrolü söz konusu. Çünkü Türkler Anadolu'yu fethettikleri zaman dünya ticaretini kontrol altına almış durumdalar. Yani konu konuyu açar, benim anlatacağım epeyce fazla şey var ama Yabanlı Pazarı diye bir eser var. Rahmetli tarihçilerden Faruk Sümer'in hazırlamış olduğu bir kitap bu. Ben merak ettim bu Yabanlı Pazarı, bu İpek yolunda ne anlamı var, nerede? Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Selçuklu'nun ilk yerleştiği dönemlerde kurulan uluslararası bir fuardan bahsediyoruz. Bugün nasıl ki dünya ticaretinin, dünya borsasının merkezleri var. Yani işte bir New York
0: Tabii.
1: borsasından bahsediliyor, bir Tokyo
0: Dubai,
1: borsasından.
0: Chicago
1: Evet,
0: borsalar, Şangay
1: borsalar.
0: borsalar,
1: Dünya
0: Tokyo.
1: ticaretinin borsası nerede diye sorarsanız o dönemde Yabanlı'da, Kayseri'de. Şimdi bu
0: Ve
1: kadar mı
0: AVM de
1: önemli?
0: Karum Kaniş Kültepe'de yine bir AVM var.
1: Aa,
0: İlk Bünyan
1: mesela
0: AVM'si.
1: işte dolayısıyla bu topraklar kadim topraklar. Yani sizin programınıza çok uygun konular verebilecek
0: Ve
1: topraklar.
0: siz az önce aslında bu İpek yolları kökünün günümüzdeki küresel ticareti de dizaynının da aslında birebir başlangıcı. Çünkü o gün dediğiniz gibi yollar üzerindeki kontrol,
1: Tabii ki,
0: merak
1: tabii
0: bugün
1: ki.
0: işte Hürmüz üzerinden hocam yeniden
1: Yine
0: yaşanmıyor
1: yollar
0: mu? Değil
1: üzerinden
0: mi?
1: devam ediyor. Yani yine ticaret üzerinden resleşmeler gelişiyor. İşte Filistin meselesi de aynı şekilde. Yani Filistin meselesinde İsrail ve Amerikalılar neden Gazze'ye göz
0: Diyorlar.
1: koyuyorlar? Dolayısıyla doğrudan doğruya dünya ticaretini kontrol altında tutmak için. Yani Filistinler ne kadar umurlarında? Ben pek umurlarında olduğunu düşünmüyorum ama Filistinler direndiği için problem çıkıyor. Yani Filistin halkı
0: Evet.
1: gerçekten kahraman,
0: O
1: yürekli bir
0: onurluluk
1: halk,
0: tabii bir de.
1: onurlu bir halk olduğu için topraklarını terk etmiyorlar. Hani biraz korkak olsalardı, terk etmiş olsalardı problem şimdiye kadar çözülürdü. Amerikalılar da oraya Trump'ın söylediği tesadüf değildi. Ben burayı işte çok gelişmiş bir şehir yapacağım dediği nokta aslında dünya ticaretiyle ilgili ve dünyanın zenginliklerini çekmeyle ilgili. Yine konuyu açacak, ben size çok ipuçları vereceğim. Benim doktora tezim küreselleşme. Günümüz küreselleşmesi üzerine yayınım da var, kitabım da var. Dolayısıyla küreselleşmeyi eğer geçmişten başlatacak olursak İpek yolu küreselleşmenin en önemli merkezlerinden birisi. göre
0: Evet.
1: yorumlayabiliriz.
0: Şimdi hocam tabii o kadar aslında zihnimiz böyle bir anda böyle aydınlanıyor ve uzak yerlerine doğru gidiyor ki
1: Heyecan
0: şimdi
1: yaratıyor
0: değil mi?
1: aslında.
0: Az önce söylediğiniz hani ilk aslında

0: küreselleşmenin altlığı aslında İpek Yolları üzerinden. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı ve diyor ki fazla kendi kendini besleyebilme gayesi aslında ulusal şoklara karşı ülkeleri kırılgan yapar. O yüzden de küresel ticarete entegre olmak da gerekir
1: Kesinlikle.
0: deniliyor. Şimdi siz de az önce diyorsunuz ki yani ağlar aslında ülkeleri de güçlü tutuyor. Türk kültürü de bu ağlar vasıtasıyla aslında bir bakıma da güçlenmiş diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle, yani dünyada ben kültürel etkileşim üzerine de çalışmalar yapmaya uğraşıyorum. Çünkü çok ilginç konular var. Dünyada farklı kültürler ve farklı toplumlarla en fazla etkileşime giren toplum Türkler. Yani Çinlilerle etkileşimini tarih derslerinden hatırlıyoruz, tarih çalışmalarından görüyoruz. Çin'den bu tarafa doğru geldiğiniz zaman mesela ticareti en fazla yürüten diyelim o dönemde Soğutlar denilen bir kavim var. Muhtemelen Fars kökenli olduğu düşünülüyor. Tarihçilerin konusu bu, benim alanım olmadığı için çok fazla girmem. Ama onlarla karşılaşıyorsunuz. Hintlilerle karşılaşıyorsunuz. Bu tarafa geldikçe Araplarla karşılaşıyorsunuz. İranlılarla karşılaşıyorsunuz. Yukarıya çıktığınız zaman Ruslarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi buraya ilerledikçe dünyanın en büyük imparatorluğu ve onu en uzun yaşayan imparatorluğu Roma İmparatorluğu diye geçiyor tarihte. Roma ile karşılaşıyorsunuz. Roma ile karşılaştıktan sonra ilerlemeye devam ediyorsunuz. Sadece karşılaşmakla yetmiyor. Etkileşim, alışverişiniz devam ediyor.
0: Karşılaşmalar bugünkü Türklük üzerine etkisi ne?
1: Başlı başına böyle ciltlerce
0: Bir
1: çalışma
0: program
1: yapmayı
0: diyorsunuz.
1: gerektirecek bir
0: Evet.
1: program yetmez ona.
0: Evet.
1: Çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Tarihten Türkleri çıkarttığınız zaman tarih yazamazsınız diye rahmetli İlber Ortaylı'nın yanlış hatırlamıyorsam bir ifadesi vardı. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki pek çok toplulukla, yani devletle, milletle etkileşim içerisinde olan bir milletiz biz. Dolayısıyla bizim üzerimizde de tabii ki onların etkisi var. Bizim de onlar üzerinde etkimiz var. En son bir örnekle isterseniz orayı noktalayalım. Balkanları fethetmişiz ve yerleşmişiz. Yani Balkanlardan çıkışımız aslında Endülüs'ten Müslümanların çıkışına benziyor. Balkanları terk etmemiz bizim için çok hüzünlü bir hikaye.
0: Evet.
1: Çıktıktan sonraki
0: Çok da
1: geri
0: emek
1: kalan
0: vermişti, değil mi?
1: çok, yani
0: Hani
1: orası
0: öyle sıyırıp dönülen bir yer
1: değil,
0: değil.
1: bir yaşam alanı ve imar
0: Köklenmişiz
1: edilen,
0: ve
1: kesinlikle köklerin şu anda izleri duruyor.
0: Anadolu'dan bile çok kökümüz var orada.
1: Silmeye çalışmışlar. Anadolu'daki kökleri Selçuklu imar etmiş, Balkanlar'daki kökleri Osmanlı imar etmiş. Böyle
0: Evet.
1: bakmak lazım. Yani kıyaslama da yapmamak lazım. Çünkü yeni fethettiğiniz topraklarda
0: Çağın
1: yerleşiyorsanız
0: gereklilikleri.
1: aynen öyle. Yani çağın gereklilikleri, şartların gereklilikleri. Sırplarla iç içe yaşamışsınız. Sırpların bir kısmı Müslüman olmuş, Boşnak olarak Türkleşmişler. Yani kendilerini Türk olarak kabul etmişler. Ya bugün Sırpça'da hala Türkçe kelimeler, çok sayıda Türkçe kelime olduğunu dilciler söylüyorlar. Şu anda yaşayan Sırpçadaki Türkçe kelimeleri çektiğiniz zaman günlük dili konuşamaz hale gelirler şeklinde bir iddia var.
0: Hepsi karşılaşmanın bir sonucu,
1: Tabii ki.
0: etkisi.
1: Dolayısıyla hangi toplumda karşılaştıysanız alışverişiniz oluyor. Yani bugün Yunanlarla rakip gibi lanse ediliyor. İşte Yunanlılar yoğurdumuza sahip çıkıyor, baklavamıza sahip çıkıyor, işte şu ürünümüze sahip çıkıyor diye hayıflandığımız konular var ya, işte kültürel etkileşimin en bariz örnekleridir bunlar.
0: Peki hocam, bu göç yolda düzülür durumu. Bu bizim bir hep yolda olma halimizin sonuçlarından biri midir sosyolojik olarak?
1: Büyük oranda öyle tabii, ama şimdi bizim yolda olmamız diğer milletlerden farklı. Göçebelerden farklı. Yani biz göçebe bir millet değiliz. Şimdi göçebelik farklı bir şey. Göçebe tribal diye geçiyor. Küçük kabileler halinde yaşıyorlar. Devletleşmeleri ve büyük imparatorluk kurmaları ihtimali yok. Ya biz hem devletleşiyoruz hem devlet olarak göçüyoruz. Biz aynı zamanda devletin başkentini de taşıyan bir milletiz. Şimdi rahmetli olan bir felsefe profesörü hocamız vardı. Türklerin bu göçüyle ilgili verdiği örnekte Türklerin başkenti sabit değildir diye bir ifadesi var.
0: Beyinlerinde o zaman.
1: Evet, Teoman Hoca, Teoman Durolu Hoca. Beyinlerinde derken göç ettikleri yerlere otağı kuruyorlar. Şimdi otağı kurduğunuz zaman padişahınız, sultanınız nerede otağı kurduysa sizin başkentiniz orası.
0: Tabii
1: Yani
0: yuvanız
1: Kanuni
0: orası.
1: Sultan Süleyman nerede vefat etti? Otağında vefat etti. İstanbul'da sarayında vefat etmedi. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'daki otağında vefat ettiği yere bugün Türkiye müze tarzında yerler yaptı. Dolayısıyla bu göç hikayesi Türklere ayrı bir vasıf kazandırmış durumda. Yani zayıflık gibi de görünebilir ama ben bunun çok olumlu ve ayrıcalık kazandırdığını düşünüyorum. Başka hiçbir millette bu vasıf yok.
0: Pandemiden sonra bir ekonomik rapor yayınlandı ve dediler ki dünyada pandemi dönemindeki ticarete en kolay adapte olan ticaret Türkiye'den çıktı. Sebebi de dediler çünkü çok kıvraklar dediler.
1: Evet.
0: Acaba bu göç hali bir operasyonel kıvraklık mı kazandırdı bize? Daha akışkan, uya uya gitmek.
1: Bence çok güzel bir tespit bu. Söylediğiniz tam uygun bir alan. Kervan yollarını sistematik bir şekilde yöneten bir millet, o göç aynı zamanda fetihler, yeni yurtlar anlamına taşıyor ve yeni karşılaştığınız kültürlerle etkileşiminizi sağlıyor. Bu çok büyük bir meziyet sağlamaz mı insana?
0: Uyum
1: Yeni diller
0: yeteneği.
1: öğreniyorsunuz, yeni kültürler öğreniyorsunuz. Onlara kendi kültürünüzü öğreniyorsunuz. O insanlarla etkileşim halindesiniz. Küreselleşmede şu anda bizim anlatırken en fazla üzerinde durduğumuz konulardan birisi bu değil mi? Kapıların açıldığını, artık kapalı kapılar halinde olmadığını, iletişimin kolaylaştığını, ulaşımın kolaylaştığını anlatıyoruz bugünkü küreselleşmede. Ya Türkler tarih içerisinde küresel yaşamışlar. Kapalı bir toplum olarak yaşamamışlar. Bu tabii ki aleyhlerine de dönebilir mi? Türklerin son yaşadıkları 2 veya 3 asır aleyhine dönmüş. Yani çünkü orada bir zemin kayması veya bir başarısızlıktan söz edebiliriz. Bunu
0: Bir
1: da analiz etmek
0: kök
1: gerekir.
0: uzaklaşması diyebilir miyiz ona? O son 2-3 yüzyıldaki.
1: Köklere bağlı olabilir belki ama beni en fazla yani okumalarımdan kaynaklı olarak sanıyorum belki de toprağa bağlandığımız veya mekana bağlandığımız için bir yetkinlik kaybı olabilir. Yani mesela Türklerin tarihteki ben rasyoneliteyi kullanmalarına hayran oluyorum. Herkes mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesini çok önemli olarak anlatıyor tarihçiler. Ben bir sosyolog olarak bakıyorum geriye.
0: Aslında Timurlar filan
1: Yo
0: hep.
1: yo o kadar büyük değil. Ben daha küçüğüne razıyım. Nedir biliyor musunuz o daha küçük? Obalarınızla beraber ve ordunuzla beraber Çanakkale Boğazı'nı geçiyorsunuz. Çanakkale'ye geçişi ben çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Beylikler döneminde başlayıp Osmanlı döneminde yoğun bir akın şeklinde Çanakkale'den Balkan topraklarına, Trakya topraklarına geçtiklerini söyleyebiliriz. Çanakkale'ye gittiniz mi? Gitmişsinizdir
0: Gittim,
1: mutlaka.
0: evet.
1: Çanakkale Boğazı'nı şöyle baktığınız zaman şimdi köprü
0: Pek
1: yapıldı.
0: geçilesi yok
1: Geçilesi
0: yani,
1: yok.
0: değil mi?
1: Teknolojinin olmadığı
0: Evet.
1: dönemlerden bahsediyoruz. Bakın denizci olmayan bir halktan bahsediyoruz. Deniz var karşısında bir boğaz var ve karşısında ve o boğazı ordusuyla ve köylüleriyle beraber geçiyor. Köylüleri de yalnız geçmiyor. Yanında mutlaka keçileri ve koyunları da var. Çünkü Türk'ün hayat sürdürebilmesi küçükbaş hayvanlarına bağlı. Yani yörüklük dediğimiz şey budur. Bir hayat tarzıdır. Bugün hala Toroslar'da sarı keçili yörükleri yörüklüğü devam ettirmeye çalışıyorlar. Buradan onlara da bir selam
0: Yani
1: göndermiş olalım.
0: yol dediğiniz şey aslında müthiş bir adaptasyon kabiliyeti
1: Kesinlikle.
0: veriyor. Peki hocam, şimdi bu son yıllarda yayınlanan bir kitap vardı, İpek Yolları, Peter Frankopan. O da diyor ki İpek Yolları diyor aslında diyor işte küresel tarım ticaretinde de ticaret kuzeye kayıyor, üretim kuzeye kayıyor. İşte kritik mineraller, stratejik mineraller kuzeye kayıyor, güç kuzeye kayıyor noktasında yeniden diyor İpek Yolları keşfedildi. Önemi anlaşıldı ve modern İpek Yolları geliyor diyor. Nitekim geliyor yani Rusya, Grönland, Çin, Hindistan. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? İpek yollarının varlığı yeniden mi acaba değer kazanıyor? Yeniden anladıkça bu bize bir öğreti olarak mı dönüyor modern dünyaya?
1: Biz biraz önce söylediğim gibi İpek yolunu bir isimlendirme olarak kullanıyoruz. Aslında dünya ticaretinin en değerli ürünleri neredeyse yol güzergahları onun üzerine kuruluyor. Dünya medeniyetine katkı sağlayan güçler neredeyse onun üzerine kuruluyor. Biraz önce Roma İmparatorluğu'nun onun için örnek vermiştim. Yani üretimi Çin'de yapılıyor ipek kumaşın. Pazarı Roma İmparatorluğu'nda.

0: Neden? En güçlü devlet olduğu için Roma İmparatorluğu'nda. Dolayısıyla güçler dengesi bunu sağlamış oluyor. Bunlara İpek Yolu demek, her seferinde İpek Yolu'yla ifadelendirmek çok gerekmez bence. Çin bunu stratejik bir hamle olarak düşündü. Yeni İpek Yolu, İpek Kuşak gibi bir kavram geliştirdi. Amerika bunun karşısında başka hamleler yapmaya çalışıyor. Rusya oyuna tekrar katılmaya çalışıyor. Bu aslında küreselleşmenin ekonomik boyutta yeni hamleler zemini olarak yorumlayabiliriz. Ben daha çok İpek Yolu'nu tarihi, hani kökler diyorsunuz ya, miras üzerinden değerlendirmenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Yani sizin
1: Lütfen
0: sorunuzun
1: hocam.
0: dışına çıkmış
1: Lütfen,
0: olacağım ama
1: lütfen.
0: şu anda TRT stüdyosundayız. Buradan
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda,
0: bir hatıra anlamında, vefa anlamında da olsun. Sacit Onan ismini hatırlar mısınız? TRT'nin seslendirme
1: evet.
0: sanatçılarından birisi. Sacit Onan sesi bizim kulaklarımızda gençlik dönemlerinden bugüne kadar geliyor. Nereden geliyor biliyor musunuz? TRT'nin yayınlamış olduğu İpek Yolu belgeselinden geliyor. 1980'li yıllar. Siz daha gençsiniz, onun için o dönemde
1: Ben hatırlıyorum ama bu
0: seyretmemişsinizdir.
1: belgeseli biliyorum.
0: Belgeselin müziğini de hatırlıyorsunuzdur. Japon sanatçı Kitaro'nun İpek Yolu belgeseli için hazırlamış olduğu bir müziği var. Çok tatlı bir müzik. Sacit Bey'in sesi çok karakterli bir ses. Yani böyle tınısı çok hoş bir ses. Biz İpek Yolu belgeselini seyrettiğimiz zaman hayran kalmıştık. Tabii ki sese değil, yani belgeselin bütününe, ses tamamlayıcı idi. Anmış olalım onu da. Japon NHK televizyonu 1970'lerin sonunda böyle bir belgesel hazırlamaya karar veriyor. Çin'e o dönemde dünya giremiyor. Çin'de ne olup bittiği bilinmiyor. Dünyaya kapalı bir devletten bahsediyoruz. İşte Mao'nun egemen olduğu bir Çin Komünist Partisi. Sovyetler Birliği'ne de girilmiyor. Sovyetler Birliği de batılı yorumcular tarafından demir perde ülkesi olarak adlandırılıyor. Yani dışında sanki bir demir perde varmış gibi dışarıya kapalı bir yer. İpek Yolu nereden geçiyor? Çin'den başlıyor, Sovyetler Birliği'nin içinden geçiyor, Anadolu'ya geliyor, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyor. Belgesel doğrudan doğruya bu kapalı ülkeleri açmaya yönelik bir manevra aslında. Ama
1: Diplomatik bir
0: diplomatik
1: aslında.
0: bir manevra.
1: Evet.
0: Batılı ülkelerin desteklediği bir manevra. Japonlar bunu çok güzel başarıyorlar. Çin'e götürdükleri teklifte Çin devleti diyor ki bize ortak yaparsanız tamam, yani İpek Yolu bizim için de çok kıymetli. Dolayısıyla biz Çin'in içerisinden 1980'li yıllarda ilk defa görüntüler aldık.
1: Ve İpek Yolu üzerinden.
0: İpek Yolu üzerinden.
1: Ve bu kadar yıl sonra modern dünyaya yeniden aslında bir kapı araladı. Yani demir kubbeleri, demir kapıları, sisleri açıyor.
0: Aynen öyle. Çünkü biz küreselleşme dediğimiz süreci Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına dayandırırız genellikle. O dönemde Sovyetler Birliği hala var. Çin dışarıya kapalı bir ekonomi ve kapalı bir devlet. Ve ne gördük biliyor musunuz? Kaşgar'ı gördük. Kaşgar'ı gördüğümüz zaman şaşırdık. Biz orada bir Müslüman, bir Türk, bizim gibi konuşan insanlar olduğunu bilmiyorduk.
1: Tabii.
0: 80'li
1: Kaşgarlı Mahmut'a
0: yıllarda.
1: daha yakınlaştık.
0: Kaşgarlı Mahmut'un ismini biliyorduk ama Kaşgarlı'nın orada olduğunu bilmiyorduk. Orada
1: Evet.
0: olduğunu öğrendik. İdgah Camisi'ni öğrendik. İdgah Camisi Kaşgar'ın en merkezi Ulu Camisi olarak kabul ediliyor. Çok geniş bir avlusu var ve bir bayram sabahını, bir bayram namazını çekmişler ve orada büyük bir kalabalık Kaşgar'da Uygur Türklerinin kılmış olduğu bayram namazını gördük. Duygulanmamak mümkün değil. Sizinle aynı kültürü paylaşan, sizinle aynı kökleri paylaşan bir varlık var orada. Oradan bu tarafa doğru geldikten sonra Anadolu kısmında da İpek Yolu belgeselinin çok hoş görüntüleri var. Bunların tabii ki detayına giremeyiz. Yarım saati zannedersem doldurmak üzereyiz. Birkaç bilgi daha paylaşıp bırakmak
1: Lütfen.
0: istiyorum ben. Çünkü zaman dar olduğu için. 1987'de bu İpek Yolu belgeselinden sonra UNESCO konuyu devralıyor. Ve UNESCO İpek Yolu güzergahında kültür mirası üzerine araştırmalar yapmak istiyor. Yine Çin hükümetine başvuruda bulunuyorlar. Bir kere açtı ya kapıyı İpek Yolu üzerinden, ikinci olarak da açıyor. Türkiye'den de bir sanat tarihçisi profesör rahmetli oldu. Nejat Diyarbakırlı hoca katılıyor toplantılara. 1987'den 97'ye kadar devam eden 10 yıllık bir proje bu. The Great Silk Road başlığı altında ve

0: Oradaki çalışmalardan kalıcı olan, şu anda Semerkant'ta faaliyet gösteren bir enstitüsü var UNESCO'nun. Kervansarayların belgelenmesini, kayıt altına alınmasını sağlıyorlar ve oradan bu tarafa doğru çalışmalar devam ediyor. İkinci günümüzdeki en önemli projelerden birisi Dünya Turizm Örgütü tarafından geliştiriliyor. Yine aynı kapsamda diyebiliriz, UNESCO Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya Turizm Örgütü Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1993 yılında Endonezya'daki bir toplantıda dünya turizmini doğrudan ilgilendirecek bir ortak konu olarak İpek Yolu'nu seçiyorlar. İpek Yolu Silk Road Program şeklinde bir proje hazırlıyorlar ve günümüzde hala devam ediyor Dünya Turizm Örgütü'nün çalışmaları. Biz de Türkiye olarak katkıda
1: Cem,
0: bulunmaya
1: bu
0: çalışıyoruz.
1: gerçekten tadı damakta kalan sohbetler denir ya, öyle oldu. Böyle kuş uçuşu İpek yollarına tepeden bir baktık, aslında nedir ne değildir. Daha o kadar çok soru var ki, yollar, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, bunların hepsini.
0: Mesela kervansaraylarla ilgili hazırladığımız kitaptan hiç söz etmedik.
1: O zaman
0: Daha çok
1: sözü
0: söz edecek
1: alalım.
0: şeyler var.
1: Mutlaka bunların hepsini detaylandıralım. Çünkü bir daha anladık ki bugünkü güçlü kanatlarımızı oluşturan çok sağlam köklerimiz var. Yollarda mayalanmış bir kültürümüz var. Bugün Kadim Kökler programında sadece coğrafi olarak değil, ekonomik ve kültürel açıdan da birbirini tamamlayan iki önemli unsur olan İpek Yolu ve Anadolu'yu birlikte konuştuk. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden Doçent Doktor Fahri Atasoy'du. Bizimle çok keyifli, lezzetli bilgileri paylaştınız hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Anladık ki uygarlık yeni İpek yolları, ipeksi yolların peşinde ve muhtemelen de İpek yolları bize ilham vermeye devam ediyor. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman. Haftaya başka bir kökle buluşmak üzere. O güne değin keyifle kalın.
2: Kadim Kökler.

Sabahlara selamsız, örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

başucumda terliklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

Seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu. Giderim kaderimde.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Brezilya'dan Marcio Longo'nun yazdığı mektup. Merhaba, nasılsınız? Ben Arjantinliyim ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sadık dinleyicisiyim. Yayınlarınızı genellikle web sayfası üzerinden dinliyordum ama şu anda Maceo'da yaşıyorum ve daha ziyade kısa dalga üzerinden sizleri dinliyorum. Güzel ülkeniz hakkında bilgiler edinmek çok hoşuma gidiyor. Bize bu bilgileri aktardığınız için çok teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler ve başarılar.

0: Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça Masası çalışanları, İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilişinin 104. yılı kutlu olsun. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hatırası hiç sönmesin. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının yüreği vatanı için çarpmaya devam etsin. Saygılar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: Saat 21.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Basiru Diomaye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerin öncelikli gündemi bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Irak Başbakanı El Zeydi'nin ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire Haber Kuruluşu'na açıklama yapan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girdiğini ve yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını da belirtti. Arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran'la yürütülen müzakerelere değinen Trump, İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz, eğer işe yaramazsa çok güçlü askeri eylemleri geri döneceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet

Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının bu hafta yapılmayacağı, perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetiminin seçileceği belirtildi. Yeni partide ise yarın Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı düzenlenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim de ifadeye çağrıldı. Yasa dışı bahis şebekesine yönelik olarak 22 kentte operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişiden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 231 milyon lira tutarındaki para trafiği tespit edildi. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra ise Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gül ağacı değilem, hengelene eğilem, Rast makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinliyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Celal Abacı'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman.

Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamının adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Kalbi radyo ile atan sevgili radyo dostlarımız saat 22'yi gösteriyor ve sunucunuz Burak Pekcan. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız 23'e kadar sürecek. Beraberliğimize başladık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ajda Pekkan'la biraz anılarda dolaştık sevgili dostlar. İstekleriniz varsa Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. TRT Akşamın Adresi. Zaten ulaşanlar var. Onların mesajlarını da birazdan Fikret Kızılok'tan dinleyeceğimiz parçanın ardından dinleteceğim dostlar.

Dostlar, umarım hafta sonunuz iyi geçmiştir. Bugün 27 Temmuz 2026 ve günlerden pazartesi, yeni hafta bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar, iyi haberler getirsin diyerek Facebook sayfamızda yazdığınız o güzel mesajlara bakıyorum efendim. İlk olarak bu akşam kim yazmış diye bakayım. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden seslenmiş. Selam ve sevgiler gönderiyor. Bekliyoruz efendim. Kolaylıklar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'ne. İlyas Aydın her zamanki gibi kamu spotu uyarılarını yapmış. Orman yangınlarına dikkat edelim, trafik kurallarına uyalım diyor değerli radyo dostumuz. Orman Birliği Köyü Tokat'tan selamlar göndermiş. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Veysel Şahin, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Rıza Yakın'a armağan ediyor. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam bugün sevgili İlkay Karabiber radyo dostumuzun bir operasyonu vardı. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşacak ve tekrar sayfamızda, programımızda yerini alacak. Selamlar olsun Konya Akören Avdan Köyü'ne de. Hatice Öney, Kopenhag'dan selamlar, sevgiler göndermiş. Bir de şarkı isteğinde bulunmuş. Veysel Şahin, Antalya'dan selamlar gönderiyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Arif Sağ'dan bir türkü seçtim efendim. Fatih Tirsi, merhaba Burak Bey, Tirsi Malikanesi'nden sevgilerimi sunuyorum demiş. Mesajınızın devamını daha sonra okuyacağım. Uzunca bir mesaj. Sağ olsun radyo dostumuz akşamın konusuna da, günün temasına da uygun bir mesaj yazmış. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler gönderiyor. Sevgiler olsun. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Yavuz Bingöl, haberin var mı demiş. Bu türküyü çalarsanız lütfen seven ve sevilenlere armağanım olsun diyor. Bordo Mavi Kalplerle elbette efendim dinleteceğim o türküyü Yavuz Bingöl'den. Tansu Orhan az önce yazmış. Burak Bey, iyi akşamlar. Bugün 5960 kHz üzerinden yaptığınız yayını keyifle dinliyorum. Mümkünse eşim Dilek için Mazhar Fuat Özkan'ın Sarı Laleler adlı şarkısını çalabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim demiş. Evet, kısa dalgada frekansımız görünüyor. Çok teşekkürler Tansu Orhan, Ankara'dan değerli radyo dostumuz. İsteğinizi de elbette ki dinleyeceğiz efendim. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik bu Facebook sayfamızda. O zaman hemen ilk isteğimizle başlayalım efendim. Nerede kalmıştık? Ankara'dan Ahmet Can. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Beste ve güftesi Yusuf Nafkes'in ait Hicaz şarkı. Bahadır Özüşen, yalan değil seni içimden atmak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Bahadır Özüşen'den bir şarkı dinleteceğim. Umarım istediğiniz şarkıdır. Dinliyoruz efendim.

Ankara'dan sevgili Ahmet Can İçinde efendim, Bahadır Özüşen mikrofondaydı. Ve Hatice Öney de sevgiler, selamlar gönderiyordu Kopenhag'dan. Bir aşk gerçek, bir de ölüm mümkünse lütfen demiş. Buyurun efendim, dinleyelim o zaman o şarkıyı.

Kopenhag'dan Hatice Başar için dinlettik efendim. Korkma Sakın Gözlerimden adlı şarkıyı Seda Gökkadar seslendirdi efendim. Evet dostlardan gelen bir diğer istek de Antalya'dandı. Veysel Şahin yazmıştı. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal. Türkan Tanrıverler için Arif Sağ'dan türkü rica etmiştim. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey diyordu. Teşekkür ederim. Size de hayırlı akşamlar olsun. O zaman Arif Sağ sizin için mikrofonda efendim.

Antalya'dan sevgili radyo dostumuz Veysel Şahin'in isteğiydi. Dinledik bu güzel Arif Sağ türküsünü. Evet, şöyle bir bakıyorum efendim, nerede kalmıştık dostlardan gelen mesajlarda. Sevgili Fatih Tirsi yazmış Facebook sayfamıza. Hemen sesimize ses katalım, duyguları ortak edelim. Sevgili Fatih Tirsi şöyle diyor. Tirsi Malikanesi'nden sevgiler diyerek selam göndermiş. Bizden de Malikane'ye, o güzel yuvaya kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun Fatih Bey. İşbaşı saatlerinden bahsetmiş. Bazen 5, bazen 7 ama bu aralar biraz tembellik var. 12'yi buluyor demiş. Olsun efendim. Yaz sıcağında o kadar esneklik hakkınızdır. Ama asıl hikaye eve dönüşte başlıyor dostlar. Akşam yemeğini yiyip niye bu kadar çok yedim, kıtlıktan mı çıktım diye kendine kızmayan bizden değildir herhalde. Hepimizin belki de ortak derdi bu. Ama en güzeli ne biliyor musunuz dostlar? Eskiden çay içmeyen muhterem eşinin son yıllarda çaya alışması ve her akşam o çayın yanına sürpriz bir tatlı gelmesi. Ne güzel tarif etmiş Fatih Bey o tatlıyı görünce. Günün yorgunluğu ayak bileklerimden akıp gidiyor. İşte hayatın pratik küçük ama dünyalara bedel o mutluluk anları bu masalarda gizli dostlar. Fatih Bey bir de şarkı rica etmiş. Arşivimiz zengindir. Adele'den Skyfall istemiş ama biz akşamın adresinin o anıları canlandıran dokusuna sadık kalalım. Arşivimizden o çok sevdiğimiz diğer seçeneği çıkaralım sizin için. O çay saatine ve muhterem meşine armağan edelim. Sezen Aksu mikrofon başında, seni kimler aldı diyor. Kulaklarınız bizde olsun dostlar.

Dostlardan teşekkürler gelmiş. Fatih Tirsi, teşekkürler Burak Bey. Size ve değerli dinleyicilerinize saygılarımı sunuyorum diyor. Selamlar olsun İstanbul'a. Sevgili Fatih Tirsi. Ve efendim Sezen Aksu'ya ortak oluyor elbette. SDP Kezan Karamamak'tan değerli radyo dostumuz. İsteğinizi de aldım sıraya. Zeki Müren'i dinleyeceğiz. Ahmet Can, teşekkür ederim Burak Bey. Bu şarkı doğru demiş. Sağ olun, ben teşekkür ederim doğru şarkıyı bulduğumu. Zaten sonra fark ettim şarkının diğer sözlerinde ama yazılan istekle arşivimizdeki isim biraz farklı gibiydi. Hem sizin isteğinizde hem Hatice Hanım'ın isteğinde. İkisinde de doğru şarkıyı tutturdum. Evet dostlar, sıradaki diğer bir isteğimizle devam edelim. İsviçre Möhlin'den Zehra Kayhan Furuncu. Değerli radyo dostumuz neler söylüyordu bir bakayım tekrar. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar. Değerli sunucumuz Teknik Masa Yavuz Bingöl, haberin var mı türküsünü çalar mısınız lütfen? Seven ve sevilenlere armağanım olsun demişti Bordo Mavi Kalplerle. Buyursunlar efendim.

Yavuz Bingöl mikrofondaydı efendim. İsviçre Möhlin'den Zehra Kayhan Fruncu seven ve sevilenlere de armağan etmişti. Zevkle dinledik. Ve Tansu Orhan da Ankara'dan istiyordu. Eşi Dilek Hanımefendi için Mazhar Poyet Özkan, Sarı Laleler buyursunlar.

Tansu Orhan'ın isteği de Ankara'dan değerli radyo dostumuz eşi Dilek Hanım için istemişti bu güzel şarkıyı. Mazhar Fuat Özkan'dan dinledik sevgili dostlar. İşte radyonun mucizevi gücü burada dostlar. Bir şarkı çalıyor ve siz oturduğunuz yerden kilometrelerce uzağa gecenin karanlığında kurşunlu ılgaz yollarına gidiyorsunuz. Fatih Tirsi az önce çalan Sezen Aksu ile birlikte sanki Giresun'a doğru direksiyon sallıyor gibi hissetmiş. Üstüne bir de sabah babam ve oğlum filmini izleyince memleket hasreti, o yeşilin, o fındık bahçelerinin kokusu burnunda tütmüş Fatih Bey'in. Ne güzel filmdir o. Ne büyük memleket ve aile hikayesidir. İnsanın içini hem titretir hem de köklerine bağlar. Fatih Bey, o zaman bu gece sesimiz Kurşunlu'dan Ilgaz'a, oradan Karadeniz'in o hırçın ama kucak açan dalgalarına Giresun'a kadar uzansın. Madem direksiyonu oraya doğru kırdık, madem anılar canlandı o yolların, o memleket hasretinin dilinden anlayan bir başka büyük ustaya bırakalım mikrofonu. Akşamın adresinde yolumuz Karadeniz'e düşmüşken içimizdeki o memleket özlemine bir selam çakalım. Rahmetle sevgiyle analım. Kazım Koyuncu geliyor şimdi mikrofona. Ben seni sevdiğim için.

Efendim, akşam adresinde rotamız Karadeniz'de kalmaya devam ediyor. Ordu'dan sevgili Leyla Çabuk bizlere ulaşmış. Kucak dolusu sevgiler, selamlar göndermiş. Başımızın üstüne Leyla Hanım, Ordu'nun o güzel insanlara bizden de gönül dolusu selamlar olsun. Leyla Hanım çok özel bir Rumeli türküsü istemiş bu gece Bülbülüm Altın Kafes'te. Biz türküyü yayına hazırlarken stüdyoda kendi kendime düşündüm. Sahi ne anlatır bu bülbülün hikayesi? Aslında derindir dostlar. Görkemli saray duvarlarının, altın kafeslerin bile insanın içindeki özgürlük ve aşk hasretini dindirmediğini anlatır. Sarayda her türlü lüks içinde yaşayan ama sevdiğine, memleketine kavuşamayan, tıpkı altın kafesteki bir bülbül gibi çırpınan bir gönlün sessiz feryadıdır bu. Yani der ki, insana dünyaları da verseniz, kalbi ait olduğu yerde sevdiğinin yanında özgürdür. Anıların canlandığı program akşamın adresinde sözü daha fazla uzatmayayım efendim. Sevgili Leyla Çabuk için, Ordu için ve kalbinde o hasreti taşıyan tüm dostlar için kulaklarımız bu güzel türküde Şahin Gültekin'de.

Ordu'dan Leyla Çabuk istemişti bu güzel türküyü. Teşekkür ederim Burak Bey demiş. Eksik olmayın efendim. Dostlardan başka teşekkürler de gelmiş. Tansu, Orhan, Burak Bey. İsteğimizi çaldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Selam ve saygılarımızla diyor Ankara'dan. Sağ olun. İyi ki sizler varsınız dostlar. Zehra Kaya Fırıncı da aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Sevgili sunucumuz Teknik Masa Möhlin'den sevgiler selamlar diyor. Bir de İsteğini dinlerken klip yapmış çok güzel bir görüntüyle eksik olmayın eksik olmayın sağ olun. Evet nerede kalmıştık sevgili radyo dostlarımızdan gelen mesajlarda efendim akşamın adresinde tam da aradığımız huzur dolu limana yanaşıyoruz. Şimdi sevgili Sedef Ekiz yazmış bizlere Ankara Mamak'tan. Öyle güzel bir akşam rutini tarif etmiş ki hani derler ya anlatılmaz yaşanır aynen öyle. Sıfır sessizliğin içinden gelen hafif bir müzik eşliğinde çay içip örgü örmek demiş efendim akşam rutinine Sedef Hanım. O sessizliğin içindeki huzuru, o şişlerin tıkırtısını, çayın bardağı doluşunu o kadar sıcak hissettirdiniz ki bizi. Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakıp o kendi sessizliğine sığınabilmek ne büyük bir güzellik. İşte bu güzel dinginliğe, o sıfır sessizliğe bir ses, bir nefes gerekiyor şimdi de. Sedef Hanım bu huzurlu tabloyu tamamlamak için sanat güneşimizi Zeki Müren'i davet etmiş baş köşeye. Duyguların sesle buluştuğu program akşamın adresinde o muazzam ses, o güzel klasik kulaklarımıza süzülsün o zaman. Buyurunuz efendim Sedef Ekiz için evinde o huzurlu sessizliği yaşayan ve bizi can kulağıyla dinleyen tüm dostlar için mikrofona Zeki Müren'i getiriyoruz efendim. Akşam olur gizli gizli ağlarım.

yolların beni değirmenden taşa döndürdün. Keder ötmekle geçti yıllarım, beni değirmenden taşa döndürdün.

bitirdim derken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

Efendim geldik Temmuz ayının bu son pazartesi gecesinde. Akşamın adresinin şimdilik son dakikalarını ama ne güzel bir saat geçirdik. Ne güzel dostlar birlikte stüdyomuzun camında. Tansu Orhan'da, Leyla Çoboğa, Hatice Öne'ye, Ahmet Can'a ve o güzel hissiyatıyla yollara düşen Fatih Tirsi'ye teşekkür mesajları için ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, varlığınızla bu frekansı güzelleştiriyorsunuz dostlar. Selamlar öyle güzel yayıldı ki dünyaya. Zehra Kayan Fırıncı'ya, Möhlin'e kucak dolusu sevgiler. Bayram Gökçen'e, Fethiye'nin o güzel esintisine selamlar olsun. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bizleri bekleyen İsmet Köklü'ye, Antalya'dan Veysel Şahin'e, Mehtap ve Fikret Karaerol ve Gürcan Üspala, Türkan Tanrıverdilere gönülden selamlar. Tokat Orman Beyliköy'ünden ses veren İlyas Aydın'a ve onun nezdinde İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Mustafa Kına ve Rıza Yakın'a sevgilerimizi iletiyoruz.

Akşamın adresinin ortak sesi olsun dostlar. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Unutmayalım ki orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı. Bu güzel yeşil vatanı korumak, doğaya sahip çıkmak hepimizin görevi. Yollarda olanlar lütfen trafik kurallarına uysun, emniyet kemerini taksın ve doğaya çöp bırakmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program Akşamın Adresi'nde bu gecelik mikrofonu kapatma vakti. Ben Burak Pekcan, teknik masadaki çalışma arkadaşım Ali San Yıldız'la birlikte hepinize huzurlu, dingin ve mutlu geceler diliyorum. Yarın akşam saat tam 22'de yine aynı frekansta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nca buluşuncaya kadar sesiniz sesimizde, sevginiz bizimle kalsın. Sevgiyle kalın dostlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara'da Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi ağırlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. İkinci İletişim Şurası yarın Ankara'da başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı görüşme ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, başta yatırım

0: olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının da kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Irak'ta başbakanlık görevine 16 Mayıs'ta başlayan Ali El Zeydi, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerin öncelikli gündemi bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yoluyla bağlanacak ulaştırma koridorundaki son durum ele alınacak. Irak Başbakanı El Zeydi'nin ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabulünde bölgesel konular da gündemde olacak. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırılarda artan tansiyonla İsrail'in Orta Doğu'daki işgalci saldırganlığı ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli yazılı mesajında küresel gelişmelere de dikkat çekerek Türkiye'nin enerjisinin tüketilmemesinin önemine değindi. Bahçeli, çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir sözlerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurgulayan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının bu hafta yapılmayacağı, perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetiminin seçileceği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu hafta içinde partisinin merkez yönetim kuruluna da başkanlık edecek. Yeni partide ise yarın Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı düzenlenecek. Yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının her salı günü ana binadaki büyük grup salonunda yapılacağı belirtildi. Toplantı öncesinde salona yeni partinin logo ve bayrakları yerleştirildi. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne süren Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şikayetin CHP etkinliğine üye olmayan kişilerin getirildiği iddiası ve bu yönde yapılan yayınlara yönelik olduğu belirtildi. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor, dedi.
1: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddia

0: iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi.
0: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma, bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alındı. Büyükelçi Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarında işbirliği konularının değerlendirildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan'ı bakanlık binası kapısında karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü de yer aldı. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşı Salim'in görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durumla Türkiye'nin insani yardımları konusu ele alınacak. Görüşmelerde Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerle iki ülke arasındaki işbirliği ele alınacak. Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında mevcut ilişkilerin geliştirilmesiyle yeni adımların atılması da gündemde olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen ekonomideki büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika törenindeki konuşmasında vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi.
2: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunun altını çizen Donald Trump, biliyorsunuz bence o çok iyi bir iş çıkardı, Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı, bu arada çok güçlü bir ülke, muhteşem bir ordusu var, çok büyük, çok güçlü. Güçlü bir ordu, bir sürü harika teşhisata sahip dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını da belirtti. Arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran'la yürütülen müzakerelere değinen ve bir kez daha tehdit dili kullanan Trump, İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Bu arada Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Haberde Washington'ın İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanlarken, İran'sa müzakere olmadığını, Washington'ın Tahran'a arabulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Tahran'dan yapılan açıklamada savaşın ne zaman biteceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire Haber Kuruluşu'na açıklama yapan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girdiğini ve yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Yaptırımların önceki rejimin işlediği suçlar nedeniyle uygulandığını ifade eden Şara, devrik rejimden kendini kurtaran Suriye halkının bu yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi mantıklı değildi. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu ve Sezar yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırdı dedi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla yarın Ankara'da başlıyor. İletişim Şurası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açılışta katılımcılara hitap edecek. İletişim Şurası ile Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Programda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyası temsilciler bir araya gelecek. İletişim politikalarının mevcut durumu değerlendirilecek, geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şüphelilere yönelik iddialar 4 başlıkta sıralandı. Şüphelilerin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler yönünden incelendiği belirtildi. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin konut yapımı için topladığı bağışlarla ödeme yaptığı ve tedarik sağladığı inşaat firmaları mercek altına alındı. Firmaların taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddia edildi. Tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına çok sayıda taşınmaz devredildiği de tespit edildi. Usulsüz devir iddiaları üzerine aralarında Hüseyin Başarı'nın da yer aldığı iş insanları şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Bu arada Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ifadesinde yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek vicdanlar yaralanmıştır dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin tüm mal varlığı değerlerinin yönetim amacıyla görevlendirme yapıldı. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin yönetim amacıyla görevlendirme talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu talebin kabulüne karar verdi. Bu çerçevede derneğe ait taşınmazlar ve araçlarla banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin idare yetkisi 3 kişilik yönetime devredildi. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulundu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kararda Ahbap Derneği iştiraklerinin de görevlendirmeye tabi kılındığı ifade edildi. Kiev-Moskova hattındaki gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya kentlerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna insansız hava araçlarıyla misillemede bulundu. Rostov'daki liman ve yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda 5 kişi öldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Bornim'in ilk yabancı konu olarak başkent Londra'da temaslarda bulundu. Görüşmenin gündeminde hava savunmasıyla ortak savunma üretimi konuları yer aldı. İngiltere Başbakanı Burnham görüşmede taş pelerin adı verilen ve Rus hava savunmasını kıran sinyal bozucularının fikri mülkiyet haklarının Ukrayna ile paylaşılacağını açıkladı. Böylece Ukrayna tablet boyutundaki bu cihazları seri olarak üretebilecek. Avrupa ve Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyinde geçen hafta başlayan orman yangınlarında yüzlerce ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi. Rüzgar ve aşırı kurak hava koşulları alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. İspanya'da günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Valencia kentindeki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Binlerce kişinin önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi. Başkent Madrid'de yakın Avila bölgesindeki orman yangını 50 bin hektardan fazla alanı etkiledi. 75 bin kişi tahliye edildi. Yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri oldu. İtalya'nın Sicilya adası ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan kül oldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara'da Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi ağırlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. İkinci İletişim Şurası yarın Ankara'da daha başlıyor. Spor. Galatasaray 10 numara transferinde önemli mesafe kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin Alman oyuncu Musiala ile ve kulübü Bayern Münih ile büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. Trabzonspor'un yeşil burun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Hava durumu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

0: Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli ve Van 16, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır ve Kilis 22, İzmir, Denizli, Mardin ve Adıyaman 24, Edirne, Bursa, Kırklareli, Muğla, Kahramanmaraş ve Sinop 21, Aydın, Adana, Hatay ve Gaziantep 23, Antalya ve Şanlıurfa 26, Eskişehir, Samsun ve Giresun 18, Nevşehir ve Bolu 15, Kastamonu ve Kars 12, Tokat 14, Trabzon ve Rize 20, Erzurum 13, Malatya 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 13 kilometresi Hendek ve Akyazı kavşakları mevki yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak düzenleniyor. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı kavşağından İstanbul istikametine girişte kapatılıyor. Balıkesir İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4'te 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bayrağın rüzgar aldığı gün. 5. ve son bölüm. Yazan Ahmet Tural. Yöneten Mehmet Atay. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Rüştü Asyalı, Recep Levent Ülgen, Yüzbaşı Arif Ahmet Erkut.

Önü savaşlarıyla başlayıp Eskişehir-Kütahya hattında süren çatışmalar sonunda Sakarya Nehri doğusuna çekilmiştir. Recep Çavuş ve askerleriyle birlikte Ankara'dan cepheye asker ve malzeme taşıyan treni ve cephane getiren kanı kollarını gözeten Yüzbaşı Arif, bir sevkiyat sırasında vurulur. Ankara'daki hastanede 13 gün yattıktan sonra taburcu olacağı gün binbaşılığa terfi ettiğini öğrenir. Ziyaretine gelen Recep Çavuş'u da yanına alarak cepheye hareket etmeden önce ablası ve yeğeni Binnaz'a kısa bir ziyarette bulunur. Ömrünün çoğu cephelerde geçen Recep Çavuş, yakışıklı, yiğit bir gençtir. Evde kaldıkları süre içinde Binnaz'ın yakınlığından ve güzelliğinden etkilenir. Aslında bu etkilenme karşılıklıdır. Binbaşı Arif'le Recep Çavuş cepheye döndükten bir süre sonra, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1922 sabahı erkenden başlayacak olan büyük taarruz emrini vermiş, Türk ordusu Yunanlıları batıya doğru hızla kovalamaya başlamıştır. Ancak yer yerde olsa düşman direnişi sürmektedir. Bu çatışmalardan birinde Recep Çavuş ağır yaralanır, bağlı olduğu bölük de batıya ilerleyerek Bandırma'ya girer, halkın büyük coşkusuyla karşılanır.

0: Hey! Askerler! Terhis oluyorsunuz!
1: Tutunuz mu arkadaşlar? Terhis oluyormuşuz.
2: İzmir'imiz kurtuldu, bayrağımız Kadife Kale'ye çekildi ya. Son bir haftadır şaka yapmaktan bıkmadı millet.
1: Ama bu seslenen post seyri Raşit.
3: Ne? Ne dedim? Mavi Mustafa?
1: Ya, az önce seslenen oydu. Ha? Post seyri Raşit.
3: O asla şaka yapmaz.
0: Hey! Arkadaşlar! Ben post seyri Raşit. Taburdan geliyorum. Hanın iç avlusunda toplanın. Size tabur komutanının terhis emrini okuyacağım.
4: Çabuk! Çabuk hadi! Hanı avlusunda toplanın askerler!
1: Hadi bakalım.
0: Dinleyin! Dinleyin!
1: Dur, bir dakika.
0: Tabur komutanının yazısını bir defa okuyacağım.
1: Tamam. Susun.
0: Tamam. Okuyorum. Kahraman askerlerim! Yarın sabahtan itibaren terhis oluyorsunuz.
5: Yaşa!
0: Durun. Gidiş yönlerinize göre masrafınızı ordu karşılayacak ve sizi evinize varıncaya kadar koruyacaktır. Terhis işlemi bölük sırasına göre olacaktır.
6: Aslanın birinci bölük.
0: İşlem en geç 3 gün içinde tamamlanacaktır.
2: Posta eri Raşit'i dinlediniz. Şimdi de beni dinleyin arkadaşlar. Hastaneden geliyorum.
6: Recep Çavuş'umun durumu nasıl?
2: Ben de onu söyleyeceğim. Dur bekle. Akşam ilk defa ayağa kalkmış. Yataktan pencereye kadar yürümüş.
6: Hastanım benim. Yaşa Recep Çavuş.
2: Yaşayacak tabii. Onu 8 yıl boyunca onca düşman öldüremedi. Bir serseri kurşun mu öldürecek?
1: Onu ziyarete gidelim Necip Onbaşı.
2: Ziyarete henüz izin vermiyorlar Mavi Mustafa.
1: Ben onunla vedalaşmadan gitmem.
6: Ben de gitmem.
1: Madem kalkıp pencereye kadar yürümüş, biz de gider onunla pencereden vedalaşırız be Necip Onbaşı.
2: Unuttun galiba Mavi Mustafa. Recep Çavuş'un odası 2. katta.
1: Olsun be Necip Onbaşı. Her şeyin bir çaresi vardır. Bak ne diyeceğim. Recep Çavuş'la vedalaşmak isteyen askerler yarın sabah erkenden han avlusunda toplansın. İçeri girmek şart değil. Oraya varınca hepimiz böyle yavaş yavaş sırayla...

0: Ne oluyor hemşirehane?
1: Bilmem Recep Çavuş. Dur pencereden bir bakayım.
2: Askerler.
0: Nerede?
2: Bizim hastane bahçesine girdiler. Şunlara bak, aslanlar gibi. Yattığın yerden bayrakları görebiliyor musun Recep Çavuş? Nasıl da
0: hastane bahçesinde ne arıyor bunlar?

0: Hemşire ana, kalkmama yardım etsene.
1: Askerlerin hepsi buraya bakıyor. Başlarında Recep Onbaşı var. Bir şeyler söylüyor. Pencere açmamı istiyor galiba. Bir şey mi dedin Recep Onbaşı?
2: Recep Çavuş'un pencereye yaklaşabilir mi? Arkadaşlar onu Allah'a ısmarladık demek istiyor.
0: Çabuk, çabuk beni ayağa kaldır hemşire ana. Pencereye yaklaşmama yardım et.
1: Dur, acele etme.
3: Hadi bakalım. Hadi yavaş. Oturdun. Şimdi asker ceketini başlığını giy.
0: Arkadaşları bekletmeyelim.
3: Recep Çavuş onlar çakı gibi. Asker elbiselerini giyip gelmişler. Bayrakları her şeyleri tamam. Sen böyle mi çıkacaksın karşılarına? Alt düğmeyi de ilikledik mi? Tamam. Hadi şimdi omzuma tutun.
2: Huzrum! Selam dur! Her istediği görüşümüzü hazırdır Recep Çavuş'u.
0: Sağ ol Necip Onbaşı. Sağ ol. Nasılsınız arkadaşlar?
2: Sağ ol. Recep Çavuş'un iyileşmesi şerefine bir daha. Sağ ol.
0: Siz de sağ olun arkadaşlar.
3: Çavuş öyle çok bağırma. Sağ ciğerin halen tam iyileşmedi. Hey askerler. Recep Çavuş'un ziyaret saati bitti. Recep Çavuş hadi sen de uğurla arkadaşlarını.
0: Hadi arkadaşlar, size uğurlar olsun. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarih döneminizde hepinize başarılar diliyorum.
2: Sağ ol Çavuş. Hoşça kal. Bizi sakın unutma.
0: Sizi hiç unutur muyum?
3: Hemen yatağa yat Recep Çavuş. Titremeye başladın.
0: Şu taşıdıkları bayrağa bak hemşire ana. İşte sonunda bayrak rüzgar aldı. Evet, bayrak rüzgar aldı.
3: Ya, denizler gibi dalgalanıyor.
2: Hey,

0: Aman Recep Çavuş'um, bu ne hal? Sivil ceket pantolon içinde az kalsın tanıyamıyordum seni.
1: Hani bir prova edeyim dedim Necip Onbaşı. Bugün taburcu olacağım ya.
0: Sana da çok yakışmış. Tıpkı İstanbul beyefendilerine benzemişsin.
2: Bu takımı sen mi aldın bana?
0: Of, bu pahalı bir şeye benziyor. Nerede bende o kadar para? Ama söyleseydin ne yapar ne eder alırdım.
1: Peki sen almadıysan kim getirdi bu takımı? Hemşire ana!
3: Bağırma öyle Recep Çavuş. Buyur, ne istedin?
1: Üzerimdeki bu elbiseyi kim getirdi, haberin var mı?
3: Hasta bakıcı Cafer Efendi'ye sor.
1: Yani sen bilmiyor musun?
3: Nereden bileyim? Recep Çavuş, çok yakışıklı olmuşsun. Ah yandı Çanakkale'li kızlar. İyi ki yaşım geçkin. Yoksa hiç salmazdım seni bandırmadan.
1: Tövbe estağfurullah. Bana Cafer Efendi'yi yollayıver bir zahmet.
3: Baş üstüne Çavuş'um. Sahi şimdi hatırladım. Dün öğle üzeri buradan bir binbaşıyla genç bir hanım kız çıkıyordu.
1: Allah Allah. Sahi mi hemşire ana?
3: Tabii. Binbaşı yakışıklı ama kız da bir içim su maşallah.
1: Kim olduklarını merak edip öğrenmedin mi?
3: Ben eve gidiyordum o sırada, sen de uyuyordun. Yanlışlık oldu falan diye düşündüm.
1: Demek yanlışlıkla buraya girip bana tıpatıp uyan bir kat elbise bırakmışlar ha?
3: Orasını bilmem artık. Ben gidiyorum. İşim gücüm var.
1: Necip Onbaşı, kim olabilir bunlar?
0: Ne alem adamsın sen Recep Çavuş. Askerler, yüksek zabitler bile seni sevip sayıyor. Arkadaşlarının merasimde hem de askeri merasimde veda ettiği tek asker de sensindir herhalde. Böyle birine bir kat elbisenin nereden geldiğini tahmin etmek zor.
1: Onların iyiliği, onların yüceliği. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz sağ olun.
0: Ben merasime arkadaşlarla beraber gelemedim. Kapıya yaklaşırken hastanenin bahçesinde binaya doğru ilerleyen bayrağı gördüm önce. Hemen koşup yetiştim.
1: Ben de yattığım yerden önce bayrağı gördüm. Ne güzel dalgalanıyordu. Nasıl da hatırlamadım.
0: Neyi? Ne oldu, yüzün birden kızardı?
1: Bayrak. Bayrağın rüzgar aldığı gün savaş bitecek. Barış içinde güzel günler başlayacak. Onlar olabilir.

0: Bilir mi? Yok canım, değildirler.
1: Ne mırıldanıp duruyorsun Recep Çavuş'um?
0: Canım ama Ankara'da o. Ankara nere? Bandırma nere?
1: Sen hastaneye yatalı bir ayı geçti mi Çavuş?
0: O binbaşı bizim Arif binbaşı olabilir mi?
1: O zaman genç hanım da...
0: Binnaz mı diyecektin?
1: Olur olur.
0: Hani Arif binbaşım Balıkesir'deydi de biz de...
2: Hemen oraya... her gün dünya dolusu zabit asker gelip geçiyor bu tarafta.
0: İyi de benim hastanede yattığımı nereden öğrenmiş olabilir? Yahut benim bilmediğim bir şey mi var bu işin içinde?
2: Aa, Arif binbaşım geliyor.
0: Binbaşım, Arif binbaşım. Aylardır görüşmedik. Hoş geldiniz binbaşım.
3: Ayakta kalma Recep Çavuş. Sen de otur Necip Onbaşı. Hem unutmayın, siz artık sivilsiniz. Yani artık arkadaş gibi konuşabiliriz.
0: Siz bu üniforma içindeyken bu zor binbaşım.
3: Yo, savaş bitti. Artık hepimiz yeni bir hayata, yeni durumlara alışacağız. Bundan böyle biz eski silah arkadaşlarıyız.
4: Sizin arkadaşlarınız bizim için şereftir binbaşım.
3: O şeref karşılıklıdır Necip. Sizler yoktan bir ordu oldunuz. Koskoca düşman ordularını yendiniz. Eminim bundan sonra da siz ve gelecek nesiller yeni Türk devletini omuzlarınız üzerinde yükseltip yücelteceksiniz.
0: Elbette binbaşım. Buna şerefimiz üstüne yemin ederiz.
4: Şerefimiz üstüne.
3: Mustafa Kemal Paşa.

0: Bu arada söylemeyi unuttum. Sivil elbise çok yakışmış sana Recep.
1: Bunları siz getirtmediniz mi?
0: Hayır. Daha doğrusu Binnaz getirdi. Zannederim alırken yanlarında Necip de vardı.
1: Necip? Sen ha?
2: Binnaz Hanım söylememi istemedi Çavuş. Kusura bakma.
1: Şimdi anladım.
0: Neyi anladın Necip?
2: O hep bir şeyleri anlamaya çalışır. Binbaşım bilsin.
0: Doğru. Ama bu sefer her şeyi tam olarak anlayacak zamanı yok. Akşama vapurla İstanbul'a gidiyoruz.
2: Ben emrettiğiniz gibi 3 bilet aldım.
1: 3 mü? Binbaşım siz 2 kişi...
0: Necip çıkalım artık buradan. Yoksa hava bulanmaya başlayacak.
2: Başlıyor binbaşım. Hem...
1: Aa, bakın Binnaz Hanım da geliyor.
0: Hadi biz çıkalım artık.
1: Binbaşım, Necip Onbaşı.
0: Bu artık senin savaşın Recep. Bizden hiç yardım bekleme.
1: Hem de hiç.
2: Aa, hoş geldiniz Binnaz Hanım.
3: Hoş bulduk Necip Onbaşı. Geçmiş olsun Recep Çavuş.
1: Sağ ol. Hoş geldin.
3: Böyle ani gelişimizi seni rahatsız etmedik değil mi?
1: Şey, çok heyecanlıyım da. Hani şu olanlar, sanki bir rüyadayım.
3: Ben de öyle. Seninle aynı yerde, hem de sadece ikimiz. Hep bu anı düşledim.
1: Biliyor musun, 10 gün kadar oluyor. Arkadaşlar bana veda etmeye geldi.
3: Bandırmada karşılaştığım herkes bana bundan söz etti.
1: Bayrağı da anlattılar mı? Askerlerin taşıdığı bayrağı. Dalgalanıyordu.
3: Demek unutmadın.
1: Unutur muyum hiç? O günden beri bayraklara, küskün bayraklara bakar oldum. Her bayrakta o senin bayrağını gördüm.
3: Demek sadece bayrağımı gördün.
1: O bayrağın kızıllığında senin yüzün de ışıldıyordu.
3: Hani bizim bahçede üzerine oturduğun sandalye vardı ya.
1: Küçük havuzun yanındaki.
3: Ona senden sonra kimse oturmadı. Sadece ben bayrağın dalgalanacağını umduğum sıralar gidip yanında durdum.
1: Hiç dalgalandığını gördün mü?
3: İnanmazsın belki. Arif dayımla Balıkesir'e doğru yola çıkacağımız günün sabahı denizler gibi dalgalanmaya başladı. Bunu uğur saydım, sevinçten ağladım.
1: Bundan böyle bayraklar hep denizler gibi dalgalanacak.
3: Denizler gibi. Ah sahi, o kadar söyledim Arif dayıma Recep'e sormadan İstanbul'a bilet almayalım diye ama dinlemedi.
1: İyi ki dinlememiş. Ah,
3: bizimle geliyorsun öyleyse.
1: Hem de koşa koşa. Oradan da Ankara'ya geçeriz.
3: Neden?
1: Neden mi? Seni Arif dayından, İstanbul'da da ağabeyinden istedikten sonra annenden de isteyeceğim de ondan. Ama bilmem seni Çanakkale'de lokanta işletecek birine verirler mi?
3: Annem İstanbul'da olacak ve beni sana verecek. Ne güzel, demek bundan sonra Çanakkale'li olacağız.
1: Necip de ortağımız.
3: Neresi olursa olsun seninle vatanımızın her yerine gitmeye razıyım Recep.
1: Oh be! Oh! Artık ölebilirim. İşte şimdi ölebilirim.
3: Ben de. Ama birlikte yeni günlere doğmak için.
1: Evet. Yeni günlere doğmak için.

Bayrağın Rüzgar Aldığı Gün. Ahmet Tural'ın yazdığı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Eski Türk inanç sistemi, dini pratiklerle sınırlı olmayan, toplumsal düzeni ve kültürel sürekliliği de sağlayan bir ritüeller bütünüdür değerli dinleyiciler. Diğer pek çok konuda olduğu gibi bu ritüel dünyasında da kadın aktif bir figür olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında eski Türk inanç sisteminde, ritüellerde ve kamlık geleneğinde kadın üzerine konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Eski Türk toplumlarının yaşam biçimlerini ve evrenle olan ilişkilerini şekillendirmede şamanların, kamların önemli bir rol üstlendiğini önceki programlarımızda anlatmıştık. Bugün bir kez daha hatırlayalım istiyoruz. Eski Türk dini ritüellerinde kam dediğimiz kişi kimdi?
2: Evet Orkun Bey, bizim kam dediğimiz kişi en temel tanımıyla alemler arası kozmik yolculuklar yapabilen ve ruhlar dünyasıyla iletişim kurabilen, gerektiğinde topluma şifa dağıtan ve toplumun evrenler arası o iletişim kurmasına da yine aracılık sağlayan kişiye biz kam diyoruz. Fonksiyonu var Orkun Bey, ne o? Toplumun huzurunu sağlamak, sağlığını sağlamak ve aynı zamanda toplumun refah ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak kamın görevleri arasındaydı.
1: Peki hocam, kadınlar da kam olabiliyordu. Kadınların kam olabilmesinin özel bir açıklaması, özel bir tarafı, yönü var mı?
2: Evet, zikrettiğiniz gibi kadınlar kam, yani şaman olabiliyordu ki bizim okuduğumuz birçok metinde aslında Orkun Bey, şamanların atasının bir kadından geldiğine, yani aslında ilk şamanların kadın olduğunu okuduğumuz metinlerde görüyoruz. Bu da bize cinsiyet eşitliğini ve sosyal statü hakkında bir bilgi veriyor. Nedir o? Biz kendi toplumumuzdan bahsediyoruz. Kamlık gibi toplumun en önde gelen, en çok riayet ettiği, yani lider olarak gördüğü makamda bulunması eski Türklerde kadın ve erkek arasında bir eşitliğin olduğunu bize gösteriyor. Bunun dışında bizim toplumumuzda yine ayrımcılığın olmadığı, kadınların da erkekler gibi her işi yapabildiği, liderlik yapabildiğini gösteriyor.

0: Kadın olmasının sebebi yine biraz önce zikrettik. Kamlığın kökeninin kadınlara dayandırılması. Metinlerde ilk kamların hep kadın olduğunu görüyoruz. Bir şey daha var Orkun Bey. Ruhsal ve biyolojik yatkınlık. Yapılan araştırmalara göre kadınların trans haline geçmesi ve o yoğun duyguları aktarabilmesinin daha mümkün olduğunu görüyoruz biz. Neden? Kadınların beyin sistemi ve sinir sistemiyle alakalı bir durumdan dolayı ve yine dini ritüellerde bir merkez rolü oynadığını görüyoruz kadınların şaman ritüellerinde.
1: Peki hocam, Türkçülüğün babası kabul edilen Ziya Gökalp, eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemişler ve saygı göstermemişler demiş. Atamızın da Türk kadını ile ilgili çok değerli sözleri var. Yeri gelmişken onu da belirtelim hemen. Kadınlara Türklerde her zaman çok önem verilir. Bu dini ritüellerde de geçerli anladığımız kadarıyla. Kadının ritüelde bu kadar güçlü bir rolünün olmasının sebebini nasıl açıklarsınız? Bu durum bize Türk toplumu hakkında da bir şeyler söylüyordur elbette, değil mi?
0: Tabii kadının ritüellerdeki bu güçlü rolü tesadüfi bir şey değil Orkun Bey. Bizim evren tasavvurumuzla ve inançlarımızla alakalı bir durum aslında. Nedir bu? Kozmik ve ontolojik nedenler, doğurganlık ve hayatın kaynağı. Yani kadınların her zaman tarihin her sahnesinde hayatın kaynağı olarak, hayatın başlangıcı olarak görülmesi bunun sebeplerinden bir tanesi. Bunun başına Umayana'yı getirebiliriz Orkun Bey.
1: Evet.
0: Umayana en güçlü yardımcı ruhlardan bir tanesi. Bunun dışında kamlık kurumunun kadın kökenli olması. Biraz önce zikretmiştik şamanların atasının kadın olduğunu dair bir inanış var. Eşitçilik ve sosyal yapı var. Türk kültüründe kadının ve erkeğin her zaman eşit olması, sosyal hayatın içerisinde olması, gerektiğinde yöneticileri eşlik edebilme ve karar verme durumlarından dolayı yine onların şifacılık ve ön sezilerinin çok güçlü olması. Tarihin bütün dönemlerinde yöneticiler bir karar alacakları zaman, bir olayın akıbetini öğrenmek istedikleri zaman muhakkak kadınlara, bilge kadınlara ve şamanlara durumu sormuşlardır. Kadın şamanlara olayın devamının ne olacağına dair. Bu bize neyi gösteriyor? Türk milletinin, Türk kültüründe her zaman doğa ile uyum içerisinde olduğunu, kadınlara her zaman çok üst düzeyde bir saygı gösterdiğini ve bu
1: Evet.
0: saygıyı gösterirken de her zaman hayatın içinde tuttuklarını gösteriyor Orkun Bey.
1: Gamze Hocam, baktığımızda peki ne dersiniz? Kadın kamlar erkek kamlardan daha mı güçlüydü?
0: Evet Orkun Bey, yine okuduğumuz bütün metinler bize kadın kamların daha güçlü olduğunu gösteriyor. Biraz önce de söyledik. Bunun bilimsel tarafları da var. Kadının beyninin daha farklı çalışması, bizim şaman dediğimiz, kam dediğimiz olay Orkun Bey,
1: Evet.
0: transla alakalı bir durum. Kadınların o duygusal yoğunluklarından dolayı transa daha kolay geçebildiklerini görüyoruz. Zaten kökenini biz kadınlara dayandırıyoruz. Hatta çok enteresan Orkun Bey, erkek şamanlar da kadın kamların güçlerini elde edebilmek için, ondan istifade edebilmek için saçlarını uzatmaları, bazen o trans halindeyken seslerini inceltip o ritüeli sürdürmelerinin sebebi de bu. Yine o kadınlardan, onların kamlık yeteneklerinden güç almak.
1: İşe yarıyor mu bu yöntemler?
0: Evet, kesinlikle. Bunun dışında Orkun Bey, biz görüyoruz ki gök kurbanı ve devlet törenlerindeki ritüellerde de yine kadın kamlardan istifade ediliyor. Onların güçlerinden, gökyüzüyle daha rahat iletişime geçebildikleri için yine kadın kamların daha güçlü olduğunu görüyoruz. Yine bunun başlangıcında tekrar edeceğim, Umayana ve koruyuculuk figürü olduğu için kadın kamların her zaman daha güçlü olduğuna inanılıyor ve onların trans halinin daha yoğun olduğu ve trans halindeyken söyledikleri o şiirsel sözleri de doğaçlama olarak söyleme yeteneklerinin kadın kamlarda daha güçlü olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Dolayısıyla kadın kamlar erkek kamlara nazaran daha başarılı sevgili dinleyicilerimiz. Peki kadınlar şifacılık ve kehanetle ilişkilendirilmiş hocam. Bu ne anlama geliyor?
0: Şöyle Orkun Bey, tarihin bütün sahnelerinde ve halen de böyle, kadın her zaman şifa demek, geleceği görme öngörüsü daha yüksek olan bir varlık demek. Mitik dönemde de böyleydi, hala böyle. Nedir bu? Kadınların ruhsal ve o biyolojik duyarlılığının daha üst bir seviyede olduğu için her zaman şifacılıkla ve kehanetle, yani işte geleceği görme bir öngörüde bulunmayla eşdeğer tutuluyor. Eski Türklerde de kadınlar her zaman

0: Zaman dediğimiz gibi biraz önce hanların yanında yer alıyordu. Neden? O geleceği görme, bir savaş durumunda savaşın seyrinin ne olacağına dair öngörüde bulunma gibi durumlarda her zaman kadının kahinlik görevi vardı. Neden şifacı? Yine Umayana'dan el aldığı için, onun soyundan geldiği için hastalığı kovma ve yaşamı sürdürebilme yeteneğine sahip olduğu için. Bir şey daha var. Bilginin ve bilgeliğin devamının kadın olduğunu düşündüğümüz için. Neden bu? Kadın her zaman, yani hayatın ilk yaratıldığı andan itibaren her zaman bilge bir varlık olarak lanse ediliyor ve hayatın başlangıcı olarak lanse edildiği için onun bir geleneğin aktarıcısı olma görevi var.
1: Peki hangi ritüellerde yer alır?
0: Okumaya aslında aklımıza gelebilecek bütün ritüellerde kadınlar var. Öncelikle göğe ve tanrıya yapılan ritüellerde var. Yani kurban ritüellerinde var. Kadınlar devletin ve toplumun en üst düzey dini törenleri olan gök kurbanı ritüellerinde başta rol alan figürlerden bir tanesi. Ne yapıyorlardı bu törenlerde? Davul çalıyorlardı, ilahiler söylüyorlardı ve şiirler söylüyorlardı. Bu kurban törenlerinde bir erkekten ziyade kadın kanlar ya da kadınlar daha ön safta kendilerine yer bulmuşlardı.
1: Yani son söyledikleriniz kadın kanların kullandığı ritüellerdi.
0: Evet. Bunun dışında yer, su, doğa ruhlarına olan bağlılığı belirten ritüellerde yine kadınlar vardı. Kıştan yaza dönme ritüellerinde yine kadınlar Tanrı'ya bazı sunularda, saçılarda bulunuyorlardı. Şükran belirtmek için, bolluk bereket gelsin diye. Ocak ve ateş kültüyle alakalı ritüellerde kadın var. Neden? Ocak kültü bizde, günümüzde de böyle, mitik dönemde de böyle. Ocak ateş, soyun devamlılığı olduğu için her zaman kadınla bağdaştırılır. Dolayısıyla ateşi besleme, ona saçı sunma törenlerinde kadınlar yine vardı mitik dönemde. Ya da Orkun Bey, ateş her zaman önemli bizde. Arınma, temizlenme ritüellerinde de yine kadınlar ön saftaydı. Ölü gömme ve cenaze törenlerinde de kadınlar vardı. Kemik yakma ritüellerinde ruhuna geçişini kolaylaştırmak için ya da yine cenaze törenlerinde şiirler okunması için de kadınların rolü vardı. Bunun dışında şifa ve doğum ritüellerinde var yine. Yeni doğum yapmış kadına kötü ruhların musallat olmaması için kadınların gerçekleştirdiği bazı ritüeller var. Yanına metal eşyaların bırakılması, belirli duaların zikredilmesi hem İslami dönemde hem İslamiyet öncesinde ya da işte hastalıklı ruhları kovma ile alakalı bütün ritüellerde kadınlar kendisine yer bulmuşlar.
1: Erkek kamlardan çok farklı mıdır kadın kamlarının ritüelleri?
0: Kadın kanların dans ettiği, bu şekilde kötü ruhları kovduğu ritüeller var Orkun Bey. Tabii ki benzerlikler var ama içlerinde bir görev dağılımı olduğu için farklılıklar var tabii ki.
1: Evet. Hocam peki kurban ve cenaze diyeceğim ve bu ritüellerde de kadınların rolü var mıydı?
0: Evet, hatta son derece aktif rolleri vardı. Kurban ritüellerinde hatırlayalım, bizde kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar vardı Orkun Bey. Gök kurbanı törenleri vardı, yani Tanrı'ya sunulan kurbanlar. Burada kadınların davul çaldığını biliyoruz biz. Ayini yönettiklerini, kostümler giydiğini biliyoruz. Kansız kurban, yani saçı, günümüzde de var hatta. Ayinlerde toprağa, doğaya ait herhangi bir şeye, süt, kımız ya da işte buğday saçtıklarını ve bolluk, bereket, kötü ruhları kovmak için yaptıklarını biliyoruz. Yine ilahiler ve dualar okuduklarını biliyoruz. Bahar ritüellerinde özellikle kadınların katıldığı ritüellerde bunlar. Doğaya, Tanrı'ya bağlılıkların yine kadın aracılığıyla bildirildiğini biliyoruz. Cenaze ve defin ritüellerinde yine varlar. Ne yapıyorlar? Ağıt yakma, yani eski adıyla yuh törenlerinde kadınlar cenaze sırasında, işte o defin işlemi sırasında şiirler okuduklarını, ağıtlar yaktıklarını biliyoruz. Kemik yakma ritüelini gerçekleştiriyorlar Orkun Bey. Bazen de bazı Türk boylarında var, bu hepsinde yok. Müzik ve dans eşliğinde ruhun geçişini kolaylaştırmaya çalıştıkları törenlerde var. Bazı Türk boylarında da çok enteresan, kadınların kurban törenlerine katılması yasak. Bunu da söylemiş olalım.
1: Evet.

0: Peki ritüellerde cinsiyet değişimi ya da kılık değiştirme neden yapılır hocam bunlar?
1: Okume şu yüzden yapılıyor. Biz kamlığın yani şamanlığın kökenini kadına dayandırmış olduğumuz zaman erkek kamların o kadın kılığına girmesi, kılık değiştirmesi ortaya çıkıyor. Neden? Kamlığın kökeni işte dişil diyoruz ve dolayısıyla onun gücüne erişmek için de erkek kamlar o trans yeteneğine ulaşmak için, doğaçlama şiir söyleme yeteneğine ulaşmak için o ritüel sırasında kadınsı davranışlar sergilediklerini, kullandıkları aksesuarlarda kadına ait bazı işte eşyaların kullanıldığını biliyoruz. Neden? Bunların hepsi o kadının sahip olduğu üst düzey trans yeteneğine ulaşmak için, o ritüel sırasında şiirler okuyabilmek için ya da ruhlar dünyasında görünmez olmak için. Çünkü bazı anlatılarda şamanın cinsiyetsiz olması gerektiği anlatılıyor. Ne demek bu? Yani o evrenler arası geçiş yaptığı zaman bazen kadın olması gerekiyor, bazen erkek olması gerekiyor karşılaştığı figürlere göre. Eğer bir kadın taklit ederse o evrenler arası geçişi de bir erkek kam için daha kolay oluyor.
0: Arkeolojik bulgular kadınların ritüel rolü hakkında ne söylüyor? Kadınlar sadece ritüel uygulayıcı mıydı yoksa aracı mıydı?
1: Bunu her ikisi diyelim. Çünkü neden? Evet, bizim trans dediğimiz şey bir ritüel aslında. Ama aynı zamanda kadınlar burada hem uygulayıcı hem aracı. Neden aracı? Evrenler arası geçişi sağladığı için ve bunu kendisi yaptığı için de bir uygulayıcı. Biz baktığımız zaman arkeolojik bulgulara, şamanların mezarından çıkarılan kemikler incelendiği zaman birçoğunun bir kadına ait olduğu ortaya çıkıyor. Bunun dışında onların mezar yerlerinde olan bulunan ya da mezarın içerisinde bulunan işte davulların ya da işte o ritüelde kullanılan araç gereçlerin yine bir kadına ait olduğu ile alakalı bulgular var. O yüzden hem aracı hem de uygulayıcı konumda. Bunu da yaparken kendi o doğal güçlü olma halini kullanan varlıklar olarak karşımıza çıkıyor.
0: Hocam ateş yani ocak kültünde neden merkezde kadın?
1: Çünkü ateş demek, ocak demek her zaman kadın demek. Mitik dönemde de böyle, günümüzde de böyle. Çünkü ateşi ya da ocağı kadın yakar ve onun hiç sönmemesi halini kadın sağlar. Neden? Soyun devamlılığını sağladığı için Orkun Bey. Şöyle ki ocağın bekçisi bu. Mitik anlatılarda da biz hep bunu görüyoruz. Bir evde ya da işte bozkırda diyelim, kadın varsa o toplum hep devamlı olur. Devamlılığı sağlar Orkun Bey. Maddi ve manevi bir merkez olarak görülüyor. Hem ocak hem ateş, dolayısıyla da kadın. Çünkü neden? Yaşamı düzenliyor, maddi ve manevi olarak bir yol göstericiliği ve destek olma durumu olduğu için. Bir şey daha var. Bizim mitik dönemimizde hala böyle. Ateş iyesi Orkun Bey bir kadın olarak tasvir ediliyor. O vericiliğinden dolayı yaşamın devamlılığını sağladığı için her zaman bir dişil varlık olarak bize tasvir ediliyor. Dolayısıyla kadının o ateşle bağdaştırılması bu sebebe dayandırılıyor. Arınma ve korunma ritüellerinde yine ateş var ve kadınlar bu ritüeller sırasında işte sadece ateşi yakmıyorlar hem de ritüelleri gerçekleştiren figürler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bir şey daha var Orkun Bey. Biz hala eve ocak deriz biliyorsunuz ki. Gelin ritüeliyle bağdaştırılıyor. Ne o? Yeni gelin eve geldiği zaman geçmiş dönemde de bu böyleydi. Anadolu'da devam da ediyor hala. Ateşe ya da ocağa selam verilmesi de yine bizim bu eski inançlarımızla bağdaşan bir durum. Yani kadının merkezde olmasının sebebi ateşin de ocağın da kadınla bağlantılı olması ve ateş iyesiyle onun kadın olmasıyla, dişil olmasıyla alakalı bir durum.
0: Kutsal bir varlık olarak da bakmalıyız kadına, değil mi hocam?
1: Evet, çünkü doğurganlığın ve hayat veren bir ilkenin başlangıcında yer alıyor. Buna dayandırmamızın sebebi ne? Bizim kutsal saydığımız Umay Ana'dan dolayı. Bu yüzden de kadına bir kutsallık atfedilmiş. Tabii ki sadece bu değil, ruhsal ve fizyolojik olarak da yatkın olması, ritüellere, şamanizmle alakalı konuşacak olursak o şamanizmdeki o törenlerde yani şamanların düzenlediği törenlere yatkınlığının olması, trans başarısı, doğaçlama, şiir okuyabilmesi, şifacılığı bunların hepsi kadını kutsal olarak bize sembolize ediyor. Ve tabii ki yine ateş ve ocak kültürünün de kadınla ilintili olması ona kutsiyet atfetmemiz için en önemli sebeplerden bir tanesi.
0: dayanağının sebepleri bunlar
1: Evet,
0: diyorsunuz.
1: evet.
0: Peki. Kadın kanlar zamanla hocam nasıl dönüşüme uğruyor? Günümüzde bunun yansımalarını, örneklerini görebiliyor muyuz peki?
1: Evet Orkun Bey, tabii İslamiyet'i kabul ettikten sonra dolayısıyla şamanizm inancını bıraktık biz, eski Türk inanışını. İslamiyet'le beraber artık biraz önce zikrettiğimiz ritüeller yok. Ama kaybolmadılar, sadece dönüştüler. O da ne oldu? Fatma Ana'ya döndü, Umayan'a inancı, el vermeye döndü, kadınların kurşun dökmesine döndü. İşte yine nazar varsa, kötü ruh varsa kurşun dökme ritüelini bir kadın gerçekleştiriyor. Bir hastalığınız varsa ya da işte yine size nazar değdiğine inanıyorsanız bir kadının dualar okuma ritüeli var yine. Eve bolluk bereket getirdiğine halen inanıyoruz. Halen ateş ve ocak soyun devamlılığı bir kadına bağlanıyor. Bunun dışında yine saçı geleneğinin devam ettirilmesi var Orkun Bey, mezarlara ya da işte evlilik ritüellerinde saçı geleneğini hala bir kadının sürdürmesi. Bizim o eski inanışlarımızın günümüzde de devamının olduğunun göstergesi.
0: Evet. Değerli dinleyenler, eski Türklerde kadın, doğurganlık, koruyuculuk ve şifa verme gibi niteliklerle kutsalın taşıyıcısı olarak konumlandırılıyordu. Kanlık geleneğinde kadınların sahip olduğu ruhsal güçler ve ritüellerdeki yetkinlikleri dikkat çekiyor tabii ki. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında dini tören ve ruhani pratikleri merkezinde yer alan güçlü ve etkin bir figür olarak kadını konuştuk. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Türk toplumunda daima kadının en önde rol aldığı yıllara inşallah Orkun Bey.
0: Evet, katılıyoruz bu güzel düşüncenize. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerde öncelikli gündem bölgesel olan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Ayrıca iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün Ankara'da başlıyor. İletişim Şurası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açılışta katılımcılara hitap edecek. Şurada Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Etkinliği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçireceklerini ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşu.

0: konuşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını söyledi. İran'ı tehdit etmekten de geri kalmayan Trump, İran'la görüşmelerimiz iyi gidiyor. Eğer işe yaramazsa askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Hava durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Van 16, İstanbul, Diyarbakır, Kilis 22, İzmir, Adıyaman 24, Muğla, Sinop 21, Hatay, Gaziantep 23, Antalya, Şanlıurfa 26, Eskişehir, Giresun 18, Bolu 15, Tokat 14, Trabzon, Rize 20, Erzurum 13 ve Malatya 17 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Aktan sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da hatırlatalım. 312-463-34-19, 463-34-21.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız efendim.
0: Bu bilgileri verdikten sonra her hafta olduğu gibi
1: haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Sevgili dinleyiciler, malum artık Temmuz ayının son günlerindeyiz. Ağustos'un ilk haftası için rotamızı Kapadokya'ya çeviriyoruz. Nevşehir Kültür Yolu Festivali, müzikten sergilere, söyleşilerden geleneksel sanatlara uzanan zengin programıyla kendisine gelecek ziyaretçileri bekleyecek ve detayları da hemen sevgili Yasemin'den alıyoruz.
1: Evet, Nevşehir Kültür Yolu Festivali 1-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri elbette diğer

0: illerde olduğu gibi akşam konserleri. Kapadokya atmosferinde büyük sahnelerde sanatçılar dinleyicilerle buluşma fırsatı bulacak.
1: O muhteşem ambiyansla.
0: Müthiş değil mi? Önceki festival programlarında tabii ki popüler müzik konserleri, yerel sanatçı performansları, özel sahne gösterileri de olmuştu. Yine Nevşehir'de de aynı şeyi yaşayacak Nevşehirliler ve dijital teknolojilerle hazırlanan çağdaş sanat çalışmaları, görsel işitsel deneyimler, el sanatları, minyatür, resim sergileri, geleneksel üretim teknikleri yine bu festivalde ziyaretçilere sunulacak.
1: Yok yok diyorsun yani.
0: Yok yok tabii ki Nevşehirliler diyor ama turistler için de çok güzel bir nimet diye düşünüyorum. Ve tabii ki bu senenin Kültür Yolu Festivali'ne damgasını vuran şey gastronomi olmuştu. Yine Kapadokya'nın mutfağı lezzetlerini bu festivalde görebileceğiz.
1: Çok severiz.
0: Evet çok severiz. Yerel lezzet tanıtımları, gastronomi söyleşileri yapılacak. Keyifli bir festival olacağına kuşku yok.
1: Kesinlikle. Açık hava konserleri de malum devam ediyor. Yaz akşamlarının en güzel etkinliği de hiç kuşkusuz bu konserler. Ankara'da pop müziğin güçlü sesi Sertab Erener hayranlarıyla buluşacak. Bize bu konserle ilgili detayları da Yasemin verecek.
0: Evet, Türk müziğinin güçlü ve etkileyici sesi Sertab Erener, unutulmaz şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle 1 Ağustos akşamı Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, tabii yazın başladığı günlerden beri, Haziran'dan beridir açık hava konserleri devam ediyor. Geçen seneye göre biraz az olduğunu söylemekte yarar var. Bunu da araya hemen sıkıştırmış olayım, söylemiş bulunayım. Yıllardır dillerden düşmeyen böyle bildiğimiz o hit şarkılar, güçlü vokali, büyüleyici sahne performansıyla müzikseverlere, Ankara'lara keyifli bir gece yaşatacak. 92'den günümüze halen aktif olarak yıllara meydan okuyor sesi, büyüleyici sesi.
1: Ama çok su gibidir sesi değil mi?
0: Muhteşem. Yani, çok iyi bir soprano.
1: Birbirinden güzel şarkılar. Bizi evet. Alır, farklı farklı noktalara taşır.
0: Evet. Ve çok emekle devam ediyor. 13 solo albümü var ve müzik piyasasındaki genç sanatçılara da hep el veriyor, örnek olmaya devam ediyor. Bu konserde de bunu Ankaralılar bir kez daha görme fırsatı bulacak.
1: Evet. İstanbul'dan bir resim sergisi haberi var sırada. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'la usta ressam Yalçın Gökçebağ'ın eserleri aynı sergide buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hatıralar Bahçesi'nde buluşma sergisi, Türkan Şoray'la ressam Yalçın Gökçebağ'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Serginin detayları da Yasemin'de.
0: Evet, çok ses getirdi. Basına yansıması çok güzel oldu bu serginin. Kadıköy'de Müze Gazhane'de 22 Temmuz'da açıldı ve tabii ki 30 Ağustos'a kadar gezilebilecek bu sergide. Türkan Şoray'ın yıllar içinde ürettiği kadınlık hallerine özel yağlı boya resimler ve Yalçın Gökçebağ zaten bizim usta ressamımız, duayen sanatçı, uzun yıllardır resmettiği resimlerini küratör İbrahim Karaoğlu'nun emekliyle bir araya getirdiler.
1: Sen bilir miydin Türkan Şoray'ın bu konuda yeteneği olduğunu?
0: Evet biliyordum.
1: Ben bilmiyordum mesela.
0: Hatta bir programda evine konuk oldular. Bir salonunun tamamı resim atölyesi olarak
1: kendisine
0: bulunuyor.
1: Ait resimler.
0: Kendisine ait. Yıllardır yapıyor. Özellikle yağlı boya çalışmaları var. Son yıllarda da tabii biz iki sanatçının, özellikle bir tanesi farklı bir sanat kolundan olan sanatçıları, ikisini bir araya geldiğini görüyoruz.
1: Çok güzel.
0: Bunlardan bir tanesi Devrim Erbil ile Erol Evgin. Biliyorsun Erol Evgin mimarlık mezunu. İkisi geçen yıllarda Ankara'da Yan Yana isimli sergi açmışlardı. Bu kez de Türkan Şoray ile Yalçın Gökçebağ hem ressam hem bir sinema sanatçısı bir araya gelince tabii ki ambiyans farklıdır. Bu sergide 40'ı aşkın resim var. Yağlı boya hepsi tabii ki. Yalçın Gökçebağ müthiş. Yani
1: o zaten
0: harika resimleri olan.
1: Evrensel çapta bir sanatçımız.
0: Kesinlikle. 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek bir sergi İstanbulluları bekliyor.
1: Bizim programımızı bu açıdan seviyorum. Çünkü bizler evet. De her yayında bir şeyler öğreniyoruz aslında.
0: Tabii.
1: Hem okuduklarımızdan kesinlikle. Hem de değerli katılımcılardan. Zenginleştiren bir tarafı var bizim programımızın.
0: Evet, yelebet sürsün diyoruz.
1: Bir de insana, iyi gelen bir tarafı var.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Sevgili yapımcımız Didem Güner ile değerli konuğumuz, şimdilik ismini söylemeyelim, o da tatlı tatlı gülümsediler bize. Biraz sonra kendisini ağırlayacağız burada.
0: Ağırlayacağız.
1: Bir sergide Ankara'dan başkentte Hitit dönemine ait Yağburt Pınarı anıtını ve bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaları konu alan Yağburt Pınarı'nda bir Hitit kralı. Kırsal alanda arkeoloji ve kültürel miras sergisi ziyarete açıldı.

0: Bu sergi nerede ve ne zamana kadar sürecek Yasin?
1: Evet, sergi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserleri Salonu'nda açıldı. Küratörlüğünü ABD'deki Illinois Chicago Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Ömür Harmanşah ile Doktor Peri Johnson üstleniyor. Ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi yönetici ve uzmanlarının katkılarıyla bu sergi hazırlandı. Konya'nın Ilgın ilçesindeki Yalburt Yaylası'nda bulunan Hitit İmparatorluğu'na ait kutsal su anıtı ve bölgede yürütülen arkeolojik araştırmalar zaten ziyaretçilerle buluşmuştu. Bu sefer bir sergide aslında bir araya geldi. Videolar, fotoğraflar, arkeolojik buluntular, çizimler, saha defterleri. Çok kapsamlı bir sergi aslında oluşturulan sergi. Sadece bir fotoğraf sergisi değil. Dolayısıyla Anadolu'nun Medeniyetleri Müzesi ile Akşehir Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserler bir arada sergileniyor. Yakın zamanda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin aslında teşhiri de yenilendi. Bunu da burada belirtmiş olalım. 288 yeni eser Anadolu Medeniyetleri'nde teşhire sunuldu. Ankara'mızın çok kıymetli bir müzesi. Aslında sadece Ankara'mızın değil, ülkemizin çok kıymetli bir müzesi. Ve tabii ki bir hatırlatma da geçelim. Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş bir müze, Anadolu Medeniyetleri. Böylesine bir sergi de Ankara'ya çok yakıştı. Sergi 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Tabii kurumsal destekler alıyor. Chicago Üniversitesi de destekliyor bu sergiyi. 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek duyurusunu yapalım.
0: Bu tür tarihi binalarda aynı zamanda hangi etkinlik düzenlenirse düzenlensin, zaman tüneli de bir yolculuk yapıyorsun.
1: Kesinlikle,
0: Yani
1: evet.
0: çünkü Cumhuriyet'in farklı evrelerine tanıklık etmiş, bugünlere gelmiş. Kim bilir hangi sanatçılara ev sahipliği yaptığı, neler sergilendi. Hepsi o etkinliklerle birlikte gözünün önünde seni alıyor, götürüyor, tarihsel bir yolculuğa
1: Çok
0: çıkarıyor.
1: güzel yorumladın,
0: Bu
1: evet.
0: anlamda da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sırada direnişin sesi olan Filistin'e uzanıyoruz. Filistin malum bütün dünyanın gözü önünde yaşanan korkunç bir dram.
1: Evet.
0: Hayatını kaybeden on binlerce insan ve biz bunun haberlerini içimiz dağlayarak veriyoruz ne yazık ki. Ancak bu kez yani tırnak içinde biraz güzel bir haber diyelim. Bir sanat haberini paylaşacağız. Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç'in sürgündeki zeytin ağacına posterler sergisi Filistin'de açıldı sevgili dinleyiciler. Ahmet Yusuf Aygeç'in Filistinlilerin çektikleri acıları, yaşadıklarını Filistin'in ulusal şairi Mahmut Derviş'in dizeleriyle harmanlayarak anlattığı sürgündeki zeytin ağacına posterler sergisi Filistin'de sanatseverlerle buluştu. Hüzün ve sanat hiç kuşkusuz bir arada
1: Biliyorum.
0: Yasemin.
1: Evet. Aygeç'in kuru boya ve toz pastel kullanarak hazırladığı Samet Karagöz'ün kuratörlüğünü yaptığı bu sergi Tika destekleriyle açıldı. Tika Filistin Koordinatörlüğü tarafından hazırlandı ve 20 eserden oluşuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Mahmut Derviş Müzesi'nde açıldı. Öyle bir durumda gerçekten sergi açıyor olmak çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
1: Filistin'deki dramı ve direnişi anlatan, insan hayatını konu alan posterlerle Filistin'in milli şairi de senin de söylediğin gibi Mahmut Derviş'in şiirlerinden mısralara yer veriliyor. Zaten posterler direniş, esaret, şehadet, inanç mesajını veriyor. Sanatçı Aygeç İsrail'in vize engeline takılarak açılışa katılamamış. Bunu da belirtelim ve 2 Ağustos'a kadar da devam edecek, ziyarete açık olacak bu sergi. Şundan söylemekte fayda var. Haberlerine ve sergiye dair izlenimlere baktığımda Filistinliler 1960'lı ve 70'li yıllarda bir poster geleneğine sahip. Ve o dönemdeki eserlerle Avrupa'daki grafik sanatçılarını etkilemişler. Sergide Derviş'e ait çok sayıda referans bulunurken aynı zamanda sürgündeki zeytin ağacına mektuplar dizesinin posterlere çevrilip sergiye adını verdiğini de görüyoruz. Tekrardan belirtmiş olalım. 2 Ağustos'a kadar sergi açık olacak. Huzurlu bir ortamda inşallah
0: Dileriz.
1: devam eder.
0: Tabii bir
1: Evet.
0: sanatçının
1: Söyleyecek çok şey var
0: kendi
1: ama.
0: etkinliğine gidememesi ne kadar acı bir şey değil
1: Çok
0: mi?
1: acı.
0: Yani
1: Çok acı.
0: düşünebiliyor musun? Sonuçta
1: Evet.
0: sanatçı dediğimiz insan evrensel bir figürdür.
1: Evet.
0: Ya bundan bile korkan, bunu bile kabul etmeyen ön yargılı bir zihniyet var diyelim en hafif bir şekilde. Devam edelim. Yaz ayları akşamları açık hava konserlerini takip etmek, bir de serin ortamda müze gezmek, tarihi daha çok içselleştirmek için hiç kuşkusuz müthiş bir fırsat.

0: Bu yüzden biz de sergi haberlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Londra'dayız. Göbekli Tepe'den sevgili Yasemin daha önce gitti.
1: Evet.
0: Antik medeniyetlere uzanan Time Walk Exhibition adlı sergi Londra'da açıldı. 35 yıllık geçmişi olan Türk müzecilik girişimi Dem Müzecilik tarafından Göbekli Tepe'den başlayarak Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui uygarlıklarının ileri görsel ve işitsel teknolojilerle buluşturulduğu proje, Time Walk Exhibition, İngiltere'nin başkenti Londra'da sanatseverlerle buluşuyor. Gerçekten de çok ilginç bir sergi Yasemin.
1: Evet, son yıllarda dijital sergileri çok sık görüyoruz. Çok da ilgi çekiyor. Dünyanın pek çok yerinde var. Bu sefer tabii ki dediğin gibi Dem Müzecilik tarafından bir Türk müzecilik grubu 35 yıldır hizmet veriyor 26 ülkede. Bu sefer Londra'da açmışlar. Tabii ki dönem isteneğiyle başlıyor Göbekli Tepe. İnsanın o sıfır nokta, tarihin sıfır noktası diyoruz ya, gerçekten güzel bir yerden vurmuşlar. Ziyaretçiler deneyim boyunca düzenin, şehirleşmenin ve bilgi sistemlerinin ortaya çıktığı Babil'e, sonra Antik Mısır'a, matematik, astronomi, döngüsel zaman anlayışıyla öne çıkan Maya uygarlığına kadar gidecek. Keşke orada olsak diyor insan. Zaman tünelinde gibi esasında. Ve sergide 25 dilde sesli rehber var. Çocuklara özel anlatım seçeneği de bulunuyor. Bu yönüyle de bu deneyim uluslararası ziyaretçiler için daha erişebilir ve kapsayıcı bir hale getirilmiş. Dolayısıyla 250 kişilik bir ekiple oluşturulmuş 2 yıllık bir çalışmanın ürünü.
0: Ciddi bir emek.
1: Evet, Türk sanatçılar tabii yoğunluklu destek vermişler. Kutluyoruz açıkçası böyle bir sergiyi Londra'da taşımak, Londra'da göstermek çok keyifli ve
0: bir
1: gururlu.
0: Anadolu'da gelmiş geçmiş uygarlıklar orada baktığında aslında geçit resmi yapacaklar.
1: Evet.
0: Yani bütün dünyada ona tanıklık etmiş olacak.
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: Anlamda da çok kıymetli. Evet, haftanın yıldızlarında sona geldik.
1: Evet.
0: Biraz sonra yurt dışından ama canımızdan, yüreğimizden bir parça bizlerle birlikte olacak. Kısa bir müzik arası, ardından tekrar birlikte olacağız.

Sevgili dinleyiciler, yayınlarımızda her zaman söylüyoruz. Bir işi sevgiyle, aşkla, tutkuyla yaptığınızda başarı da geliyor, iyilik ve güzellik de. Şimdi sizlere fedakarlığın, kararlılığın, bir hedefe yürekten inanmanın öyküsünü anlatacağız. Öyle bir öykü ki İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Gaziantep'ten, Adana'dan, Diyarbakır'dan, tarih ve sanat kokan canım Anadolu'dan Frankfurt'a uzanan bir köprünün hikayesi. O köprüyü inşa ederken

0: Diyorsun gerçekten de hem şahsım adına hem Avrupa'da yaşayan Türkler adına hem de Tiyatro Frankfurt adına yıllardır daimi destekçimiz, sesimiz oluyorsunuz, nefesimiz oluyorsunuz. Bizim
1: Sorumluluğumuz.
0: daha çok kitlelere, insanlara ulaşmamızı sağlıyorsunuz ve hayatı paylaşmak için bir sebep aramamıza gerek kalmıyor. Çünkü tiyatronun buluştuğu noktada siz de bizim buluşamadığımız insanlara sizin aracılığınızla daha da güzel oluşuyoruz. Yani isim de o kadar hoşuma gitti ki hayal, sanat, hayat,
1: Evet.
0: her şey hayal kurarak başlıyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hayallerimiz de başladı zaten. Bir tiyatro da orada hayalle başladı.
1: Doğru.
0: Acaba
1: Her şeyin başı
0: kursak?
1: değil mi?
0: İşte
1: Evet.
0: yani
1: İstemeden, arzu etmeden olmuyor.
0: programın ismini duyduğumda zaten böyle bir
1: Ah.
0: kendimi bir tuhaf bir şey
1: Ben orada
0: hissettim.
1: olmalıyım dediniz.
0: Yani hayal, sanat, hayat daha ne olsun dedim yani. Bununla ilgili oturup sabahlara kadar sohbet
1: Bu
0: edebiliriz.
1: yüzden girişi dikkatinizi çekmiştir. Aşk dedim, sevgi dedim,
2: Ya,
1: tutku dedim.
2: tutku.
1: Her şeyin başı bu.
0: Evet. Evet şey Celal Kadri ile bir program yapmıştık. Bundan bir söyleşi yapmıştık. O şey demişti. Biz tiyatroya aşığız diyordu. Kamil tiyatroyla evli falan diye böyle bir muhabbette bulunmuştu. Tabii sevgi olmadan hiçbir şey
1: Doğru,
0: olmuyor.
1: kesinlikle.
0: Her şey sevmekle başlıyor.
2: Kesinlikle.
0: Sevdiğiniz zaman daha sıkı sarılıyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O zaman sizin için orada kaybolup gidiyor. Bakıyorsunuz Allah bu kadar mı olmuş? Yani işte provalara başlıyoruz. Gerçekten keyif almaya başladıysak 7-8 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.
1: Bizim de yayınlarımız öyle değil mi Yasemin?
2: Şimdi nasıl geçtiğini anlamayacağız bu
1: Evet,
2: programın. Öyle
1: aynen.
2: hızlı geçecek ki.
1: Yetmedi bana diyeceksiniz
2: Evet.
1: Kami Bey. Hep
2: Evet.
1: öyle diyor
2: Şimdi
1: konuklarımız.
2: sözünüzü bölmek istemiyoruz ama
0: Lütfen.
2: şuradan girelim diyorum izin olursa Burak'ta.
1: Lütfen.
2: Şöyle ki şimdi sahne tozuyla geldiniz buraya. Yakın zamanda da 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ni yaptınız. Ama tabii şunu sormak istedim. Bence festivali konuşacağız, çalışmalarınızı konuşacağız. Ama sizi
0: Evet.
2: buna sürükleyen 2003'te kurdunuz bu tiyatroyu. Değil mi?
0: Evet.
2: 23. yılı.
0: 23. yıl.
2: 23 yıl öncesinde tabii siz Gaziantep'teydiniz ve Almanya'ya yerleştiniz.
0: Evet.
2: Bu süreci biraz anlatın. Dinleyicilerimiz aslında sizi tanıyorlar. Buradan başlarsak iyi olur diye
1: Çok güzel bir
2: düşünüyorum.
1: başlangıç.
2: Bir heyecan, bir tutku. Peki bu tutku nasıl oluştu? Öncesi neye dayanıyor? Gittiğinizde neyle karşılaştınız?
0: Yani aslında şöyle söyleyeyim. Benim ilk tiyatroyla başlamama inelim o zaman. Ya biz aslında genç yaşlarımızda öyle sinema tutkunuydum ben yani. Sinemaya gidiyordum. Ve Gaziantep'te bir ara sineması var. Yine hadi dedik bir sinemaya gidelim. Ne varsa artık alıp girelim. Biz aldık girdik ama o gün orada sinema yokmuş, tiyatro varmış. Yani o dönemde Güllüs Sururi, Sokak Kızı İrma benim ilk izlediğim oyun. Yaşta 16-17 falan yani. Ve ben tiyatroyla öyle tanıştım. Ve tiyatronun gerçekten insan hayatına bu denli etkisini orada hiliklerimde hissettim. Ve daha sonra işte belediye konservatuarı, tiyatro, hocalar, dolayısıyla şehir tiyatroları, sonra Almanya'ya geçiş, Almanya'daki bu boşluk, burada niye tiyatro yok? Bir grup buldum, bir dönem onlarla yaptık ama daimi olmadı. Burada kalıcı bir şey olması gerekiyor. Türkçe konuşmalı bu tiyatro ve dolayısıyla Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosu olması gerekiyor. Tiyatro Frankfurt, evet güzel bir isim. Yani işte arkadaş tiyatrosu, benim tiyatrom, senin tiyatron, işte X tiyatro. Ya yani bir sürü isimler önerildi ama ben dedim ki hayır. Bu şehrin Türkçe konuşan bir tiyatrosu şehrin adıyla yaşamalı.
1: Onun izini taşımalı.
0: Evet ve adını Tiyatro Frankfurt koyduk. Hedefimiz Türk yazarların oyunlarını Türkçe dilinde Alman seyirciyle de buluşturabilmek. Tabii o zaman böyle üst yazı falan tam şey yapamıyorduk. İlk dönem bir süre Türklere yönelik. Sonra dedik ki yok olmaz Almanların da gelmesi lazım. İşte sistem, bir sürü arayışlar vesaireler. Önce Word dosyasına Almancasını yazıp sol taraftan akıtıyorduk. Okuyamıyorlardı. Almanlar biraz sıkılıp çıkıyorlardı ama şimdi o senkronizasyonu çok iyi yakaladık. Seyircinin göz hizasında seyirci 3D gibi, biz Almanca'da 3D diyoruz ona. Hem oyunu izliyor hem yazıyı takip ediyor.

0: Yani film izlerken altyazı sizi rahatsız etmiyorsa, tiyatroda da bizim oyunlarımızda da üst yazı hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Rahat rahat hem oyunu anlıyorsunuz. Hatta Almanlarla konuşuyoruz bazen, gülümsüyorlar. Dedim tamam, anladınız mı? Ya evet, gayet hikaye de güzel. Hatta bizim hikayemizle özleştirdik filan. Bu tür böyle Sezer işler geliyor. Yalnız bir sorun vardı da, eyvah dedim, ne acaba, merak ettim. Bize de Türklerden bir iki saniye sonra gülüyoruz. O da okuma şeyi.
1: O da bir renk katıyordur ama
0: Evet,
1: sonuçta.
0: yani sonuçta Türkçe, işte Almanca tiyatro niye yapmıyorsun? Yahu niye yapayım Almanca tiyatro? Pardon. Niçin Almanca tiyatro? Almanya'da tiyatro yok mu, Alman tiyatrosu? Almanya'da Türkçe tiyatro yok. Asıl olan zenginlik bu. Mesele
1: Evet.
0: dil değil, mesele aynı sahnede hiç birbirini tanımayan insanların yan yana oturup o havayı soluması, o hikayeye ortak tanıklık etmesi ve oradan çıkarken dışarıda kendi aralarında hiç tanımadıkları insanlarla bile hikayede soru işaretlerine, o sorulara cevap aramaları.
2: O kadar kıymetli sanatçıların oyunlarını sahneye taşımışsınız ki çok önemli, çok önemli gerçekten. Sadece Türkiye için değil, yani yurt dışındaki seyirci, tiyatro severler ve Almanlar için de yazarlarımız görmeleri. Yani dünyalarca para verseniz, yani çok masraf yapmanız lazım bunun tanıtımı
0: Aynen.
2: için. Siz aslında kolaylıkla bu reklamı yapıyorsunuz. Turgut Özakman, Ferhan Şensoy, Kandemir Konduk, Özen Yula, daha ismini sayamayacağımız
1: Her biri
2: pek
1: kendi
2: çok
1: içinde birer
2: isim.
1: marka isim, değil mi?
2: Evet,
1: Doğru.
2: marka isimlerin
1: Doğru.
2: tanıtımını yapmışsınız, oyunlarını sahneye taşımışsınız. Tabii ki izinlerini almak çok kolay bu yazarlardan. Çünkü yeter ki oynayın diyorlar, değil mi?
0: Ya tabii onun da güçlükleri var. Almanya'da tiyatro yapmak deveye hendek atlatmaktan daha zor. Aslında ne kadar kolay da gözükse, bir o kadar zor, bir o kadar da kolay aslında. Yeter ki doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla doğru işleri yapabilmek.
2: Zorluğu nedir?
0: Zorluk nedir? Mesela ben tiyatroyu kurarken, ya tiyatro mu kuracaksın dediler.
1: Bir azımsama.
0: Yani böyle bir, yani ne alaka Türk tiyatrosu? Burada kim tiyatroya gidecek? Biz önce iki salonda dolduruyorduk. Ve şu anda en son oyunumuz, yani galiba 15'e yaklaştı.
1: Harika.
0: Yani festivali başlatırken, festivale geleceğiz gerçi de, aynı şeyi yine söylediler. Yani ne festivali dediler. Yani tiyatronun insan üzerindeki etkilerini ancak o insanlara bunu yaşatarak gösterebilirsiniz. Yani bir yazarın hikayesini anlatırken, bir derdimizi anlatırken, bu derdi dünyanın bütün insanlarıyla dertlendirmek, ilişkilendirmek. Ya işte mesela en son oynadığımız oyun, sevgili arkadaşım Vedat Derin'in yazdığı, özel yazdırdık. Aslında bu arada şey de, hani biz yeni eser de kazandırıyoruz Türk tiyatrosuna. Yazarları teşvik ediyorum. Yani onlara, hadi bize şöyle bak, ne yazayım dedi. Dedim bakın, sorun var. Sorun o kadar çok ki dünyanın her yerinde bir sorun var. Bu sorunlardan bir tanesi aile. Birbirimizle iletişim kuramıyoruz. Aileler kendi aralarında artık, anneler çocuklarıyla, kocalar eşleriyle, babalar işte, bir şey var, eksik bir şey var. Biz dedim bunu bir şekilde buradan göstermemiz lazım ki, ben zaten seçtiğim bütün oyunlarda mutlaka, yani hikayenin içinde bir derdi olmalı bu işin diyorum yani. Yoksa bir sürü oyun var. Bir oyunu seçerken de, hani repertuar oluştururken de, yani hadi şu oyunu oynayalım, biraz gülsünler insanlar, eğlensinler, gitsinler, bu değil ki. Oradan çıkarken heybelerine bir şey koysunlar. Mesela son oyunda bir tane replik söyleyeceğim şimdi size. Bir yazarın sözü o kadar yakıştı ki o sahnede, tam orada. Tabii diyor, her kötünün iyi bir hikayesi vardır diyor şimdi. İyiyi kötüyü aradık. Ailenin içindeki o kopuşluğu aradık. İnsanlar oyundan çıktıktan sonra biz kendimizi gördük. Öteki dedi ben annemi gördüm. Öbürü dedi ben bunu gördüm.
1: Ya herkes
0: Yani
1: içindeki bir eksikliği aslında baktığınızda puzzle'ın eksik bir parçasını tiyatro ve sanatta tamamlamış oluyor baktığınızda.
0: aynen. Ve oradaki cümleler, oradaki geçen hikaye, oradaki kelimeler o insanların hazinesine, bilinçaltına bir şekilde yerleşiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada eğer bir hikayeniz varsa,

0: bir derdiniz varsa, anlattığınız bir şey varsa ve bunu doğru bir şekilde eğer anlatabiliyorsanız, işte orada hedefe ulaştık diyorsunuz.
1: Evet.
0: Zorluktan kastım da şu, hani o az önceki sorunuza
1: Evet.
0: gelecek olursak, bir defa insanlar tiyatroya gitmeye korkuyor orada.
2: Sebep?
0: Sebep? Yani acaba işte ben tiyatro bilmiyor, gitmemiş. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş insanlar var. Yani buradan
1: Hem
0: söylüyorum size.
1: Türkler hem Almanlar açısından mı söylüyorsunuz
0: Almanlar bir
1: bunu?
0: şekilde gidiyorlar ama Türk tiyatrosuna gelmiyor. Ben de şey dedim. Mesela bir Türk taksici bir çocukla karşılaştım. Dedim akşam dedim oyun var bak. Vural dedim gelin oyunu izle. Abi dedi yengemi de al gel. Bak misafir ediyorum sizi. Abi dedi ben geleyim de dedi hani yenge dedi. Ne dedim yenge ne? Yenge anlamaz ki dedi. İtalyan dedi. Ya anlayacak dedim Almancası var. Evet dedi üst yazı var. Nasıl yani filan. Hiç gelmemişti yani. Çocukla karşılaşıyoruz ama o da hayatı boyunca hiç tiyatroya gitmemiş. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş. O kadar çok
2: Geldiler
0: insan
2: mi
0: var
2: peki?
0: ki. Bir şey söyleyeyim mi? 15 kişi geldiler.
2: Oo,
0: Ve
2: vay.
0: içinde Hırvat, Yunan, iki tane Afrikalı. Bütün taksi durağındaki arkadaşlarını, eşlerini toplamışlar geldiler.
1: Çok güzel.
0: Ve o gün

0: Orada Yunanlı, işte şeyle Nijeryalı bir çocuk, Afrikalı birisi eşiyle gelmişler. Ondan sonra ben davet ettim bunları. Yani biraz da tabii şey, çocuk da çok böyle sürekli konuşuyoruz, tiyatroya gidiyorum filan çubu. Yani hoşuma gitti. Onlar gelip Türk tiyatrosunu gördüler, oyunu izlediler. Yani
1: Hayatlarında bir ilk oldu aslında
0: evet,
1: baktığınızda.
0: evet.
1: Bir ilk
0: Ve
1: oldu.
0: dolayısıyla bir de zorlu kısımlarından bir tanesi şu. Almanya'da biraz daha zaman sorunumuz var. Yani insanlar sabah erken kalkıp işe gidiyorlar. Oraya gelmeyi kendilerine yani zul görüyorlar. İşte festivale davet ediyorum birini. Ya diyor, işte bana diyor çok uzak diyor. Şimdi festivalde bir
1: Bunlar
0: oyunu.
1: bahane.
0: Evet.
1: Bunlar
0: Şimdi
1: bahane.
0: bana diyor çok uzak. E dedim, ne yapacağız? Bakın dedim. Kaç kilometre oradan burası? İşte 40 kilometre. Trenle kaç dakikada geliyorsun? 20 dakikada. Bu insanlar dedim 3000 kilometreden kalkıp buraya, siz oyun izleyin diye, orada bir hikayeyi, bir ana tanıklık edin diye, Türk tiyatrosu bu sahnede olsun diye geliyorlar. Siz dedim şuradan 20 dakikalık tren mesafesi. Ya hiç böyle düşünmemiştim dedi.
1: Demek ki iletişim kurmak ve anlatmak gerekiyor Kamil Bey
0: İşte.
1: sürekli. Yani bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan, kolay değil tabii ki. Ama bu başarıldığı takdirde işte sonuçları almaya başlıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Dünyanın her yerinde var ama bu bahanecilik. Yani Tabii. özellikle sanata karşı. Özellikle Belki de teknolojiyle birlikte. evet, ön yargı, bir o ön yargıları kırmak. Yani ya sevmezsem, ya sıkılırsam, sıkıl, patla ya. Patla
0: Aynen.
1: ama orada sıkıl yani. Çünkü orada sıkıldığın şey sana hakikaten arka tarafta hem beynini çalıştıracak, farklı bir şey sunacak. Sıkılmaktan da korkan bir toplum olduk. Yani dünya açısından dünya insanı sıkılmaktan korkuyor. Sabırsızız artık, Çok daha fazla.
0: sabırsızız.
1: Doğru.
0: Yani bir tane hacı amcayı getirdim tiyatroya. Hakikaten yani buradan söyleyeyim yani bunu. Oyun bitti. Tekerlekli sandalyeyle getirdi. Hatta
1: Ah ne büyük emek.
0: torunu,
1: Bravo.
0: benim sevdiğim bir kardeşim.
1: Bravo.
0: Dedim ki al getir amcayı dedim. Getirdik kenara. Şey yaptık, salonumuz da müsait yani tekerlekli
1: Muhtemelen
0: sandalye
1: onun
0: için.
1: da ilk gelişidir oyuna.
0: İlk gelişi. Hacı amca oyunu izledikten sonra, bre yavrum dedi. Yahu dedi, bu ne kadar dedi güzel bir şeymiş. Ben dedi, niye bunca zaman bir tiyatroya
1: Ne
0: gitmemişim
1: güzelmiş.
0: dedi.
1: Yılları
0: Sen
1: gitmiş
0: dedi bundan sonra
1: tiyatrosuz.
0: bana haber vereceksin dedi. Ben biletimi dedi satın alıp geleceğim dedi. Yahu canlı canlı dedi, dizi izler gibi burada dedi oyun izledik dedi. Yani o hacı amcanın gözündeki ifadeyi, onun o duruşunu, o hikayenin içinde kayboluşunu o kadar da keyifle
1: Ne
0: izlemiş,
1: güzel bir şey.
0: anlamış ki replikleri falan da tekrar ediyor. Sonra yeğeniyle, şey yeğeni diyorum, torunuyla tekrar konuştum. Dedi ki ya dedem dedi acayip etkilendi dedi yani. Bir haftadır dedi biz evde dedi sizin oyunu konuşuyoruz. Boş çerçeve oyunumuz vardı onunla ilgili. Ya
1: Ama
0: bunlar
1: hayatta bu kıymetli değil midir? Yani
0: evet.
1: biz yayınlarımızda da zaman zaman Yasemin'le bunu hep dile getiriyoruz.
0: Evet.
1: Yaptığımız işte bir kişi, iki kişi, 10 kişi. Sayının, rakamın hiçbir önemi yok. Yaşam yolculuğumuzda, yaptığımız işlerde, hayata geçirdiğimiz mesleklerimizde bir kişinin bile yüreğine dokunabiliyorsak eğer,
0: Evet.
1: ben bunun son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani işte Hacı
0: Kesinlikle.
1: amca, o taksici kardeşimiz, Vural mıydı ismi?
0: Evet.
1: Yani o, herkes ve herkes bir ailenin ortak parçası olmaya başladığı andan itibaren bu farklı bir sinerji yaratmaya başlıyor. Bu kesin.
0: Yani o oyundan sonra birinin çıkıp ya ben kendimi gördüm sahnede dediği
1: İşte.
0: zaman, işte ben orada zaten
1: Tamam diyorsunuz.
0: yani
1: Ben doğru
0: bitiyorum.
1: yoldayım.
0: Evet.
1: Ben doğru yoldayım. Ve
0: Yani
1: zaten bir röportajınızda demişsiniz ki elbette bir yanımız hep acımakta ama biz biliyoruz ki dünyayı sanat kurtaracak. Sanat acıyan yerlerimize merhem olacak demişsiniz.
0: evet. Ne güzel
1: Çok
0: dedim.
1: da çok güzel bir
0: Demişim.
1: cümle. Çok güzel bir cümle.
0: Evet, bunu birkaç yıl önce söylemiştim. Gerçekten de her yerimiz acıyor. Sanat bizim insan yanımızı ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Hayata nesnel gözle bakmanın dışında hayata daha güzel bakmamızı sağlıyor. İşte az önce ne kadar güzel söylediniz. Her şey sevmekle başlıyor.
1: Evet.
0: Sevmenin yolu da sanattan geçiyor.
1: Çok doğru.
0: 2013 yılında Frankfurt'ta bizim ekipten kız arkadaşlar, ekipten işte içlerinde mühendis öğretmen, işte

0: Her meslek dalından, branştan arkadaşlar var. Hocam, burada bir ödül var. Her yıl ödül dağıtıyor Frankfurt Belediyesi ve biz de seni aday göstermek istiyoruz. Yahu dedim, dur karıştırmayın şimdi, ne ödülü? Bunlar hazırlamışlar benim yaptığım bütün işleri. İşte ben mesela Butzbach cezaevinde Frankfurt'ta yakın 6 ay boyunca oradaki mahkumlarla gönüllü olarak gidip onlara tiyatro kursu verdim.
1: Sonra onların bir oyunları oluyor galiba, değil mi? Ya da oyun aşamasına mı geliyor?
0: Oyun aşamasına geldik ama oyunu çıkaramadık çünkü bazı mahkumlar oradan tahliye edildi, başka yere falan geçtiler ama o 6 ay boyunca orada mesela bir anekdot, küçük bir anekdot şey demişti mahkumun birisi bana. Hocam dedi, ben bir gün buradan tahliye olursam beni tiyatronuza alır mısınız dedi.
2: Ay ne güzel, ne kıymetli.
1: İnsan tüyleri diken diken oluyor.
0: Evet, yani bu işte şeydi, orası bir de terapi merkeziydi.
2: Öyle sevmiş ve şifalanmış ki devamında da onun
0: Aynen.
2: içinde olmak istiyor.
0: Ve bir şey daha söyleyeyim
2: Evet.
0: mi? Bu çocuk bana bir oyun yazdı, gönderdi. Şu an benim arşivimde duruyor. Bir
2: Oynamadınız.
0: mahkumun, evet şu an ben onu hani nadasa bıraktım tabiri caizse. O bir demleniyor. Ben onu okuyorum arada bir. Bir
1: Ama
0: mahkum.
1: orada da bir insana yüreğine dokunmuşsunuz işte. O da artı bir.
0: Evet.
1: O da artı bir.
0: Dört mahkumun hayatını 24 saatini 24 dakikada anlatan bir oyun yazmış. Bundan sonra.
2: Ne zaman sahnelenecek?
0: Yani işte o duruyor şu an. Tabii değişik farklı projelerimiz var.
1: Her
0: Her
1: şeyin bir
0: yere de
1: zamanı var diyorsunuz.
0: yetişemiyoruz. Yani evet, zamanı geldiğinde ben de o oyunda çıkacak ortaya bir şekilde. İşte çocuklar için yaptığım projeler var. Mesela işte bir ilkokulda bizim birazcık hiperaktif Türk çocukları ile ilgili orada bir pedagog arkadaş işte bir şey yapalım dedi. Hocam dedi, böyle bir burada dedi bir etkinlik yapsak, çocuklarla ilgili bir tiyatro çalışması yapsak dedi. Olur dedim. Nasıl yapacağız? Dedi ama dedi çok sıkıntılı çocuklar ve bu çocukları artık okulda şeyleri var. Dedim şöyle yapalım. Biz Türkçe yapacağımız için bana 10 çocuk lazım. Dedi bunlar da 7-8 falan, 7 kişi falan. 20 çocuk bulalım. Biz onların içinden seçmeler yapıyormuş gibi. Bu 10 çocuğu, 7 çocuğu aldık. 3 tane de üstüne ekledik. Biz bunlarla Muharrem Buhara'nın Konuşan Hindi adlı çocuk oyununu çıkardık. Benim tabii alnımın damarı çatladı. Saçlarım diken diken oldu ama ben hep o saçlarımı böyle düzelttim. O hedefe ulaşmanın verdiği heyecan, o çocukları ben 1000 kişinin karşısında çıkartıp Türkçe oyun sergilettim.
1: Ne güzel.
0: Ve o çocukların
1: Yani kendi
0: aileleri,
1: okullarında sıkıntı yaşayan
0: evet,
1: çocuklar bir oyunun parçası oldular.
0: evet.
1: Çok güzel.
0: Hocaları da aynı şeyi söyledi. Bizim pedagog okuldaki arkadaş da aynı şeyi söyledi ve aileler hala çocuk, üç çocuk özellikle, onun aileleri işte bizim çocuğumuzun sizin tiyatro dersleri oyunundan önce bir hayatları vardı, oyunundan sonra bir hayatları vardı diye böyle
1: Size bir geri dönüş oldu.
0: geri dönüş oldu ve o beni çok mutlu etmişti. Yani bu tür projeler yaptık. Neyse, uzatmayayım. Konu çok uzun. Beni niye geldik buraya? Siz sanat dediniz ya. Projelerimi alıp götürüp belediyenin önüne koymuşlar ve bunların hepsini ben gönüllülük esasıyla yapıyorum. Bir baktım ben şeydeyim, metrodayım. Telefonum çalıyor. Buyurun. Biz dedi Frankfurt Belediyesi'nden arıyoruz. Az evvel yapılan işte başvurular jüri tarafından değerlendirildi. Sizi yılın vatandaşı seçtik. Lütfen bizimle iletişime, telefon numaranız var. İşte tekrar bir şey yapar mısınız? Dedim herhalde dalga falan geçiyorlar. Vardır ya, baktım hakikaten de şey, telefon numarası kurumsal bir telefon. O yıl Alltagshelden dedikleri, yani gündelik kahramanlar başlığı altında ben Frankfurt'ta yılın vatandaşı
1: Ne
0: seçilmiştim.
1: güzel bir şey.
0: Hatta bana bir
2: Çok kıymetli.
0: Hessen kartı verdiler. O kartla 2 yıl ben müzelere, tiyatrolara, sinemalara, her yere bedava girdim. Yani böyle güzel,
1: Ya
0: keyifli bir şey
1: bedava kartın
0: olmuştu.
1: yanında müthiş bir onur aslında
0: Onur.
1: baktığınızda.
0: Evet.
2: Tabii.
0: Orada da bir konuşmamda bir söz söylemiştim. Bunlar entegrasyon diye sürekli bir bağırıyorlar
2: Evet.
0: ya, Almanların özellikle entegre olsunlar. Ya artık entegre olduk, artık Almanlaşmaya başladık kardeşim. Orada bir söz söyledim. Bakın, entegrasyon diye bas bas bağırıyorsunuz. Entegrasyona

0: giden en güzel yol sanatta yapılan yolculuktur. Gelin sanatla birlikte birleşelim. Ve bu sözüm onların da mottosu oldu. Hala sayfalarında da durur. Bunu iyi kullanmışlardı. Yani sanatla yapılan her yolculuğun her aşaması başarı, her aşaması iyiyi, doğruyu, güzeli bulmak ki bugün Altöper'in tepesinde yazar bir yazı vardır. Warum Schönen Guten diye. İyiyi, güzeli, doğruyu bulabilmek. Yani sanatın hedefi de bu zaten. Dolayısıyla yani sanat bizi iyileştiriyor, güzelleştiriyor. İşte bunun bir parçası olan tiyatro içinde her şeyi barındırıyor. Müziği var, ritmi var, dansı var, güzel konuşması var. Yani
1: Çok katmanlı bir sanat aslında baktığınızda.
0: tabii ki
1: Çok
0: bir de
1: katmanlı.
0: sevdirdiğiniz zaman hem buradaki gençlerimizin, Almanya'da yaşayan gençlerin Türkçe ile olan bağları kopmuyor.
1: Tabii.
0: Hem onların kendi dünyalarında özgüvenlerini artırıyorsunuz. Sahneye çıkıp oyun oynuyorlar. Arkadaşları gelip onlara özeniyorlar. Ve bu özentiyle birlikte ne kadar doğru bir iş yaptığımızı hem ülkemizi tanıtıyoruz, hem dilimizi tanıtıyoruz, hem kültürümüzü
1: Hem
0: tanıtıyoruz.
1: köprü kuruyorsunuz.
0: Hem köprü kuruyoruz ve hakikaten de yine bir röportajımda şey demiştim. Ne diyorsunuz dedi yani dünya ile ilgili. Dedim dünyayı sanat kurtaracak. Tiyatro değil. Dünyayı tiyatro kurtaracak dedim. Bunu manşete taşımışlar. Şimdi yayından sonra gösteririm. Yani Frankfurt'ta Rundschau
1: Çok
0: bunu
1: güzel.
0: gerçekten de manşete koydu ve alt başlık verdi.
2: Tabii böylesine bir tiyatro 13 yıldır devam eden bir festival süreci. Şunu sormak istiyorum. Kaç kişilik bir ekipsiniz? Ve gönüllülük esasına dayalı mı ilerliyor? Yoksa bir çekirdek grubumuz var. Ama isteyen gençleri, tiyatroyu sevenleri, tiyatroyu bilenleri, iyi oyuncuları da alıyoruz. Ve dönem dönem onlarla yolumuza devam ediyoruz mu diyorsunuz?
0: Yani şöyle, biz bir defa çok kişiyiz. Çok kalabalığız. O kadar kalabalığız ki bir anda biz 50-60 kişi olabiliyoruz.
2: Bir anda 20 kişi de
0: Bir
2: kalabiliyorsunuz.
0: anda 100'e de
2: Oh.
0: çıkabiliyoruz. Ama asıl bir çekirdeğimiz var. Bunlar şu an mevcut durumda iki oyunumuz var. Gerçi birisi bitti. Ferhan Şensoy'un Aşkımızın Son Durağı. Onu bitirdik. Ferhan abinin vefatından sonra en son bu sene başında oynadık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Boş Çerçeve devam ediyor. Onun oyuncuları var. Şimdi yeni bir oyun koyuyoruz. Molière ilk defa bir klasik yapacağız bu arada. Onu da sizin aracılığınızla duyuralım. Molière'in Cimri adlı oyununu sahneleyeceğiz. Orada mesela sadece sahnede 12 kişi var. Sahnenin gerisinde de bir o kadar 12-13 arkadaşımız. Tabii bunlar ışık, ses, kostüm, dekor, sahne namide, süflör vesaire. Kalabalık bir ekibiz. Yani bütün oyundaki mevcut oyuncu kadrosu ve teknik ekiple beraber sayacak olursak normal bir sayımız 30'un üstüne çıkar diye düşünüyorum. Yani
2: Yerleşik bir sahneniz var mı Frankfurt'ta?
0: şöyle yerleşik bir sahnemizin olması çok zor. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim bakın İngilizlerin tiyatrosu var. İspanyolların tiyatrosu var. Giriş şişe tiyatro var. Yani Yunanların var. Biz en çok yabancı biziz şu anda Almanya'da. Bizim niye tiyatromuz yok? Bunun için çalışmalarımız sürüyor ya Semin Hanımcığım. Yani inşallah kendi
2: Neticelesiniz
0: tiyatromuz
2: inşallah.
0: bir gün olur. Oraya
1: İnşallah.
0: kapısına Frankfurt Türk Tiyatrosu yazacağımız tabelanın
1: Her
0: altında
1: şey bir
0: da
1: hayale başlar demedik mi?
0: evet.
1: Bir gün
0: Şimdi
1: bakacağız. O
0: evet.
1: tiyatro kurulmuş inşallah.
0: Neden olmasın? Her
1: Biz de
0: şey
1: ekip
0: hayal.
1: olarak geliriz. Sizi en ön sıradan izleriz.
2: Tabii.
0: Değil
2: Yani
1: mi sevgili
0: muhteşem
1: Didem?
0: olur.
1: Orada
0: Yani
1: yayın da
0: muhteşem olur.
1: yaparız.
0: Tabii
1: Orada
0: neden
1: yayın da
0: olmasın?
1: yaparız.
0: Yani şöyle söyleyeceğim. Hayallerim benim tek tek gerçek oluyor. Yani işte tiyatro kurmak için önce iki kişilik bir oyunla başladım. Bir anda 20 arkadaşla birlikte Turgut Özakman'ın Töreoğlu'yla başlayan hikaye. Sonra işte rahmetli Erol Günaydın hocamın bana katkısı, Ferhan abinin oyunları.
1: Çok önemli
0: Sonra
1: isimler var. Araya giriyorum. Haldun Dorman, Ayla Algan, Tamer Levent, Oya Başar. Bunlar kurulduğu andan itibaren yürekleriyle ve hiçbir karşılık beklemeden sizin yanınızda olmaya devam ediyorlar.
0: evet.
1: Bu da çok kıymetli, çok özel bir şey.
0: Yani şöyle bir defa buradan sizin aracılığınızla bir kere daha rahmetli anmak istiyorum. İkisini de hem Ayla Algan hem Haldun Dorman.
1: Nurlar
0: Bizim
1: içinde olsun
0: için
1: hepsi.
0: gerçekten de onların yeri asla dolmayacak.
2: Nuri Açın Öyküsü.
0: Çünkü onların

0: bir hayali vardı. Türk tiyatrosu Avrupa'da hak ettiği yere gelene kadar, son nefesimize kadar çalışacağız diyorlardı. Geldiler, gördüler ve gördükten sonra ilk festivalden bu yana, işte Ayla abla olsun, Aldün abla olsun, sağlık durumları el verdiğince çıkıp geliyorlardı. Onlarla ilgili gerçekten ben o kadar çok söylenecek söz var ki, ama minnettarım. İkisi de Türk tiyatrosunun önemli isimleriydi. Şu an halihazırda işte hem Tamer abi, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu.
1: Evet.
0: İşte rahmetli, onu da geçtiğimiz ayda kaybettik. Zihni abi, Zihni Göktay
1: Zihni
0: üç
1: Göktay.
0: kere geldi festivale. Bu iş çok kıymetli, bunu devam ettir diye. Yani sürdürülebilirlik önemli. Tabii ki önüme çıkan ilk virajdan ben de sola sapıp aman ya bununla mı uğraşacağım diyebilirdim,
2: Yok yok,
0: ama
2: vazgeçmeyin.
0: kolay kolay insan işi dedim. Biz bu işi bırakmamamız lazım. Çünkü artık bu bizim de benim şahsi meselem oldu. Çünkü yani Ayla ablaya söz verdim. Haldun abiye söz verdim. Bunlar bu tiyatronun yaşaması için her şeyi yaptılar.
2: Zerrin Tekindor'un sizinle ilgili çok güzel bir tanımlaması var. İzninizle onu paylaşabilir miyim?
0: Lütfen buyurun.
2: Çağırıyorsunuz. Çok kıymetli bir oyuncudur bu arada.
1: Tabii.
2: Şöyle diyor,
1: Evet.
2: tamamen onun cümlesini aktarıyorum. Elçiye zeval olmaz. Bundan birkaç sene önce diyor, delinin teki beni aradı. Ama diyor, şahane bir deliydi. Ben de tamam dedim, geliyorum o zaman dedim. Yani öyle güzel bir sempati, öyle güzel bir sevgi ailesi yaratmışsınız ki insanlar hayır demeden koşa koşa bütün yürekleriyle sizin yanınızda olmaya devam ediyorlar.
0: Çünkü Erol Hocam'ın bana verdiği büyük bir miras var. Bir kelimeden ibaret. Hayatta ne yaparsan yap samimi ol demiştir.
2: Çok doğru.
1: Çok kıymetli. Evet.
0: Samimiyet, samimiyet bence bu festivalin, bu tiyatronun buraya gelmesindeki sihirli sözcük samimiyet.
2: Ve sevgi diyelim mi?
0: Sevgi mutlaka. Zaten sevgisiz hiçbir şey
1: Ama
0: olmaz ama.
1: samimiyet ve dürüstlük değil mi?
0: Bakın
1: İşinizi düzgün yapıyor olmak.
0: kesinlikle, kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Bugün sizden önce yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarını ziyaret ettim.
1: Onlar da size destek
0: Yıllardır
1: oluyorlar. Teşekkür
0: destekliyorlar.
1: ediyoruz.
0: Ben hakikaten onlara teşekkür ediyorum. Çünkü kendimizi sahipsiz hissetmiyoruz. İşte Frankfurt'ta bulunan Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğumuz, benim yine bir takım temaslarda bulunacağım, toplantı yapacağım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz her yıl oyunlarıyla festivalimize katkı sağlıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerçekten bu konuda, yani azami gayret, azami destek çabaları sürüyor. Yani bizim bu mücadelemizi gördükçe bireysel sanatçılar da, yani işte bu sene geçtiğimiz yıl Celal Kadri Kınoğlu festival küratörü, bu yıl işte Zafer Algöz festival
1: Evet.
0: küratörü. Şimdi bu yıl da yine faaliyet raporumuzu, her şeyimizi bitirdik. 14. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin çalışmalarına bugünden başladık.
1: Hep yazın yapıyorsunuz. Haziran'da.
0: Yani
1: Evet.
0: yazın başlaması, işte bahar sonu
1: Bahar
0: diyelim.
1: sonu.
0: Yani Mayıs'ın sonu ya da Haziran'ın ilk haftası. Ya bir Frankfurt'ta başka bir şey oluşmaya başladı. Yani bu festivalle bu sadece bir festival değil. Bu insan hayatına dokunma, bu bir araya gelme.
2: İnsanların hayatını
0: Yani
2: farklılaştırma, farkındalık kazandırma. Mesela fanusun izleyicisi çokmuş. Sizin de yayından önce araştırdım. Türkler ve Almanlar bu oyunu birlikte omuz omuza izlemişler, birlikte izlemişler. Ve bu oyunun kaleme alan kişi Vedat Diri, Antepli bir baklava işletmecisi.
0: idi. Gerçi
1: İdi.
0: şimdi baklavayı bıraktı da. Vedat.
2: Tiyatroya mı atıldı?
0: Yok. Ya eczacı bir arkadaşımız Vedat Diri. Mesela o oyunun da süpervizörlüğünü Ayla abla yapmıştı.
2: Neydi?
0: Yani evinde sabahın dördüne kadar oturup rejiyi beraber böyle tartışa tartışa şey yaptık, sohbet ettik. Neyse, yani uzun lafın kısası, o kadar çok hikaye var ki, yani bu 23 yılın içerisinde, şimdi sıkı durun, size rakam vereceğim. Ben de biraz dersime çalıştım
1: Evet.
0: geldim.
1: Kaç oyun, kaç seyirci?
0: Toplam seyirci sayısını bilmiyorum ama salonumuzun doluluk oranı genelde %90'dır, yani
1: Süper.
0: %100'ün üstüne çıkan da
1: Çok
0: olmuştur.
1: başarılı.
0: Salonumuz 400 kişilik, 250 kişilik ve 900 kişilik salonlardan oluşuyor. Şu ana kadar

0: toplamda 138 Türkçe değişik oyununu
1: Harika.
0: biz Almanya'daki tiyatro severlerle buluşturmuşuz.
2: 138.
0: Evet.
2: Çok büyük başarı.
1: Harika bir başarı.
0: Yani
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
0: bu da ben de şaşırdım. Allah Allah dedim yani. Zaten festivalde her festivalde yaklaşık bir 10 8 oyun, 7 oyun falan oluyor ve 13 festival geçti geriye. Bizim kendi oyunlarımızı da eklersek dolayısıyla keyifli, güzel. Orada Frankfurt'ta bir Türkçe konuşan tiyatro var. Orada bir tiyatronuz var. Salondan bahsetmiştiniz. Vallahi o kadar çok doluyuz ki hangi kanaldan nereden gideceğimizi de
1: Ne
0: şaşırdık.
1: güzel.
0: Zaman da yetmeyecek galiba.
2: Evet.
0: Salon şöyle kendi salonumuz olsun istiyoruz. Hayalimiz bu. Bir hayalimiz Türkçe tiyatroydu. Tiyatro Frankfurt'u kurduk. Festivaldi. Onu da hayal kurarak
1: Ne
0: başladık.
1: güzel.
0: Şimdi oyunlarımızın hepsi sold out. Kapalı gişe oynuyor festivalde.
1: Kamil Bey, inanır mısınız? Şu söyleşi daha devam
2: Süre
1: eder. Su gibi
2: yetmiyoruz.
1: akıp geçti ama malum yayıncılıkta bir süremiz var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet,
1: Hayallerinizin gerçekleştiği nice güzel yıllarınız,
2: nice
1: sanatla
2: yıllar.
1: dolu nice güzel yıllar olsun
2: Nice
1: inşallah.
2: oyunları daha sanatseverlerle buluşturun ve tabii burada isimleri geçen çok kıymetli sanatçılarımızla rahmetle millet de
1: Evet.
2: anıyoruz.
0: Evet,
2: Ayla
1: doğru.
2: Algan, Haldun Dörmen, Zihni Gökçel ki geçen sezon programımıza katılacaktı. Rahatsızlığı sebebiyle katılamadı Zihni Bey. Çok kıymetli. Hepsini anıyoruz ve size çok teşekkür
0: Ben
2: ediyoruz.
0: teşekkür
2: Emekleriniz
0: ediyorum.
2: için ve buraya geldiğiniz için. Sahne dozunu getirdiniz.
0: Sağ olun, var olun.
1: Tiyatro birleştiriyor, barıştırıyor,
2: Şifalandırıyor.
1: bir araya getiriyor. Tiyatro kömür kırıntıları arasında kalmış tek kristal parçamız diyelim.
2: Evet.
1: Son noktayı koyalım Yasemin.
2: Evet. Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun. Hoşça kalın.
0: Tiyatrosuz kalmayın diyorum ben de. Çünkü
1: Teşekkür.
0: tiyatro hayattır.
1: Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 2-3 aylık bir bebeğin kendi kendine konuştuğunu fark etmişsinizdir. Bebekler kendi kendilerine sesler çıkararak hem seslerini tanır hem de duydukları seslere uyum sağlamaya çalışırlar. Fakat 6 aylıktan itibaren bu sesler ana dillerinin sesleriyle sınırlanmaya başlar. 6 aylık bir bebeğin sesinden kız mı erkek mi olduğunu anlayamazsınız. Bunu anlamak için çocuğun 12 yaşına gelmesi beklenir. 15 yaşından sonra sesten cinsiyet belli olur. Akustik çalışmalarda da insan sesleri erkek ve kadın sesleri olarak ayrılır. Müzikte erkek sesleri bas, bariton, tenor, kadın sesleri ise soprano, alto soprano ve kontraltodur. Ses türü ne olursa olsun, ağzımızdan çıkan ses ağız içindeki boşlukların durumuna bağlı olarak 3 ayrı şekilde çıkar. Göğüs sesi, kafa sesi ve boğaz sesi. Göğüs sesi, göğsün alt kısmından geliyormuş gibi çıkan sestir. Baş ve boğazdan gelmeyen, gür ve açık bir biçimde çıkarılan ses olarak bilinir. Şu anda söylediğim ses, göğüs sesidir. Ses eğitimi alan, almayan herkesin kolaylıkla konuşabildiği bir sestir. Günlük konuşmalarımızda hep göğüs sesini kullanırız. Sanatçılarımızdan rahmetli Hamiyet Yüceses, genellikle göğüs sesiyle şarkı söylemiştir. Kafa sesi, baş kalktığı zaman daha kolay çıkarılan bir sestir. Göğüs sesi çıkartılırken sesi uzatmak istersek, örneğin şu cümleyi söylemek istersek kafa sesiyle, kafamızı öne eğerek ve gırtlağımızı zorlayarak elde ettiğimiz sestir. Kafanızın ön kısmında, sinüs boşluklarında tınlayan, titreşimlerini burnun ve gözlerin arkasında ve yanakların her iki yanında hissettirebilirsiniz.

0: bilen sestir kafa sesi. Şarkı söylerken yüksek yoğunlukta çıkarılan bu ses gidebildiği yere kadar giden sestir diye tanımlanır. Teravih namazlarındaki rekat aralarında söylenen ve müzikal değeri olan salavatları bazen insanlar vecde gelip sesini gitgide yükselterek söylerler. Bu esnada genellikle kafa sesi kullanılır. Kafa sesi en üst rezonatörler denilen üst damakla alın ve şakaklardaki boşlukların titreşimiyle oluşur. Çığlık çıkarılabilen en yüksek frekanslı sesler olup şarkı söylerken de kullanılır. Tiz seslerdir. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk kafa sesini en güzel biçimde kullanabilen bir sanatçıydı. Boğaz sesi ağız boşluklarının etkisi olmadan çıkan sese denir. Boğaz sesi zorunluluk olmadıkça kullanmaktan kaçınılması gereken bir sestir. Şöyle bir sestir. Çünkü kulağa hoş gelmez ve dinleyende ve eğitimsiz bir ses izlenimi uyandırır. Üstelik boğaz zorlanmaması gereken bir organımızdır. Boğaz sesi boğazımızı zorlar ve sesimize çeşitli tonları eklememize engel olur. Yakılan bir mumu dudaklarınızın çok yakınında tutun. U sesini şiddetini artırarak uzatın. Boğaz sesiyle sıradan notalama yapın. O biçiminde örneğin mum ışığında titreme çok az olacaktır. Boğaz sesini ne kadar güçlü çıkarırsanız çıkarın, mumu kolayca söndüremezsiniz. Ama güçlü bir nefes sesinde mumun söndüğünü görürüz. Boğazdan şarkı söylemek de çok zordur. Altay bölgesinde yaşayan Tuvalar, Altaylar ve Moğollarla Rusya'nın Avrupa kısmında yaşayan başkurtların sahip olduğu eşi olmayan bir sanat türüdür bu sesle şarkı söylemek. Bu tarz vokalde boğaz ve ses telleri manipüle edilerek aynı anda 2-3 değişik ses çıkarmak mümkün olur. Bu tür şarkıların adı hai, onu seslendirenleri ise haici derler. Şarkıcılar gırtlaktan çıkardıkları seslerle doğada bulunan çeşitli varlıkları tasvir ederler. Örneğin akan bir nehri aa biçiminde, hayvanların çığlıklarını da farklı biçimlerde çıkarırlar. Boğazdan şarkı söyleyenlerin özel doğal diyet uygulaması gerekir. Bu kişiler sigara kullanmaz, ay çekirdeği yemez ve soğuk içecekleri içmezler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler başlıyor. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugünün konusu İpek Yolu veya İpek Yolları. Uzmanımıza hepsini soracağız. Anadolu ve İpek Yolu. Dinlerin, dillerin, teknolojilerin, fikirlerin ve yaşam biçimlerinin kesişerek dünyanın farklı noktalarına yayıldığı o muhteşem ağ. Yalnızca malların dolaşımını değil, aynı zamanda Anadolu'nun ticari ve sosyal yapısını da derinden etkileyen İpek Yolu ve Anadolu üzerine konuşacağımız isim çok kıymetli. Kadim Kökler programımızın bu bölümdeki konuğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Fahri Atasoy. Hocam hoş geldiniz. Siz aynı zamanda da İpek Yolu Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği'nin de başkanısınız. Şuradan başlayalım mı? İpek Yolu mu, İpek Yolları mı?
2: Öncelikle teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için. Aynı zamanda programınızın hayırlı olmasını dilerim.
1: Dileriz, sağlam köklerimiz olur.
2: Sağlam kökleriniz olacağına eminim. İpek Yolu uzmanı ben değilim tabii ki. İpek Yolu'na gönül vermiş birisiyim. Böyle takdim etmek daha hoş olur. Çünkü benim mezuniyetim felsefe. Üzerine sosyoloji akademik çalışmaları yaptım. Bir ara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalıştığım ve kültür yolları üzerine çalışma yaparken İpek Yolu'yla karşılaştım. Dolayısıyla İpek Yolu'nu o günden beri keşfetmeye çalışıyorum. Keşfederken tabii ki çok yol kesişmeleri oldu. İpek Yolu bir ağ gibi düşünebiliriz. Yani tek İpek Yolu yok, bir dönem yok. Dönemler var. Yol güzergahları var. Dolayısıyla Anadolu'ya gelirken farklı güzergahlar var. Anadolu dışında Afrika üzerinden giden hatları var. Kuzey dediğimiz Karadeniz'in kuzeyinden giden hatları var. Bunların hepsi aynı zamanda Türklerin tarihiyle de ilgili. Yani bir anlamda İpek Yolu pek çok millete, pek çok kültüre, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Sanıyorum en fazla da Türkleri etkilemiş.
1: Onun sebebi en çok Türk yurtlarının üzerinden geçtiği için mi fiziksel olarak, yoksa bu yolların ticaretine de Türklerin etkisi yoğun olduğu için mi Türkler için hocam önemli?
2: Aslında çok yönlü, çok güzel sordunuz. Sorunun içinde zaten o çok yönlülük var. Biz İpek Yolu sayesinde yeni yurtlar bulmuşuz örneğin. Yani sabit bir yurdumuz yok bizim. Özellikle konar göçerlik şeklindeki bir yapımız var Türk toplumunun. Örnekleri mesela kuzey kısmından düşünecek olursak, Hunlar Avrupa'nın içerisine kadar eğer tarihi yollar olmasaydı gidemezlerdi. Anadolu'ya Oğuzlar eğer tarihi yollar olmasaydı gidemezlerdi. Dolayısıyla biz bu yolları kullanarak yeni yurtlar edinmişiz. Hem yol güçlenmiş, hem de ticareti öğrenmişiz. Yani ticareti biz doğrudan doğruya yapan bir millet değiliz aslında. Ama bu yol güzergahları üzerinde ticaretin ne kadar kıymetli olduğunu fark etmişiz. Örneğin Selçuklular döneminde Anadolu'nun fethi ve Anadolu'nun imar edilmesiyle beraber karşımıza muazzam bir zenginlik çıkıyor. Bu zenginliğin kaynağı işte o tarihi ticaret yolları. Bakın İpek Yolu demiyorum. Tarihi ticaret yollarını 19. yüzyılda bir Alman arkeolog isimlendirmiş. Ya bu yolun ismi olsa olsa İpek Yolu olur demiş. Çünkü en fazla bu yolda ticareti yapılan ve en kıymetli mal olarak ipek kumaşlar olduğu için böyle isimlendirmiş. Peki yolda ne var? Yolda her şey var. Biraz önce siz girişte söylediniz. Yani kültürlerin hareketi var, kervanlar var ve kervanlar o dönemin muazzam bir etkileşim imkanı.
1: Kültürün ulaşım aslında imkanı. Taşıyıcısı değil mi?
2: Kesinlikle. Kültür taşıyıcısı, ürünlerin taşıyıcısı, diplomasi taşıyıcısı. Yani o dönemdeki aklınıza gelen, bugün bilim olarak çalıştığımız pek çok konu o kervanların yaratmış olduğu atmosferde şekilleniyor.
1: Peki hocam bir şey soracağım.
2: Lütfen.
1: Belki hani çok da vakıf olmayabilirler İpek yolu ve yolları kavramını nedir? Şöyle fiziksel olarak da aslında Orta Asya'da şuralardan başlayarak ticaret ağları vasıtasıyla şuraya kadar giden yollar bütünüdür, ağlar bütünüdür desek böyle bariz de bir isim versek. Hani nereden başlar mesela doğudan?
2: Standart bir bilgi istiyorsunuz.
1: Evet,
2: ben
1: bazen
2: standart
1: öyle, beynimiz bazen
2: bilgileri
1: basitlik talep edebiliyor hocam.
2: Tabii ki kayıtlarda var zaten,
1: evet.
2: Pek çok kaynakta var. Ben bir hoca olarak ve bir akademisyen olarak standart bilgilere çok taraftar değilim. Ama yine de size o sorunun cevabı olarak klasik olarak Şian'dan, Çin'in Şian kentinden başlayıp Roma'ya kadar devam eden yol ağları diyebiliriz. Şimdi Roma neden önemli? Roma İmparatorluğu'nun merkezi olduğu için önemli. Orta Çağ'a damgasını vurandır Roma İmparatorluğu. Ve aynı zamanda doğuda üretilmiş olan ürünlerin en önemli alıcısıdır. Çünkü Roma aynı zamanda ihtişam simgesidir. Şimdi ihtişamlı bir devlette ne olur? Dünyanın üretilmiş olan en iyi mallarını alma ihtiyacı olur. Dolayısıyla en iyi malları kim üretir? Örneğin ipek kumaşları Çinliler üretir. O zaman Çin'den ipek kumaş getirmeniz gerekiyor. Marco Polo hikayesini buraya hemen sıkıştırabilirsiniz.
1: Lütfen.
2: Yani Marco Polo'yu tabii ki o İpek yolunun ilk canlandığı dönemler açısından değil ama Türklerin batıya doğru ilerlemesi ve İpek yolunu kontrol altına alması dolayısıyla 13. yüzyılda Batılıların doğuya karşı merakı olarak yorumlayabilirsiniz. Ya buradan doğudan birileri geliyor. Ya doğudan daha önce bize ürünler geliyordu, mallar geliyordu. Fakat o malların nereden geldiğini, nasıl yapıldığını falan bilmiyorduk. Ama bir de bir insan seli geliyor. Yani askeri var, ordusu var, devleti var, halkı var.
1: Güç geliyor.
2: Güç geliyor yani ve bizim Anadolu'daki egemenliğimizi ortadan kaldırdı ve Anadolu'da da bu yolları kontrol ediyor. Bu çok önemli. Yani merak ediyorlar. O zaman merak ettikleri yere insan göndermeleri gerekir. Ordu gönderiyorlar, yeniliyorlar. Şimdi Haçlı Seferleri'ni de bu çerçeve içerisinde düşünebilirsiniz. Yani Haçlı Seferleri'ni hep din üzerinden yorumluyorlar. Hayır, dinin tabii ki etkisi vardır mutlaka ama arka planında dünya ticaretinin kontrolü söz konusu. Çünkü Türkler Anadolu'yu fethettikleri zaman dünya ticaretini kontrol altına almış durumdalar. Yani konu konuyu açar, benim anlatacağım epeyce fazla şey var ama Yabanlı Pazarı diye bir eser var. Rahmetli tarihçilerden Faruk Sümer'in hazırlamış olduğu bir kitap bu. Ben merak ettim bu Yabanlı Pazarı, bu İpek yolunda ne anlamı var, nerede? Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Selçuklu'nun ilk yerleştiği dönemlerde kurulan uluslararası bir fuardan bahsediyoruz. Bugün nasıl ki dünya ticaretinin, dünya borsasının merkezleri var. Yani işte bir New York borsasından bahsediliyor, bir Tokyo
1: Dubai,
2: borsasından.
1: Dubai, Chicago borsalar,
2: evet,
1: Şangay
2: borsalar.
1: Tokyo.
2: Dünya ticaretinin borsası nerede diye sorarsanız o dönemde Yabanlı'da, Kayseri'de. Şimdi bu
1: ve
2: kadar
1: AVM
2: mı önemli?
1: Ve AVM de Karum Kaniş Kültepe'de yine bir AVM var. İlk
2: mesela
1: AVM'si.
2: İşte dolayısıyla bu topraklar kadim topraklar, yani sizin programınıza çok uygun konular verebilecek topraklar.
1: Ve siz az önce aslında bu İpek yolları kökünün günümüzdeki küresel ticareti de dizaynının da aslında birebir başlangıcı. Çünkü o gün dediğiniz gibi yollar üzerindeki kontrol...
2: Tabii
1: merak.
2: Ki, tabii
1: bugün
2: ki.
1: İşte Hürmüz üzerinden hocam yeniden yaşanmıyor.
2: Yine yollar üzerinden devam ediyor. Yani yine ticaret üzerinden resleşmeler gelişiyor. İşte Filistin meselesi de aynı şekilde. Yani Filistin meselesinde İsrail ve Amerikalılar neden Gazze'ye göz koyuyorlar? Dolayısıyla doğrudan doğruya dünya ticaretini kontrol altında tutmak için. Yani Filistinler ne kadar umurlarında, ben pek umurlarında olduğunu düşünmüyorum ama Filistinler direndiği için problem çıkıyor. Yani Filistin halkı gerçekten kahraman, yürekli bir halk, onurlu bir halk olduğu için topraklarını terk etmiyorlar. Hani biraz korkak olsalardı, terk etmiş olsalardı problem şimdiye kadar çözülürdü. Amerikalılar da oraya, Trump'ın söylediği tesadüf değildi. Ben burayı işte çok gelişmiş bir şehir yapacağım dediği nokta aslında dünya ticaretiyle ilgili ve dünyanın zenginliklerini çekmeyle ilgili. Yine konuyu açacak, ben size çok ipuçları vereceğim. Benim doktora tezim küreselleşme. günümüz küreselleşmesi üzerine yayınım da var, kitabım da var. Dolayısıyla küreselleşmeyi eğer geçmişten başlatacak olursak İpek Yolu küreselleşmenin en önemli merkezlerinden birisi. Böyle yorumlayabiliriz.
1: Şimdi hocam tabii o kadar aslında zihnimiz böyle bir anda böyle aydınlanıyor ve uzak yerlerine doğru gidiyor.
2: Heyecan yaratıyor aslında.
1: Değil mi? Az önce söylediğiniz hani ilk aslında küreselleşmenin altlığı aslında İpek Yolları üzerinden. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı ve diyor ki fazla kendi kendini besleyebilme gayesi aslında ulusal şoklara karşı ülkeleri kırılgan yapar. O yüzden de küresel ticarete entegre olmak da gerekir.
2: Kesinlikle.
1: Deniliyor. Şimdi siz de az önce diyorsunuz ki yani ağlar aslında ülkeleri de güçlü tutuyor. Türk kültürü de bu ağlar vasıtasıyla aslında bir bakıma da güçlenmiş diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Yani dünyada ben kültürel etkileşim üzerine de çalışmalar yapmaya uğraşıyorum. Çünkü çok ilginç konular var. Dünyada farklı kültürler ve farklı toplumlarla en fazla etkileşime giren toplum Türkler. Yani Çinlilerle etkileşimini tarih derslerinden hatırlıyoruz, tarih çalışmalarından görüyoruz. Çin'den bu tarafa doğru geldiğiniz zaman mesela ticareti en fazla yürüten diyelim o dönemde Soğutlar denilen bir kavim var. Muhtemelen Fars kökenli olduğu düşünülüyor. Tarihçilerin konusu bu. Benim alanım olmadığı için çok fazla girmem. Ama onlarla karşılaşıyorsunuz. Hintlilerle karşılaşıyorsunuz. Bu tarafa geldikçe Araplarla karşılaşıyorsunuz. İranlılarla karşılaşıyorsunuz. Yukarıya çıktığınız zaman Ruslarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi buraya ilerledikçe dünyanın en büyük imparatorluğu ve en uzun yaşayan imparatorluğu Roma İmparatorluğu diye geçiyor tarihte. Roma ile karşılaşıyorsunuz. Roma ile karşılaştıktan sonra ilerlemeye devam ediyorsunuz. Sadece karşılaşmakla yetmiyor. Etkileşim, alışverişiniz devam ediyor.
1: Hocam bu karşılaşmalar bugünkü Türklük üzerine etkisi ne?

0: Başlı başına böyle ciltlerce
1: bir
0: çalışma
1: program
0: yapmayı
1: diyorsunuz.
0: gerektirecek bir program yetmez ona. Çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Tarihten Türkleri çıkarttığınız zaman tarih yazamazsınız diye rahmetli İlber Ortaylı'nın yanlış hatırlamıyorsam bir ifadesi vardı. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki pek çok toplulukla yani devletle, milletle etkileşim içerisinde olan bir milletiz biz. Dolayısıyla bizim üzerimizde de tabii ki onların etkisi var. Bizim de onlar üzerinde etkimiz var. En son bir örnekle isterseniz orayı noktalayalım. Balkanları fethetmişiz ve yerleşmişiz. Yani Balkanlardan çıkışımız aslında Endülüs'ten Müslümanların çıkışına benziyor. Balkanları terk etmemiz bizim için çok hüzünlü bir hikaye. Çıktıktan sonraki
1: Çok da
0: geri
1: emek
0: kalan
1: vermişti, değil mi?
0: çok. Yani
1: Hani
0: orası
1: öyle sıyırıp dönülen bir yer
0: değil
1: değil.
0: bir yaşam alanı ve imar
1: Köklenmişiz
0: edilen.
1: ve
0: Kesinlikle köklerin şu anda izleri duruyor.
1: Anadolu'dan bile çok kökümüz var orada.
0: Silmeye çalışmışlar. Anadolu'daki kökleri Selçuklu imar etmiş, Balkanlar'daki kökleri Osmanlı imar etmiş. Böyle bakmak lazım. Yani kıyaslama da yapmamak lazım. Çünkü yeni fethettiğiniz topraklarda
1: Çağın
0: yerleşiyorsanız
1: gereklilikleri.
0: aynen öyle. Yani çağın gereklilikleri, şartların gereklilikleri. Sırplarla iç içe yaşamışsınız. Sırpların bir kısmı Müslüman olmuş, Boşnak olarak Türkleşmişler. Yani kendilerini Türk olarak kabul etmişler. Bugün Sırpça'da hala Türkçe kelimeler, çok sayıda Türkçe kelime olduğunu dilciler söylüyorlar. Şu anda yaşayan Sırpça'daki Türkçe kelimeleri çektiğiniz zaman günlük dili konuşamaz hale gelirler şeklinde bir iddia var.
1: Hepsi karşılaşmanın bir sonucu,
0: Tabii ki.
1: etkisi.
0: Dolayısıyla hangi toplumda karşılaştıysanız alışverişiniz oluyor. Yani bugün Yunanlarla rakip gibi lanse ediliyor. İşte Yunanlılar yoğurdumuza sahip çıkıyor, baklavamıza sahip çıkıyor, işte şu ürünümüze sahip çıkıyor diye hayıflandığımız konular var ya işte kültürel etkileşimin en bariz örnekleridir bunlar.
1: Peki hocam, bu göç yolda düzülür durumu. Bu bizim bir hep yolda olma halimizin sonuçlarından biri midir sosyolojik olarak?
0: Büyük oranda öyle tabii ama şimdi bizim yolda olmamız diğer milletlerden farklı. Göçebelerden farklı. Yani biz göçebe bir millet değiliz. Şimdi göçebelik farklı bir şey. Göçebe tribal diye geçiyor. Küçük kabileler halinde yaşıyorlar. Devletleşmeleri ve büyük imparatorluk kurmaları ihtimali yok. Ya biz hem devletleşiyoruz hem devlet olarak göçüyoruz. Biz aynı zamanda devletin başkentini de taşıyan bir milletiz. Şimdi rahmetli olan bir felsefe profesörü hocamız vardı. Türklerin bu göçüyle ilgili verdiği örnekte Türklerin başkenti sabit değildir diye bir ifadesi var.
1: Beyinlerinde o zaman.
0: Evet, Teoman Hoca, Teoman Durolu Hoca. Beyinlerinde derken göç ettikleri yerlere otağı kuruyorlar. Şimdi otağı kurduğunuz zaman padişahınız, sultanınız nerede otağı kurduysa sizin başkentiniz orası.
1: Tabii,
0: Yani
1: yuvanız
0: Kanuni
1: orası.
0: Sultan Süleyman nerede vefat etti? Otağında vefat etti. İstanbul'da sarayında vefat etmedi. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'daki otağında vefat ettiği yere bugün Türkiye müze tarzında yerler yaptı. Dolayısıyla bu göç hikayesi Türklere ayrı bir vasıf kazandırmış durumda. Yani zayıflık gibi de görünebilir ama ben bunun çok olumlu ve ayrıcalık kazandırdığını düşünüyorum. Başka hiçbir millette bu vasıf yok.
1: Pandemiden sonra bir ekonomik rapor yayınlandı ve dediler ki dünyada pandemi dönemindeki ticarete en kolay adapte olan ticaret Türkiye'den çıktı. Sebebi de dediler çünkü çok kıvraklar dediler.
0: Evet.
1: Acaba bu göç hali bir operasyonel kıvraklık mı kazandırdı bize? Daha akışkan, uya uya gitmek.
0: Bence çok güzel bir tespit bu. Söylediğiniz tam uygun bir alan. Kervan yollarını sistematik bir şekilde yöneten bir millet, o göç aynı zamanda fetihler, yeni yurtlar anlamını taşıyor ve yeni karşılaştığınız kültürlerle etkileşiminizi sağlıyor. Bu çok büyük bir meziyet sağlamaz mı insana?
1: Uyum
0: Yeni diller
1: yeteneği.
0: öğreniyorsunuz, yeni kültürler öğreniyorsunuz, onlara kendi kültürünüzü öğreniyorsunuz, o insanlarla etkileşim halindesiniz. Küreselleşmede şu anda bizim anlatırken en fazla üzerinde durduğumuz konulardan birisi bu değil mi? Kapıların açıldığını, artık kapalı kapılar halinde olmadığını, iletişimin kolaylaştığını, ulaşımın kolaylaştığını anlatıyoruz bugünkü küreselleşmede. Ya Türkler tarih içerisinde küresel yaşamışlar. Kapalı bir toplum olarak yaşamamışlar. Bu tabii

0: belki aleyhlerine de dönebilir mi? Türklerin son yaşadıkları 2 veya 3 asır aleyhine dönmüş. Yani çünkü orada bir zemin kayması veya bir başarısızlıktan söz edebiliriz. Bunu
1: Bir
0: da analiz etmek
1: kök
0: gerekir.
1: uzaklaşması diyebilir miyiz ona? O son 2-3 yüzyıldaki.
0: Köklere bağlı olabilir belki ama beni en fazla yani okumalarımdan kaynaklı olarak sanıyorum belki de toprağa bağlandığımız veya mekana bağlandığımız için bir yetkinlik kaybı olabilir. Yani mesela Türklerin tarihteki ben rasyoneliteyi kullanmalarına hayran oluyorum. Herkes mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesini çok önemli olarak anlatıyor tarihçiler. Ben bir sosyolog olarak bakıyorum geriye.
1: Aslında Timurlar filan.
0: Yo yo o kadar büyük değil. Ben daha küçüğüne razıyım. Nedir biliyor musunuz o daha küçük? Obalarınızla beraber ve ordunuzla beraber Çanakkale Boğazı'nı geçiyorsunuz. Çanakkale'ye geçişi ben çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Beylikler döneminde başlayıp Osmanlı döneminde yoğun bir akın şeklinde Çanakkale'den Balkan topraklarına, Trakya topraklarına geçtiklerini söyleyebiliriz. Çanakkale'ye gittiniz mi? Gitmişsinizdir
1: Gittim,
0: mutlaka.
1: evet.
0: Çanakkale Boğazı'nı şöyle baktığınız zaman şimdi köprü
1: Pek
0: yapıldı.
1: geçilesi yok
0: Geçilesi
1: yani,
0: yok.
1: değil mi?
0: Teknolojinin olmadığı
1: Evet.
0: dönemlerden bahsediyoruz. Bakın denizci olmayan bir halktan bahsediyoruz. Deniz var karşısında bir boğaz var ve karşısında ve o boğazı ordusuyla ve köylüleriyle beraber geçiyor. Köylüleri de yalnız geçmiyor. Yanında mutlaka keçileri ve koyunları da var. Çünkü Türk'ün hayat sürdürebilmesi küçükbaş hayvanlarına bağlı. Yani yörüklük dediğimiz şey budur. Bir hayat tarzıdır. Bugün hala Toroslar'da sarı keçili yörükleri, yörüklüğü devam ettirmeye çalışıyorlar. Buradan onlara da bir selam
1: Yani
0: göndermiş olalım.
1: yol dediğiniz şey aslında müthiş bir adaptasyon kabiliyeti
0: Kesinlikle.
1: veriyor. Peki hocam, şimdi bu son yıllarda yayınlanan bir kitap vardı, İpek Yolları, Peter Frankopan. O da diyor ki İpek Yolları diyor aslında diyor işte küresel tarım ticaretinde de ticaret kuzeye kayıyor, üretim kuzeye kayıyor. İşte kritik mineraller, stratejik mineraller kuzeye kayıyor, güç kuzeye kayıyor noktasında yeniden diyor İpek Yolları keşfedildi. Önemi anlaşıldı ve modern İpek Yolları geliyor diyor. Nitekim geliyor yani Rusya, Grönland, Çin, Hindistan. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? İpek yollarının varlığı yeniden mi acaba değer kazanıyor? Yeniden anladıkça bu bize bir öğreti olarak mı dönüyor modern dünyaya?
0: Biz biraz önce söylediğim gibi İpek yolunu bir isimlendirme olarak kullanıyoruz. Aslında dünya ticaretinin en değerli ürünleri neredeyse yol güzergahları onun üzerine kuruluyor. Dünya medeniyetine katkı sağlayan güçler neredeyse onun üzerine kuruluyor. Biraz önce Roma İmparatorluğu'nun onun için örnek vermiştim. Yani üretimi Çin'de yapılıyor İpek kumaşın. Pazarı Roma İmparatorluğu'nda. Neden? En güçlü devlet olduğu için Roma İmparatorluğu'nda. Dolayısıyla güçler dengesi bunu sağlamış oluyor. Bunlara İpek yolu demek her seferinde İpek yoluyla ifadelendirmek çok gerekmez bence. Çin bunu stratejik bir hamle olarak düşündü. Yeni İpek yolu, İpek kuşak gibi bir kavram geliştirdi. Amerika bunun karşısında başka hamleler yapmaya çalışıyor. Rusya oyuna tekrar

0: Ne hatırlar mısınız? TRT'nin seslendirme sanatçılarından birisi. Sacit Onan sesi bizim kulaklarımızda gençlik dönemlerinden bugüne kadar geliyor. Nereden geliyor biliyor musunuz? TRT'nin yayınlamış olduğu İpek Yolu belgeselinden geliyor. 1980'li yıllar. Siz daha gençsiniz, onun için o dönemde
1: Ben hatırlıyorum ama bu
0: seyretmemişsinizdir.
1: belgeseli biliyorum.
0: Belgeselin müziğini de hatırlıyorsunuzdur. Japon sanatçı Kitaro'nun İpek Yolu belgeseli için hazırlamış olduğu bir müziği var. Çok tatlı bir müzik. Sacit Bey'in sesi çok karakterli bir ses. Yani böyle tınısı çok hoş bir ses. Biz İpek Yolu belgeselini seyrettiğimiz zaman hayran kalmıştık. Tabii ki sese değil, yani belgeselin bütününe, ses tamamlayıcı idi. Anmış olalım onu da. Japon NHK televizyonu 1970'lerin sonunda böyle bir belgesel hazırlamaya karar veriyor. Çin'e o dönemde dünya giremiyor. Çin'de ne olup bittiği bilinmiyor. Dünyaya kapalı bir devletten bahsediyoruz. İşte Mao'nun egemen olduğu bir Çin Komünist Partisi. Sovyetler Birliği'ne de girilmiyor. Sovyetler Birliği de Batılı yorumcular tarafından demir perde ülkesi olarak adlandırılıyor. Yani dışında sanki bir demir perde varmış gibi dışarıya kapalı bir yer. İpek Yolu nereden geçiyor? Çin'den başlıyor, Sovyetler Birliği'nin içinden geçiyor, Anadolu'ya geliyor, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyor. Belgesel doğrudan doğruya bu kapalı ülkeleri açmaya yönelik bir manevra aslında. Ama
1: Diplomatik bir
0: diplomatik
1: aslında
0: bir manevra.
1: evet.
0: Batılı ülkelerin desteklediği bir manevra. Japonlar bunu çok güzel başarıyorlar. Çin'e götürdükleri teklifte Çin devleti diyor ki bize ortak yaparsanız tamam, yani İpek Yolu bizim için de çok kıymetli. Dolayısıyla biz Çin'in içerisinden 1980'li yıllarda ilk defa görüntüler aldık.
1: Ve İpek Yolu üzerinden.
0: İpek Yolu üzerinden.
1: Ve bu kadar yıl sonra modern dünyaya yeniden aslında bir kapı araladı. Yani demir kubbeleri, demir kapıları, sisleri açıyor.
0: Aynen öyle. Çünkü biz küreselleşme dediğimiz süreci Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına dayandırırız genellikle. O dönemde Sovyetler Birliği hala var. Çin dışarıya kapalı bir ekonomi ve kapalı bir devlet. Ve ne gördük biliyor musunuz? Kaşgar'ı gördük. Kaşgar'ı gördüğümüz zaman şaşırdık. Biz orada bir Müslüman, bir Türk, bizim gibi konuşan insanlar olduğunu bilmiyorduk.
1: Tabii,
0: 80'li
1: Kaşgarlı Mahmut'a
0: yıllarda.
1: daha yakınlaştık.
0: Kaşgarlı Mahmut'un ismini biliyorduk ama Kaşgarlı'nın orada olduğunu bilmiyorduk. Orada
1: Evet.
0: olduğunu öğrendik. İdgah Camii'sini öğrendik. İdgah Camii'si Kaşgar'ın en merkezi ulu camisi olarak kabul ediliyor. Çok geniş bir avlusu var ve bir bayram sabahını, bir bayram namazını çekmişler ve orada büyük bir kalabalık Kaşgar'da Uygur Türklerinin kılmış olduğu bayram namazını gördük. Duygulanmamak mümkün değil. Sizinle aynı kültürü paylaşan, sizinle aynı kökleri paylaşan bir varlık var orada. Oradan bu tarafa doğru geldikten sonra Anadolu kısmında da İpek Yolu belgeselinin çok hoş görüntüleri var. Bunların tabii ki detayına giremeyiz. Yarım saati zannedersem doldurmak üzereyiz. Birkaç bilgi daha paylaşıp bırakmak
1: Lütfen.
0: istiyorum ben. Çünkü zaman dar olduğu için. 1987'de bu İpek Yolu belgeselinden sonra UNESCO konuyu devralıyor. Ve UNESCO İpek Yolu güzergahında kültür mirası üzerine araştırmalar yapmak istiyor. Yine Çin hükümetine başvuruda bulunuyorlar. Bir kere açtı ya kapıyı İpek Yolu üzerinden, ikinci olarak da açıyor. Türkiye'den de bir sanat tarihçisi profesör rahmetli oldu. Nejat Diyarbakırlı hoca katılıyor toplantılara. 1987'den 97'ye kadar devam eden 10 yıllık bir proje bu. The Great Silk Road başlığı altında ve oradaki çalışmalardan kalıcı olan, şu anda Semerkant'ta faaliyet gösteren bir enstitüsü var UNESCO'nun. Kervansarayların belgelenmesini, kayıt altına alınmasını sağlıyorlar ve oradan bu tarafa doğru çalışmalar devam ediyor. İkinci günümüzdeki en önemli projelerden birisi Dünya Turizm Örgütü tarafından geliştiriliyor. Yine aynı kapsamda diyebiliriz UNESCO Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya Turizm Örgütü Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1993 yılında Endonezya'daki bir toplantıda dünya turizmini doğrudan ilgilendirecek bir ortak konu olarak İpek Yolu'nu seçiyorlar. İpek Yolu Silk Road Program şeklinde bir proje hazırlıyorlar ve günümüzde hala devam ediyor Dünya Turizm Örgütü'nün çalışmaları. Biz de Türkiye olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
1: Bu gerçekten tadı damakta kalan sohbetler denir ya, öyle oldu. Böyle kuş uçuşu İpek Yolları'na tepeden bir baktık aslında, nedir ne değildir. Daha o kadar

0: kadar çok soru var ki yollar, kervansaraylar, hanlar, hamamlar bunların hepsini
1: Mesela kervansaraylarla ilgili
0: evet.
1: hazırladığımız kitaptan hiçbir söz etmedik.
0: O zaman
1: Daha çok
0: sözü
1: söz edecek
0: alalım.
1: şeyler var.
0: Mutlaka bunların hepsini detaylandıralım. Çünkü bir daha anladık ki bugünkü güçlü kanatlarımızı oluşturan çok sağlam köklerimiz var. Yollarda mayalanmış bir kültürümüz var. Bugün Kadim Kökler programında sadece coğrafi olarak değil, ekonomik ve kültürel açıdan da birbirini tamamlayan iki önemli unsur olan İpek Yolu ve Anadolu'yu birlikte konuştuk. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden Doçent Doktor Fahri Atasoy'du. Bizimle çok keyifli, lezzetli bilgileri paylaştınız hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Anladık ki uygarlık yeni İpek Yolları, İpeksi yolların peşinde ve muhtemelen de İpek Yolları bize ilham vermeye devam ediyor. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman. Haftaya başka bir kökle buluşmak üzere. O güne değin keyifle kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun estetiğini ve sporcu sağlığını doğrudan etkileyen saha zemini konusundan söz edeceğiz. Bir karşılaşmanın kalitesini sadece oyuncuların yeteneği değil, üzerinde hareket ettikleri sahanın, çimin standartları da belirliyor. Modern futbolun hız ve hassasiyet üzerine kurulu yapısı, zemin teknolojisini de ayakkabı teknolojisi kadar önemli bir hale getirmiş durumda. UEFA kriterlerine göre bir zemin, drenaj kapasitesi, sertlik derecesi ve topun sıçrama açısı gibi teknik konularda mükemmeli istiyor. İdeal bir saha zemini için en kritik özellik, topun sahanın her noktasında aynı hızla hareket etmesi ve aynı oranda sıçramasıdır. Günümüzde kullanılan, karışım içeren hibrit çim teknolojisi, doğal kökleri sentetik liflerle güçlendirerek zeminin maç boyunca bozulmamasını sağlar. Yetersiz zeminler ise sadece pas trafiğini bozmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncuların eklemlerine binen yükü artırarak ciddi sakatlıklara zemin hazırlar. Bu nedenle futbolda zemin kalitesi sporcu sağlığının da en önemli sigortalarından biridir. Saha bakımında sürdürülebilir bir kültür oluşturmaksa profesyonel futbolun zorunlulukları arasındadır. Sahadaki nem oranını takip eden sensörler ve alttan ısıtma sistemleri gibi unsurlar adı geçen sürdürülebilir kültürün vazgeçilmez unsurları. Dolayısıyla özenle bakıma alınmış bir futbol zemini futbolcular adına hem gerekli hem de bulunmaz bir platform. Çünkü iyi bir zeminin en büyük getirisi oyun kalitesine olan katkısı. Özetle sahalar, sahalarımız ne kadar bakımlı olursa futbolun kalitesi de o derece üst seviyeye çıkar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz